0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

kavm Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ

0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yerde cehennemdir.
1: يَحْلِفُونَ

Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz. El-e'râbu eşed

0: على رسوله والله عليم حكيم.
1: Bedeviler kâfirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنَ الْأَرْضِ

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın, amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد

0: فطهروا والله يحب المطهرين.
1: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
0: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

0: وذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed! Sen müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

0: إنهم أصحاب الجحيم.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

0: تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: بِهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.''

0: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

0: Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.
1: Yeah.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Evet.

Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
0: Ekâne linnâsi aceben en

آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

elçilerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.

0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebde'ul halqa thumme yu'iduhu liyeceziyellezine amenu ve amilus salihati bil kıstı.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
1: Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ

Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.

0: كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir." diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: "Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız."
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Rabbim.
1: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
0: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?
0: فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ.
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

0: يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh.

0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: İnne Allah la yuzlimun nase şey'en velakinnen nase enfusuhum yuzlimun.
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

0: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.
1: قُلْ

De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı, siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: "O anlattığın gerçek midir?" diye senden haber sorarlar. De ki, "Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz."
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Elâ inne lillâhi mâ fissemâvâti vel ardı.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.''

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle li teskunû fîhi ven nehâre mubsirâ.

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.

Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: Onlar da Musa'ya, "Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz," dediler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, "Bana bütün bilgili sihirbazları getirin," dedi.

0: سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz yalnız ona güvenin," dedi.

Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وبشر المؤمنين.
1: موسى'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.

0: قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: موسى: Ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında ziynetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

0: يَعْلَمُونَ
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

0: أمرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlallahi merci'ukum ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh.

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت

قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Lütfen dikkat! Acil olarak ARH pozitif veya ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kartal veya Pendik Kızılay Kan Merkezlerine başvurarak Defne Ertekin adına kan bağışında bulunmaları önemle rica olunur. İrtibat telefonu 0553 433 3442 0553 433 3442
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene. Büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya can veren, her bir şeyi ayakta tutan Hayyul Kayyuma. Hamdolsun kendisini ne gaflet basan, ne uyku tutan, her an yaratıklarını gözetip durana. Hamdolsun doğuların ve batıların Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun göklerin, yerlerin ve her bir şeyin hakimiyetini elinde bulundurana. Hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için pırıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene, üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hep senin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene. Aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim bölene. Hamdolsun rahmetinden dolayı bizleri hidayetinden haberdar eyleyene. Hamdolsun.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki, Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Fakat çocuğu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu. Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Lütfen dikkat! Acil olarak ARH pozitif veya ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kartal veya Pendik Kızılay kan merkezlerine başvurarak Defne Ertekin adına kan bağışında bulunmaları önemli rica olunur. İrtibat telefonu 0553 433 34 42 0553 433 34 42.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Bölüm 8. Allah'ın çizdiği doğru yolda olmak. O halde sen ve beraberinde tövbe edenler, emrolunduğunuz şekilde doğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyüklenip Allah tarafından konulmuş sınırları aşmayın. Çünkü unutmayın, yaptığınız her şeyi O görüyor. 11 Hud 112. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da dosdoğru hareket edenlere melekler indiririz de melekler onlara şöyle derler: korkmayın ve üzülmeyin. İşte alın size vaat edilmiş olan cennet müjdesini. biz dünya hayatında da, ahirette de sizin yakın dostlarınızız. O ahiret yurdunda canınızın çektiği her şeye sahip olacak ve istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Çok bağışlayan ve merhamet eden Allah'tan bir konukluktur bu. 41 Fussilet 30-32. Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yol üzerinde durmaya devam edenler için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliklerdir. İşlediklerinin karşılığı olarak orada ebedi kalırlar. 46 Ahkaf 13-14. Hadis 85. Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a inandım de ve dosdoğru ol, buyurdular. Hadis 86. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah, dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa o başka. Bölüm 9. Yaratılanların büyüklüğü, dünya ve ahiret işlerini düşünme ve nefislerimizi doğru yol üzerinde terbiye etmeye çalışmak. Ey Resulüm! Onlara de ki, ben size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer, teker teker ayağa kalkın da sonra bir düşünün ki sizinle konuşan arkadaşınızda, peygamberde hiçbir delilik yok. O ancak sizi şiddetli bir azabın öncesinde korkutan bir elçidir. 34 Sebe 46. Şüphesiz yerlerin ve göklerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini izlemesinde, derin kavrayış sahipleri için alınacak dersler vardır. Onlar ki ayakta, oturarak ve yanları üzerindeyken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler ve şöyle derler: Ey Rabbimiz! Sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın. Bizi ateş azabından koru. 3. Ali İmran 190-191. Peki o inkarcılar bakmazlar mı ki yağmur yüklü bulutlara nasıl da yaratılmış onlar? Veya deveye bakmazlar mı nasıl da diğer hayvanlardan değişik özelliklerde yaratılmış? Göğe bakmazlar mı nasıl da yükseltilmiş? Dağlara da bakmazlar mı nasıl sağlamca dikilmiş. Yeryüzüne bakmazlar mı, nasıl da yayılıp döşenmiş. İşte böyle ey peygamber, onlara öğüt ver. Senin görevin yalnızca öğüt vermektir. 88 Gâşiye 17-21. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Allah onları kökten yok etti. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere de bunlara benzer azaplar vardır. Muhammed 10.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Pirda kika bilim. Bir atom bombası sizce ne kadarlık bir TNT patlayıcısına eşittir? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların füzyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor.
16: bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Hac insanı terbiye eder. İslam'ın şartlarının beşincisi hac'tır. Hac, belli zamanlarda belli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan Müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah'ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da birçok hikmetler ve faydalar vardır. Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi İslam kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar. Zengin, fakir, her seviyede Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar. Mahşer gününü hatırlatır. Hac yolculuğu insanın bilgiyi ve görgüsünü artırır. Zorluklara karşı dayanma alışkanlığı kazandırır. Mala bağımlılığı azaltarak fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir. Sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah'a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevap verilir. Nitekim Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların birçok günahları bağışlanır. Bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim Allah için hac eder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner buyurmuşlardır. İlk banisi Hazreti Adem, son banisi Hazreti İbrahim olan Kabe, onun çevresindeki harem haccın odak noktasıdır. Kabe, nice peygamberlerin ve salih kulların, evliyanın uğrağı olan bir yerdir. Haremden kastımız harem-i şerif değil, Kabe'nin etrafındaki 5 kilometre karelik bir alandır. Burası kutsal olup ilahi koruma altındadır. Bu kutsal mekana girenler Kur'an'ın ifadesine göre güven içindedirler. Hatta eskiden suçlu biri kendi isteğiyle bu alana girse dışarı çıkmadıkça ona dokunulmazdı. Hacılar işte bu peygamberler, veliler ve salih kulların uğrağı olan kutsal mekanı ziyaret etmek için yola çıkan çok mutlu ve şanslı kimselerdir. Bu açıdan bakılınca hacı bir bakıma peygamberlerin de yoldaşı olmaktadır. Dolayısıyla hacı peygamberlerin duasından, feyiz ve bereketinden, ahlaki kemal ve üstünlüklerinden yararlanan kimse demektir. Daha başka bir ifadeyle ilk defa gidenler için hacı adaylarıdır dememiz gerekir. Hac kurası çıkan ve bu yıl hacca giden kardeşlerimizi bu mazhariyetlerinden dolayı kutluyor, başarılı bir hac ibadeti gerçekleştirmelerini ve bu şekilde dönmüş olmalarını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Hacı adaylarının bu nimetin kıymetini iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekir. Çünkü ömründe bir defa nasip olan ve herkese de nasip olmayan bir ibadettir hac ibadeti. Bu vesileyle hacı adayları için birkaç söz söylemek gerekir. Belki bizi de o kutsal yerlerde hatırlayıp dua ederler. Böylece de haccın nimetlerine ortak olmaya mazhar oluruz. Zira hac ibadeti harem sınırları içinde bulunduğu sürede her bir saniyenin en iyi şekilde değerlendirilmesi, daha başka bir ifadeyle manevi ganimet olarak algılanması gereken çok önemli bir ibadettir. Bu ibadeti ifa ederken hacı adaylarının son derece bilinçli ve hassas davranmaları lüzumludur. Hac ibadeti bir bütün olarak ele alınıp gereklerini yerine getirmek icap eder. Daha hacca karar verir vermez gerekli hazırlıklara başlayıp dini vecibelerin neler olduğu iyice öğrenilmelidir. Yapılacak olan ibadetin önemi ve zorlukları dolayısıyla tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde bir turist gibi çantası dolu fakat eli boş olarak geri dönmek de mukadderdir bu yolculukta. Dolayısıyla niyetinden ibadetine, ihramından telbiyesine, tavafından sayine, Hacerül Esvet'inden Hicri İsmail'ine, istilamından Zemzem'ine, vakfesinden Meş'arına ve şeytan taşlamasından kurban kesmesine kadar her merhaleyi inceden inceye öğrenmek ve tatbik etmek durumundadırlar. Kanaatimizce hacı adaylarının şu hususlara özen göstermeleri gerekir. Hacı evinden ayrıldığı andan itibaren dönünceye kadar ibadete odaklanmalı ve bütün zamanlarını buna göre güzel söz ve güzel davranışlarla değerlendirmelidir. Çünkü hac ibadeti mevsimlik bir ibadettir. Bu ibadette bütün bir hac mevsimi boyunca kendine hakim olarak yaşamak ve ilahi huzurda olmak gerekir. Her şeyden önce hacı Yüce Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla Allah'ın evindedir. Onun haremindedir. Onun huzurundadır. Onun ikramlarıyla karşı karşıyadır. Onun güvencesi altındadır. Hacı bu ibadet süresince bu şuuru içinde hissetmeli ve fena fil beyt, fena fil harem, fena fil mukaddes düşüncesiyle hareket etmelidir. Ömürlük bir fırsat olan hacda dünyevi meşguliyetleri bir kenara itmeli, Mekke'de Beytullah etrafında tavaf, Kur'an'ı okuyup anlama, düşünme ve iç dünyasını temizlemeyle meşgul olmalı, tam anlamıyla kirlerden arınmaya bakmalıdır. Kutsal topraklarda bulunduğu sürece hacı güler yüzlü, güzel davranışlı olmalı, herkese imkanlar ölçüsünde hizmet vermeye çalışmalıdır. Çünkü buraya dünyanın her tarafından gelen hacılar hiç şüphe yok ki Allah'ın misafirleridir. Bu kadar kalabalık misafirleri başka bir yerde bir arada bulmak mümkün değildir. Onlara hizmet verip dua etmek, hac yapmak kadar değerlidir. Dolayısıyla Allah'a en yakın kullarla tevafuk etmek ve onların ibadetlerine ortak olmak, dertleriyle meşgul olmak ve de dualarına nail olmak bu şekilde imkan dahiline girmiş olur. Bedeni kudrete, mali imkana sahip olan hacılar, kutsal topraklardaki bu hacılara hayır yapmaya da çalışmalıdırlar. Zengin olanlar, kudretleri ölçüsünde malla, diğerleri de keselerine ve bedensel güçlerine göre birkaç şişe zemzem suyu, birkaç meyve, meşrubat yahut bir yeri tamir etmek, bir hastaya hizmet vermek, bir kimseye yol göstermek yahut başka bir hayır yapmayı ihmal etmemelidir. Bilmek gerekir ki hayrın küçüğü büyüğü yoktur. Her hayır niyete göre büyük olur. Kimsenin gönlünü kırmamaya ve herkesten dua etmeye ve dua almaya çalışmalıdır. Dua etmek ve dua almak Müslümanın hayatında çok önemli bir olgudur. Hac bunun için çok önemli bir fırsattır. milyonlarca hacının duasına ortak olmak ve onlardan dua almak önemlidir. Bunca hacı arasında elbette duası keskin insanlar vardır. Bunların duasına tesadüf etmek de önemli bir mazhariyettir.

ölmüş anne baba, dede, nine, dost ve akraba ve özellikle evlatlar için tavaf yapmalı, onlara burada dua etmeyi ihmal etmemelidir. Zira onların bizim üzerimizde hakları vardır. Eğer onların hizmeti ve eğitmesi olmasa, biz de bu güzel nimetlere mazhar olamazdık. Anne, baba ve akrabanın haklarını ödeyebilmenin bir yolu da kabul olur ümidiyle bu gibi yerlerde kendilerini hatırlayıp dua etmekten geçer. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm İslam alimleri için, eğitim ve öğretim veren öğretmenler için, okuyan, sınava giren öğrencilerin başarısı için dua edilmelidir. Müslümanların şuur ermesi, izzet ve onurlarının korunması, bilim, teknoloji ve ekonomide yeniden güçlü duruma kavuşması için ısrarlı dualarda bulunulmalıdır. Özellikle bizi yetiştiren hocalarımıza dua etmelidir. Hocanın insan üzerindeki hakkı babanın hakkından daha fazladır. Hac ibadetleri esnasında hocalarımızı hatırlayıp onlara dua etmek, Allahu alem daha çok feyiz ve bereket kazanmaya vesiledir. Kimsenin bu kutsal yerde ne yaptığına, nasıl yaptığına, niçin yaptığına bakmamalı, kusur aramakla uğraşmamalı, göze çarpan kusurları görmezden gelmeli, başkalarının işleriyle asla kendini meşgul etmemeli, kendi işleri, kendi kusurları ve kendi günahlarıyla meşgul olmalı, bunların temizlenmesi ve tamiriyle uğraşılmalıdır. Başkalarının kusurlarıyla meşgul olmak insan için bir fayda getirmez, belki başlı başına bir ziyandır. Bu kutsal yerler ziyana uğrama yeri değil, belki hacılar için kar kazanma yeridir.

Maddi unsurlarla çarşı pazar gezip dünyalık mallara dalmakla asla meşgul olmamalı, sadece bir defaya mahsus olmak üzere hatıra olmak ve hediye edilmek için Mekke ve havalisine ait bir şeyler satın aldıktan sonra geride kalan zamanları haremlerde ibadet ederek, nefis muhasebesi yaparak, Kur'an okuyarak, namaz kılarak, dua ve hamdü sena ederek, dünya ve ahiret muhasebesini yaparak, Yüce Mevla'ya mahcubiyetini dile getirerek yahut dinlenerek ve düşünerek geçirmelidir. Hacı, Kabe'ye ve kutsal bölgeye eşya almaya, hacılık payesi elde etmeye, ticaret yapmaya değil, kul olmaya, iyi bir kimlik kazanmaya ve günahlarından kurtulmaya gitmelidir. Hacı, kendisini buralarda lüzumsuz işlerle meşgul etmemelidir. Hacının hacdan önceki haliyle döndükten sonraki hali ve kemali arasında mutlaka bir değişiklik, bir fark olmalıdır. Hacı kimlik değiştirmeli ve yeniden doğmuş gibi sıfırdan fıtrata uygun olarak tertemiz bir hayata nail olmalıdır. Tüm hacı adaylarına bu güzelliklere nail olmaları ve bizleri de dualarına katmaları dileğimizle sözlerimizi noktalıyor, Yüce Mevla'dan onlara da bizlere de makbul ibadetler ve kabul edilmiş dualar nasip etmesini temenni ediyoruz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bir dakika bilim. Yaşayan en büyük hayvan türü 34 metreye kadar uzunluğa ve 200 tona kadar ağırlığı sahip olabilen mavi balinadır. Mavi balinaların kalpleri ve dilleri de dahil olmak üzere her bir organı büyüktür. Örnek vermek gerekirse bir mavi balinanın kalbi 600 kilogram ağırlıkta, dili ise 2700 kilogram, yani genç bir filin ağırlığında olabilir. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik,
13: sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakabetu lil muttaqin. Salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Dinde kardeş ve veli olmak. Mutlak her inancın, her dinin inanç, ahlak, yaşantı ve ibadet bölümü vardır. Laikliğin de kendine göre inancı, bir ahlakı, bir toplumsal ilişkileri ve ibadet şekilleri vardır. İslam'ın da kendine has inanç, ahlak, toplumsal ilişkiler ve muamelat ve ibadeti vardır. Tahrip olmakla Yahudi ve Hristiyanlığın, Hindu ve Budizmin, demokrasinin, her inancın kendi içerisinde inanç ölçüsü, ahlak ölçüsü, ibadet, yani o inancın emir ve yasaklarına, kurallarına uyarak, itaat ederek ibadet bölümü vardır. İtaat etme bölümü vardır. Dolayısıyla her inancın tabi olanları, o yol üzerinde mücadele eden, çabalayan, gayret gösteren, o yolun mücadelesini veren, o yolda beraberce hareket edenler, aynı hedef, aynı amaç, çaba, gaye ile mücadele edenler, o inancın ve o yolun kardeşleridir. Müminler de birbirinin o yoldaki mücadeleden çabalayan kardeşler olduğu gibi, laikler, demokratlar, Hindular, Budistler, sosyalistler, komünistler, Yahudisi, Hristiyanı, her inanç sahibi o yolun yaşam, inanç ve bir sonraki nesle aktarılması ve insanlar üzerinde uygulanması noktasında mücadele ederler. O beraberce mücadeleyi verenler o inancın kardeşleridir. Sonra o yol üzerindeki aynı inanç, aynı mücadele, çaba, gayreti gösterenler birbirlerine yardımcı olurlar. Birbirlerini sevip desteklerler. Birbirlerini koruyup gözetlerler. Birbirlerine sırdaş, dost oldukları gibi arkadaş olurlar. Yani birbirlerinin velisi olurlar. Her inanç sahibi beraber hareket ettiği kardeşinin, yol arkadaşının yardımcısı, koruyup gözeten, sırdaş, dostu, seveni, destekleyeni olmakla velisi olur. Kafirler bugün birbirlerinin kardeş ve velileri. Yahudiler birbirinin kardeşleri ve velileri. Hristiyanlar birbirlerinin kardeşleri, velileri. Laikler, demokratlar birbirlerinin kardeş ve velileri. Sosyalistler birbirlerinin kardeş ve velileri. Hindu, Budistler birbirlerinin kardeş ve velileri iken, müminler birbirinin aynı yol üzerinde beraberce hareket edip yol arkadaşı, kardeşi ve birbirlerine yardım eden, koruyup gözetleyen velisi olmuşlar mı? Herkes kendine bakacak. Bütün müminler birbirine kardeş ve veli mi? Herkes önce birbirine bakacak. Herkes birbirini eleştirir, bir başkasını eleştirirken bir başka kişiyi ve topluluğu inanç kardeşi olmuşlarsa yol üzerinde kardeşler mi? Birbirlerini sevip destekliyorlarsa, koruyup gözetliyorlarsa, nefislerine, istediklerini, bulundukları beldenin ve dünyanın neresinde olursa olsun o mümine karşı, nefislerine, istediklerini o müminlere karşı istiyorlarsa, onların velisi olmuşlardır. Onlara gıyabında dua edebiliyorlarsa, eksiğiyle, hatasıyla mümine dua edebiliyorlarsa, kardeş olmuşlardır. aynı inancı paylaşanlar, o yolun kardeşleri, yol arkadaşları ve birbirlerini yardım edip koruyup gözetleyen velileridir. Biz müminler üzerinden meseleyi bir ele alalım. Kardeş ve veli olmak, her inancın sahibi de aynı meselede birbirinin yol arkadaşı ve velisi, yardımcısı olurlar. İman, şimdi ancak müminler kardeştir diyor Rabbimiz Hucurat Suresinin 10. ayetinde. Ancak, istisnasız, kesinlikle, bunun dışında başka türlü olamaz demek. Kesinlikle müminler kardeş. Kesinlikle müminler birbirinin kardeşi. Diğer inanç sahipleri de birbirinin kardeşi, yol arkadaşı. O zaman müminler kardeş, Müslümanlar kardeş demiyor. Çünkü birini siz zahiren teslim olmuş görürsünüz de kalben kafirdir, münafık olabilir. Bak ayrım yapıyor. Medine'de inan bu ayeti düşünün. Ya da Medine'de bunu söyleyin. Ancak müminler kardeştir dediği zaman münafık biliyor ki ben kalben iman etmedim, kafirim. O biliyor çünkü kalben kabul etmediğini. Gerçek müminlerle kardeş seçilmediğinin farkında. Ama müminler onları kardeş kabul ediyordu. Münafık kalplerini görmedikleri için zahirlerine bakarak namazlarını, oruçlarını, hatta cihada katılmalarına varıncaya kadar o münafıkları teslimiyetlerinden dolayı da mümin olarak görerek kardeşlik ortaya koyuyorlar. Kardeşleri zannediyorlardı. Ama Rabbimizin ayrımı Müslümanlar kardeştir demiyor da müminler kardeş. Yani namaz kılan, oruç tutan, hac yapan, zekat veren, zahiren teslim olmuş gözükenleri kardeş değil de kalben mümin olanları kardeş kılıyor. O zaman iman ne ki müminler kardeş olsun? İman bir şeyi kabul etmek, kabul ettiğinizi doğrulamak, evet ben bunu kabul ediyorum, doğruluyorum, tasdiklemek, yani hakkında bilgi edinmeniz, bilgi edindiğinizi doğruladık, tasdiklediniz, imza mührünüzü attınız, sonra güvenmektir. İman bir şeyi Allah'a kabul ettiniz, her insan kabul ediyor. Kabul ettiğiniz Allah'ı bütün isim ve sıfatlarıyla doğruladınız, içeriğini anladınız, tasdiklediniz ve bütün isimlerine, sıfatlarına güvendiniz, bu imandır. Bunu yapan kişi mümindir. Firavun, Nemrut ve nice kafir müşrikler, Ebu Cehil, Ebu Leheb, As bin Vail, Velid bin Mughire, Allah'ı tasdikliyorlar, Allah'ı kabul ediyorlardı, doğruluyorlardı, yaratıcı, yerine göre hüküm koyucu, tasdikliyorlardı, evet diyorlardı Muhammed doğru söylüyor Aleyhisselatü Vesselam için. Ebu Cehil, Yahudiler dediler ki evet biz biliyoruz ki o Allah'ın Resulü, kitap doğru bir kitap, kabul ettiler, tasdiklediler Kur'an'ı da, Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul ve Nebi oluşunu da tasdiklediler. Ama bizden değil dediler. Ebu Talip doğruladı, tasdikledi. Evet yeğenim sen doğru yoldasın dedi. Yapmadıkları tek bir şey vardı. Güvenmediler. İman etmek için, mümin olabilmek için kabul edip tasdik ettiğinize güvenmeniz gerekiyor. Çünkü iman güvenmektir. İman güvenmektir. Allah-u Teala el-mü'mindir. Güvenilendir, güven verendir. Güvene çıkarandır, selamete çıkarandır. Allah-u Teala kendi ismini, mümin ismini mümine, kendisine güvenenlere de o ismi veriyor. Ey iman edenler, ey Allah'a güvenenler, Allah'ın güvencesinde olanlar, ey kendisine güvenilen müminler. Mümin olmak için kalben güvenmek gerektiği gibi elinden ve dilinden güvende olunan kişi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Mümin Allah'a güvendiği gibi, Allah'ın güvencesinde olduğu gibi kendisine güvenilen kişidir. Kendisine emanet edilen. Emanet, emin, yine emniyet kökünden gelme. Güvenilerek birisine verilen şeye emanet denilir. Güvenildiği için ona verilen şeye emanet denilir. Emin kökünden. Allah-u Teala bu dini bize emanet etmiş. Mümin güvenilir olduğu kişi için, ona güvenildiği için bir şey emanet edilir. Birine bir şey emanet edemiyorsanız ona mümin denmez. Kalben iman etmiş olabilir. Siz birine maddi şeylerinizi, sırrınızı, yaşantınızı birine emanet edemiyorsanız ona mümin denmez. Bir mümin birinin hakkında gıybet ediyorsa, riyakarlık yapıyorsa, onun gizliliğini araştırıyorsa, o kişi mümin değildir. Kalben mümin olabilir. Sosyal hayatta güvenilen kişi değil demek, mümin değildir demek istediğim. Kalben mümin, problem yok. Siz bir mümine sözünüzü söyleyip o gidip bir başkasına anlatıyorsa, sözü emanet edilen kişi, yani mümin güvenilen kişi ise, söz emanet edilecek güvenilen kişi değil. Bilgiyi emanet ettiniz, bilgiyi verdiniz, o bilgiyle üstünlük ortaya koyuyorsa o bilgi ona emanet edilmez. O bilgiyle riyakarlık yapıyor, bilgiye hırs yapıyor, haset yapıyor. Bilgi emanet edilecek kişi değil. Bildiğiyle amel etmiyorsa emanet edilecek kişi değil. Söz emanet edilemiyorsa, ahit emanet edilemiyorsa, bir değeriniz ona emanet edilemiyorsa, sizin mahremiyetinizi bir mümine emanet ettiniz, o onu korumuyorsa, o mümin değil. Yani emanet edilecek kişi değil. Kalben mümin olabilir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam, mümin elinden ve dilinden güvende olunan diyor. Ayrıca mümin diğer müminin gözünden de güvende olunacak. O benim hakkımda haset gözüyle bakmaz. Benim mahremiyetimi görmek istemez. Görse de yok sayar. Benim gizliliğimi gizler. Mümin birbirinin gizliliklerini, mahremiyetini de gizler. Kim bir müminin bir hatasını, yanlışını, ayıbını örterse, gizlerse, Allah da kıyamet günü onunkini örter diyor. Sen kalkacaksın, bunu yayacaksın, bir kere sana mümin denmez. Sen güvenilen kişi değilsin o manada. Kalben iman etmiş olabilirsin. Zahirinde güvenilmeyen kişi. Onun için mümin, kalben Allah'a güvendiği gibi, zahiren de elinden, dilinden, gözünden, kulağından, kalbinden güvende olunan kişi olması gerekir ki biz buna mümin diyelim. Bir münafıkın yapacağı davranışları, hırsı, haseti, kibri, riyakarlığı, bir müminin ayıbını araştırma, yayma, gıybetini etme işini münafık yapar, kafir yapar. Müminler birbirlerine bunu yapıyorsa, münafıkın kafirin vasfını yapmış olur. Zahirde vasfını yapmış olur. Kalben onu küfre, şirke düşürmez ama bir münafıkın vasfını yapar. Mümin hem müminlere hem de diğer insanlara karşı güven verendir. Neyin güvenini verir? Kendi, bana güvenebilirsiniz. Benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan size zarar gelmez diyebilecek bir mümin. Müminlere ve diğer insanlara karşı. İnsanlara benim sözümden size zarar gelmez. Benim din adına anlattığım ne varsa size zarar gelmez. Ben din adına size güven veriyorum, ben Allah adına konuşuyorum demeye gelir. Çünkü mümin Allah'ın dinini temsil eden, şahitliğini yapan kişidir. Ben komşuluğumla, akrabalığımla, yaşantımla, ticaretimle, davranışlarımla ne konuşuyorsam ben ne yapıyorsam sözüm güvenilir, yaptıklarım güvenilir. Bir mümin bu manada güven vermiyorsa kendi problemi. Doğru söylüyorum, muhatap güvenmiyorsa o kişinin problemi. Ben hakikati söylüyorum, doğruyu söylüyorum. Sözümün doğruluğuna itibar etmiyorsa muhatabım, kendinde problem vardır. Çünkü o güvensizlik münafıkın, kafirin vasfıdır. Müminler birbirine güvenecek. Elinden ve dilinden güvende olunan. Mümin bu güveni sarsmayacak. Karşı taraf da o kardeşim bunu böyle diyorsa doğrudur diyecek. Sorgulamayacak, araştırmayacak. Mümin yalan söylemez diyecek. Sözün emanet olduğunu mümin bilecek. Kalben benden sana haset, kibir, riya, hırs gelmez. Ben müminim diyorsam benim kalbimden sana zarar gelmez demek istiyorum.

şu kapıdan giren kişi cennette dedi Aleyhisselatü Vesselam. Farklı zamanlarda 3 defa tekrar etti. Üçünde de aynı kişi içeri girdi. Sonra bir sahabe dedi, bir araştırayım bakarım bunun ne farklı davranışı var ki Aleyhisselatü Vesselam kapıdan girecek kişi dedi. Aynı kişi 3 defa oldu. Sonra bakıyor, misafiri oluyor 3 gün sonra. Diyor ki ben bu amaçla sana misafir oldum. Baktım ki senin benim ve bizim yaptığımız diğer müminlerin yaptığına farklı bir şey yapmıyorsun. Zahirde bir şey yapmıyorsun. Yani görüntüde aynı şeyi yapıyorsun. O kişi diyor ki belki şu yaptığım düşün niyetim. Ben kalben hiçbir mümin hakkında zanda, kötü bir zanda bulunmuyorum. Kalbinde o müminlere karşı hiç kötü bir haset, kibir, riya, hırs taşımıyorum. Allah'ın onlara verdiği mal, mülk, makam, ilim, nimet ne varsa bunlara karşı bir haset taşımıyorum. O dedi evet doğru. Bu vasıf doğru, güzel bir vasıf. Gördük mü? Zahiren o sahabe baktı, farklı bir şey yok. Kalben taşıdığı niyeti söyledi. Gördük mü? Kişiyi cennete kazandıracak olan kalben taşıdıklarımız, bizim kalben taşıdıklarımız ahirette karşılığı olacak, cennete götürecek. Amel münafıkın da kafirin de ameli var. Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budistin de kendi dinlerinde Allah'a karşı ahiret için, cennet için amelleri var. Kalp sağlam olacak inanç konusunda ve ahlak konusunda. Kalben birbirlerini sevenler, destekleyenler, kalben birbirlerine merhamet edenler, yol arkadaşı olanlar, kalben güven verenler birbirinin yol arkadaşları, kardeşleridir. İşte kalben birbirini seve, kalben sevmiyorsan ona yol arkadaşı olamazsın. Sevemezsin, destekleyemezsin, koruyamazsın, ona veli olamazsın. Birine kardeş olmuşsan onun gereğini yapacaksın, veli olacaksın. Ona haset edemezsin, gıybetini yapamazsın, gizliliğini araştıramazsın. Hatası varsa yayamazsın. Varsa hatası gitsin söyleyeceksin. Gıyabında bile konuşamazsın. Hatası varsa söyleyeceksin, söyleyemiyorsan birine söylettireceksin. Tecessüs yapmayacağın gibi yayamazsın da, anlatamazsın da. Birisi konuşuyorsa diğer onu susturacak. Bunu git diyecek, onu yapan, hata yapan kişiye söyle. O kardeşi git düzelt diyeceksin. Ki kardeşlikler pekişsin. Birbirinin velisi olması otursun, pekişsin. Bu konu da uzunca üzerine duracağımız bir konu. Allah-u Teala kafir müşriklerle sizin diyaloğunuzdan bahsetmiyor. Müminler ancak kardeştir diyor. Yol arkadaşı, aynı yolun mücadelesini, çaba gayretini gösterenlerdir. Her inanç sahibi o inancın kardeşidir. Müminler de Allah'ın dininin kardeşleri, mücadelesini verenlerdir. O yol üzerinde birbirlerine güven verecekler. Birbirlerini koruyacaklar. Yardımsız bırakmayacaklar. Sevgisiz bırakmayacaklar. İlgisiz, alakasız bırakmayacaklar. Yol üzerinde birbirlerini koruyacaklar. 5 emniyetlerini sağlamak için birbirlerine yardımcı olacaklar. Yol üzerinde birbirlerini savunacaklar. Hangi cemaatte olursa olsun, hangi mezhepte olursa olsun, hangi ülkede, beldede olursa olsun, o yol üzerinde dünyanın neresinde olursa olsun Allah'ın dinine güvenen, tasdikleyen müminler birbirlerinin kardeşleridir. O yolu savunanlardır. Cemaat farkı gözetmez. Topluluğuna, makamına, konumuna, az bilmesine, çok bilme, köylü, şehirli olmasına, işçi, fakir, zengin olmasına bakmazlar. Onu kendine yol arkadaşı edinmişse, o kişi aynı yol üzerinde kendine arkadaş olmuşsa, aynı mücadeleyi veriyorsa, onu koruyacak, gözetleyecek, sırdaş, dost olacak, sevecek ve destekleyecek, yani velisi olacak. Olmak zorunda. Allah-u Teala bizi tercihimize bırakarak kardeş ve veli kılmamış. Bizi birbirimize kardeşi kılan Allah-u Teala. Veli kılan Allah-u Teala. Bu bizim tercihimiz değil ki. Sen kafana göre kardeşlik ve veli istersem yaparım, istersem yapmam diyemezsin. Sen mümini kardeş edinmek zorundasın. Ben edinmek zorundayım. Mümini veli edinmek zorundayım. Nefsime istediğimi mümine ve onun ailesine istemek zorundayım. İşine, gücüne, mücadelesine, cennet yolundaki çabasına desteklemek ve sevmek zorundayım. Bak zorundayım ha. Bu bir tercih değildir ki.

0: Müminleri ister kısanız kardeş ve veli edinebilirsiniz demiyor Allah Teala. Bizi birbirimize kardeş kılmış. Bizi yeryüzünün halifeleri kılmış. Bu bizim tercihimiz değil. Allah Teala bizi halife kılmış. Yeryüzünün sorumlusu kılmış. Allah'a Rab edinmeyi bizim tercihimize bırak. Biz kabul etmişiz. Hayatımızı hükmedip yöneten. Ama yeryüzündeki emaneti teklif etmiş, biz kabul etmişiz. Biriyle dostluk yapma işini, ticari ilişkileri, sosyal hayatta yaşantı ilişkilerini tercih edebiliriz. İstediğinizde tercih edebilirsiniz. Ama akraba tercihi bizim tercihimiz değil, Rabbimizin tercihidir. Allah-u Teala'nın tercih ettiklerine karşı tavrımız nasıl? Akrabaya ve müminlere karşı. Herkes kendine bakacak. Bir başkasını eleştirmeyi bırakalım, biz kendimize bakalım. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirler de birbirinin velisi. Tağutlar, kafirler birbirinin velisi, birbirinin yardımcısı, koruyup gözeteni. Allah'ın hükmünü kaldırıp kendi bencesinden, hevasından fikir, düşünce, yasa, ölçü ortaya koyanlar da birbirinin velisi, birbirinin yol arkadaşı, kardeşi ve birbirinin seven, destekleyen, koruyup gözeten, birbirini sevenleri, birbirinin velisi. Kafir, müşrikler, münafıklar birbirinin velisi. Yahudiler, Hristiyanlar birbirlerinin velileri. Allah müminlerin velisi. Yani onları koruyup, gözetleyip koruyan, onları seven, destekleyen, onlara yardımcı olan, himaye eden, barındıran, onlara arkadaş olan, dost olan Allah müminlerin velisi. Müminler de birbirini verse. Bu Bakara suresinin 257. ayetinde. Peki mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler ayeti yine. Allah müminleri koruyup gözetme, Allah'ın dinine yardım edersen Allah da bize yardım edeceği vaadinde bulunuyor. Sen Allah'a veli edinirsen Allah'ın velilerine korku yoktur diyor ayette. Allah'ın velileri Allah'ın dininin yardım edenleri. Allah'ın dinine yardım eden müminlere yardım edenler birbirinin veli, Allah'ın velisi. Allah'ın tutan eli, konuşan dili, gören gözü, işiten kulağı olurum. Kutsi hadiste bildirildiği gibi. Ensarullah, Allah'ın dinin, Allah'ın yardımcıları. Allah'ın dinini yeryüzüne yayma, yaşama mücadelesi verenler ve bu mücadeleyi verenleri seven, destekleyen, koruyup gözeten hem müminlerin velisi hem Allah'ın velisi. Dinde kardeş ve veli olmak basit bir mesele değil. Konuşmakla olacak iş değil. Çünkü bu fiil eylem ister. Kardeş olmak ve veli olmak ayeti bilmekle olmaz, söylemekle olmaz. Anlatmakla olmaz. Kardeşlik ve velayet yaşamakla, teslimiyetle, Müslümanlıkla ortaya konulacak bir konudur. Anlatılacak konu değildir. İstediğiniz kadar konuşun, ayetleri döktürün. Arapçasıyla söyleyin. Yaşamıyorsanız boşa. İyiliği emredip kötülükten sakındırıp kendini unutan olursun. Kardeş ve veli olmak amelen ortaya, kalben ve bedenen ortaya konulacak konudur. Bilgi olarak nakledilecek konu değildir. Bak, bilgi olarak anlatılacak konu değil bu. Amelen, yaşantı olarak, komşuluk olarak, akrabalık ilişkilerinde müminler ise bunlarla olan mümin akraba komşu, müminlerle aynı topluluk içerisinde oldunuz ya da olmadınız. Bak, ben aynı bir cemaatten bahsetmiyorum, bir topluluktan bahsetmiyorum, bir gruptan bahsetmiyorum. Her inanç sahibi mümin toplu, yani İslam toplumu içerisinde de binlerce cemaatten bahsediliyor. Her cemaat kendi içerisinde birbirinin kardeş ve velileri olmuş. Çünkü hiçbir topluluk diğer bir topluluğu beğenmediği için herkes yeni bir dil, inanç, yaşam şekli oluşturmuş. O kıyafetiyle, görüntüsüyle, tarikatlı, tarikatsız, farklı cemaatler, siyasi bakışı var yok neyse, şu mezhepten, şu ülkeden farklı kıyafetle, farklı görünüşle, inanışla, yaşantıyla, düşünceyle o yolun Kur'an'dan, sünnetten diye yeni bir yol oluşturulmuş. Kardeşleri, beraber hareket eden kardeşleri, birbirlerini sevip destekleyen velileri olmuş. İşte falanca tarikatın dünya üzerindeki hepsi birbirini savunup destekliyor. falanca cemaatin dünya üzerindeki kolları birbirini sevip destekliyor. Her cemaat kendi içinde. Kendi, şimdi bak, İslam'ın dışında her bir cemaat ayrı inanç, yaşantı, şekil, şemal oluşturmuşsa yeni bir din oluşmuş. Nasıl ki İslam'ın içerisinde Yahudilik ve Hristiyanlık çıktığı gibi. Belki Hinduizm ve Budizm ve nice şeyler, yollar çıktığı gibi. Sonuç itibariyle bugün yaşanılan dünya üzerindeki her inancın geçmişinde İslam var yani. Sonuç itibariyle Adem Aleyhisselam ve Nuh'un neslini, soyundan gemideki insanların nesilleri bu insanlar yani. Veli, sığınılan, yardım istenilen, koruyup gözeten, sırdaş, dost, seven, destekleyen demek. Allah müminlere bunu sadece yapıyor. Allah sadece müminlere veli olmuş. Kafirin, müşrikin velisi değil. Müminleri kadın erkek birbirine veli kılmış. Eşler birbirinin velileridir. Önce eş olmadan önce, evlenmeden önce mümin kardeşi, velisi evlendikten sonra eş oluyorlar. Zaten birbirlerine kardeş ve veliydiler. Evlenmekle de eş olmuş oldular, hayat arkadaşı. Boşansalar bile yine kardeş ve velidirler. Ta ki o dinden çıkmadıkları üzere, o yoldan ayrılmadıkları üzere o yolun kardeş ve velisidirler. Hatta İbn-i Teymiye diyor ki, güzel bir tespitiyle, bir kafir size iyilikte bulunsa, yardım etse, ihsanda bulunsa, güzellik, güzel davransa, kalben onu sevmemek zorundasınız. Bir mümin, yol arkadaşınız, veli edindiğiniz kişi size yanlış yapsa, kötü davransa, kötü muamelede bulunsa, üzse, kırsa, onu kalben sevmek zorundasınız. Çünkü Allah size onu kardeş ve veli kıldı. Onun için bir mümin bir hata yapıyor, ben bir daha onunla aynı mescitte bulunmam, aynı sohbete gelmem. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Bu kardeş hiç dinden hiçbir şey anlamamış. Kardeş ve veli olmakla alakalı ayetleri anlamamış. Üstüne almamış. Ahiretteki hesabını düşünmemiş. Bu sözleri sarf ederken. Bu senin tercihin miydi? Bir kişi, mümin olan bir kişiyi kardeş ve veli edinmek bizim tercihimiz mi? Yoksa Rabbimizin tercihi mi? Allah'ın sana veli kıldığını, kardeş kıldığını sen atamazsın. Kalben sevmek zorundasın. Buğz edemezsin, yalnız bırakamazsın. Hata yapıyor olsa da. Kim hata yaptı diye eşinden hemen boşanıyor. Kim hata yaptı diye anne babasını atıyor. Çocuğunu atıyor, kardeşini atıyor, akrabasını atıyor. Nice yanlışlarına rağmen komşusunu hemen atıyor muyuz? Herkes iş patronu hemen, ben kızdım, küstüm, darıldım, hemen işi bırakıyor mu diyor. Patronun işçisini hemen atıyor mu her hatada? Niye müminler birbirini atıyor? Diğerlerini, bak, kafir müşrikse seviye kurabilirsin, iş ile alakalı atabilirsiniz, ortaklıktan vazgeçebilirsiniz, hanımdan vazgeçebilirsiniz. Allah-u Teala'nın bizim için tercih ettiklerinden vazgeçemeyiz. Böyle bir tercihimiz, hakkımız yok. Sen mümini bırakamazsın, sahipsiz bırakamazsın, yalnız bırakamazsın, düşmana teslim edemezsin. Mümini yalnız bırakmak demek, laik ve demokratlara, kapitalistçe bu toplumun içine bırakmak demek olur. Mümin kendisi bırakıp gidiyorsa, müminlerin emniyeti, güvenin, merhameti, sevgisi, desteği ve yardımından, velayetinden kendini uzaklaştırmış, kafir ve müşriklerin içine atmıştır. Kapitalist bir toplumun içerisinde kendini atmış olur. Bu da olmaz. Müminler bilecek ki ben mümin olmakla Allah'ın benim için, benimle aynı inancı paylaşan kişilere karşı Allah beni kardeş ve veli kıldı bakışında olunacak. Herkes üstüne alacak. Üstüne almadığınızın amel edeni olamazsınız. Mesele, inanırsınız, kabul edersiniz, güvenirsiniz, tamam, iman ettiniz, kabul ettiniz bu ayetleri, kardeş ve veli olduğunu kabul ettim, gereğini yapmıyorsun. Subhanallah. O zaman bilgi kabul etmek için mi? Tasdiklemek, doğrulamak için mi? Bilgi amel etmek içindir. Bilgi amele dönüşmüyorsa sırtınızda yüktür. Sırtta yük olanın malum dört ayaklı. Allah müminlerin velisi diyor. Müminlerin yardım ederi, koruyup gözeteni. Alemlerin Rabbi diyor ayet-i kerim, değil mi? Fatiha suresinde. Allah alemlerin Rabbi, yarattığı her varlığı yöneten, sevk ve idare eden, çekip çeviren, sahibi, rızıklandıran Rabbi, insanların Rabbi, Meliki, ilahı. Nas suresinde Melikinnaz, İlahinnaz, Rabbinnaz, Melikinnaz, İlahinnaz. İnsanların hayatlarına hükmedip yöneten, sahibi, malik, yöneten Meliki. İnsanların atomlarına, hücrelerine varıncaya kadar sahibi. Yaklaşık 36 trilyon diyen var, 50-100 trilyona kadar bir insan bedeninde hücre var. Her bir hücrenin içinde ayrı bir alem var. Kim bunu çekip çevirip yönetiyor? Her insanın hücresinin Rabbi, ilahı, meliki. Her hücrenin, insanın atomlarının sahibi. Her insanın kalbinin, bağırsakların, böbreğinin, ciğerin, dalağının, gözünün, kulağının, görmek ve işitmekle sahibi. Bedeninin sahibi. İnsan bedenini bile kısmi kullanıyor. Hastalandığında şifa veren kimse Rabbi, meliki, maliki o. İlahı o. İnsanın atomları, hücreleri kime itaat ediyorsa insanın bedeninin Rabbi, ilahı, meliki o. Allah insanların Rabbi, insanların meliki, insanların ilahı. Ama sadece müminlerin velisi. Kafirin velisi değil. Sadece müminin velisi. Sadece mümini seven, destekleyen. Severek destekliyor. Gözetleyip koruyor. Sırdaşı, dostu, yardımcısı oluyor. Bunu severek yardım ediyor. Kafire ahdettiği için, söz verdiği için, ahdine sadık olduğu için kafire dünyada yardım ediyor. Gerektiği kadar. Ama müminin iman üzere kalması için yardımcı oluyor. İnancında mümine yardım ediyor. Severek destekleyip koruyor. Müminin velisi. Allah mümini severek destekleyip yardım edip koruyup gözetliyorsa, müminler de birbirini veli olmakla, isteyerek, severek destekleyecek, severek koruyacak, severek yardım edecek. Severek dost arkadaş olacak, severek. Çünkü veli kelimesinin üzerinde severek, seven ve destekleyen manası da var. Sevmediğinizi destekleyemezsiniz, sevmediğinize yardım etmezsiniz, sevmediğinizi koruyup gözetlemezsiniz, sevmediğinizde ilişki, irtibat halinde olmazsınız, dolayısıyla da onunla da kardeş ve veli olamazsınız. Sevmeden olmaz. Müminler birbirini sevecek. Onun topluluğuna, cemaatine, hatasını, eksiğine, yanlışına bakmayacak. Müminse kardeşi. Ama ne yazık ki bazen, genel manada diyorum, şimdi birini sevmeyecekse, desteklemeyecekse, ondan ayrı duracaksa, önce onu dinden çıkarıyor, kendi inancıyla, bakışıyla dinden bir çıkarıyor, kafir müşrik ilan ediyor, kendi düşüncesiyle, fetvasıyla, Kur'an'dan yorumlamasıyla kafir müşrik ilan ediyor. Zaten dinden onu çıkarınca da veli ve kardeş olmasına gerek kalmıyor. Artık onun için istediğini söyleyebiliyor. Haset, kibir, riyakarlık yapabiliyor. Problem yok. Çünkü kafire karşı bir mesuliyeti kalmamış oluyor. Din bu değil. En azından şirkin, küfrün hakim olduğu, Allah'ın hükmüyle yönetilmeyen şu dünya hayatı içerisinde, şu zaman diliminde, tarihte olmayan müminlerin arasındaki tefrikayı bugün biz yapan olmayalım. Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık davet döneminde müminlerin hatalarından Kur'an bahsediyor mu? Ya da şirk toplumları içerisinde tarih boyunca Kur'an müminlerin hatasından bahsediyor mu? Mekke'de 13 yıl boyunca müminlerin arasındaki ihtilaftan Kur'an bahsediyor mu? Var mı hadislerde müminlerin arasında birbirlerine kırmışlar, birbirlerine haset etmişler, riyakarlık yapmışlar, küsmüşler, darılmışlar? Mekke'de örneği var mı? Yok. Hep Medine'de değil mi? Allah'ın hükmüyle yönetilen, rahatın olduğu bir yerde gevşeme var, hata, yanlış var. Allah'ın hükmüyle yönetilmeyen cahiliye toplumlarında müminlerin arasında ihtilaf yok. Orada birbirlerine sıkı sarılmış kardeş ve veli olmuşlar. Bütün bunlar bakış problemleriyle alakalı. Kur'an ve sünnet merkezli bakamazsanız, verilen mesajı üstünüze almazsanız, hep bir başkasını düzeltmek modunda olursanız, hep bir başkasının hatasını arayan olursanız, kendiniz ismet sıfatına bürünmüş masum oluverirsiniz. Kendinizde de hata olmayınca kendinizi düzeltme, yanlıştan dönme, tevbe etme ihtiyacı da duymazsınız. Çünkü hatanız yok. Bu büyük bir yanılmadır, büyük bir gaflettir. Bu şeytanın mümini büyük bir aldatmacasıdır. Bu kadar bilgiyle aldatılmışlık nasıl olur? Bugün müminlerin bilgi problemi yok. İstediğiniz yerde bilgiye ulaşabilirsiniz. Bugün cehalet mazeret olmaz. Cehalet bilgiye ulaşamamanın sonucunda olacaksa, bilginin olduğu yerde cehalet olmaz. Çünkü cehilin karşısı bilgidir. Bilginin karşısına duran cehalettir, cehildir. Bilgi varsa cehalet yok. Cehaletin olmaya da mazeret, hangi mazeretten bahsedeceksiniz? Bilgi yoksa cehalet var. Bilgiye ulaşabiliyorsanız cehaleti mazeret sayamazsınız. Bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Eğer biz bugün cehaleti mazeret sayarsak, bilgisizliği mazeret sayarsak, dünyadaki bütün insanları cehaletinden dolayı mazeretli sayarsınız. Ne yapalım, adamlar Kur'an'a ulaşamamış dersiniz. Dünyanın Yahudisini, Hristiyanı, Hindusunu, Budistini Kur'an ellerinde yok sonuçta. Afrika'da nice toplulukları, Rusya'daki, Avrupa'daki insanları Kur'an ellerinde, o evde yoksa hepsini cehaletinin mazeret sayarsınız. Allah onlara gazap etmeyecek demeye götürürsünüz işi. Bilgiye ulaşabilen, bugün onlar için bile cehalet mazeret olmaz. İnternetin, bilginin bu kadar hızlı yayıldığı bir yerde, haberin, zulmün, Gazze üzerinden zulmün dünyanın her yere yayıldığı bir yerde, cehalet bile bugün bilginin ulaştığı yerde cehalet mazeret sayılmaması gerekir. Siz böyle dediğiniz zaman bu kapıyı bir araladınız. Ya ben adam bilgilenmemeyi, bakın bilgilenmemeyi, zahmet çekmemeyi, yani bir girin bakayım, yani internette her şeye bakan bir kişi, bir dakika ya, birileri buna şirk, küfür diyor, haram diyor, hele bir ben de bakayım, hele falancılar böyle böyle söylüyor, her şeyi öğrenme çabasında olan, işin her ayrıntısını öğrenen kişi niye sonsuz ahiretiyle alakalı bir bilgiyi girip de bakmıyor, araştırmıyor, sorgulamıyor? Cehaleti mazeret sayılamaması gerekir bunca bilginin olduğu yer. Onun için bugün bilgi problemi yok, bilgiyi alma problemi var. Bilgiyi alma ve verme problemi var. Bilgiyi alma problemi, yani kişi bilgiyi okurken ve dinlerken kendisi için alması lazım. Bir başkası için bilgi öğrenilmez. Hele ben birilerine şunu anlatayım, düzelteyim diye bilgi öğrenilmez. Bilgi kişinin kendisini düzeltme. Sahabe böyle yapıyordu. Kendisini düzeltmek için bilgi alıyordu. Ve bilgiyi bir başkasına anlatırken, verirken de bilgilensin, davet etsin, anlatsın diye bilgi verilmez. Bilgiyi verdiğiniz kişi kendisini düzeltsin diye bilgi verilir. Bilgiyi ve almada ve vermedeki bu yanlışlık, bunca sapmaları, yol üzerinde kardeş ve veli olmadaki eksiklikleri gündeme getiriyor. Bilgi almada problem var. Tevbe suresinin 71. ayetindeki Rabbimiz, Allah-u Teala müminlerin velisiydi. Bakara 250'ye de göre. Tevbe suresi 71'e göre de neydi? Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Mümin erkekler birbirlerinin velileri, seven, destekleyen, koruyup gözeten. Mümin kadınlar da kendi içerisinde birbirlerinin yardım eden, koruyup gösteren, sırdaş, dost, arkadaşları, seveni, destekleyeni. Mümin erkekler ve mümin kadınlar evlenmekle ya da birbirlerine karşı birbirlerinin yardımcıları, koruyup gözeten, yani Allah'ın dinini yaşayarak cennete götüren birbirlerinin yol arkadaşıdır. Cennet arkadaşı, kardeşidir. Ben falanca ile asker arkadaşıyım, ben hacı arkadaşım falan. Müminler birbirinin yol arkadaşı, yani cennete giden yol arkadaşları, yol kardeşleridir. Ve o yolda seven, destekleyen, yardım eden, koruyup gözeten velileridir. Hangi topluluk içerisinde olurlarsa olsunlar. Çünkü birbirlerinin velileridir. Birbirlerine iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar diyor Rabbimiz. Tevbe suresi 71. Bak, birbirlerine iyiliği emrediyorlar. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak veli olmaktır. Bu birbirini korumak için. Yol üzerine birbirini iyiliği emrettiğin, kötülükten sakındırım. Yani birinin gizliliğini araştırıp yayan, gizliliklerini, gıybetini yapan, haset, kibir yapan demiyor. İyiliği emredip, kardeş bunu yapma, şöyle yap, bu amellerini yok eder, kötülükten sakındırıyor. Kötülükten sakındırıyor. İyilik yapacak yolu gösteriyor. Sevap, iyiliği emretmek ne demek? Sevap kazandıracak yola onu girdiriyor. günah kazandıracak kötülüklerden de sakındırıyor. Her mümin birbirine bunu yapması lazım. İman, mümin olmak birbirini kardeş ve veli kılmayı gerektirir. Mümin olmak birbirinin kardeş ve veli olmasını gerektirir. Bu bir zarurettir, mecburiyettir. Bu bir tercih değildir. Çünkü Allah-u Teala müminleri kardeş ve veli kılmıştır. Bu bizim tercihimiz değildi. Eğer biz bir mümine kardeş kılınmış isek, yol arkadaşı, o yol üzerinde onunla beraber olmak zorundayız. O yol üzerinde, yani o yol üzerinde yaşantı, inanç üzerinde, şu dünya üzerinde beraberce yaşarken Allah'ın 120-130 civarındaki yasağından beraberce sakınacaklar, emredilenleri beraberce yerine getiren yol arkadaşları. Ey iman edenler, emrinin gereği iman edenlere hitap eden 89 ayetin devamında ne emir ve yasak varsa beraberce onu yapan kardeş olacaklar. Birbirlerini o yüzden iyiliği emredip kötülükten sakındırarak birbirlerini destekleyecek, sevip destekleyecek, koruyup gözetleyecekler. Gözetleyecek, koruyacak. Gözetleyecek, tecessüs yapmayacak. Müminin hatası varsa gördü, düzeltecek. Hatası kendine geçiciyse görmemezlikten gelecek. Ayıbını örtecek. Yaymayacak. Birbirlerinin yol arkadaşları. Mümin olmak, iman etmek, yani bir şeyi kabul etmek, kabul etmek, tasdiklemek ve güvenmek kişinin tercihidir. Sizin kendi tercihinizdir. Kardeş ve veli olmak sizin tercihiniz değildir. Laik olursunuz, demokrat olursunuz, komünist olursunuz, sosyalist olursunuz, İslam toplumu içerisindeki tarikatlı, tarikat partici olursunuz, önemli değil. Şucu bucu olursunuz. Mümin olursunuz, münafık olursunuz, kafir olursunuz, müşrik olabilirsiniz. Bu bir tercih, kişinin kendisine bırakıyor Allah Teala. De ki hak Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Hakkı bilsin, hakkı anladıktan sonra dilerse mümin olsun, güvensin, tasdiklesin. Dilerse güvenmesin, tasdiklemesin. Başka yolları, yasaları, inançları kabul etsin, yaşasın. İnanç tercihi kişiye bırakılmıştır. Allah-u Teala inanç tercihini, güvenmek tercihini kişiye bırakmıştır. Ama kardeş ve veli olma tercihini mümine bırakmamıştır. Bu bizim tercihimiz değildir. Mümin olmuş isek, Allah'a sıfatlarıyla tasdikleyip güvenmiş isek, Kur'an'ın bütün emir ve yasaklarını tasdikleyip güvenmiş isek, Resul'ü örnek ve önder olarak tasdikleyip güvenmiş isek, o dinin, İslam'ın, Kur'an'ın mümini olduk. Tasdikleyip güveneni olduk. Artık tercih bizden çıktı. O dinin emir ve yasaklarına uyma tercihi bizden çıktı. Yasaklarından sakınma, emredilenleri yerine getirme zorunluluğumuz var. Onun için kardeş ve veli olma bir tercih değildir, zorunluluktur. Burada cemaate bakılmaz, ırka, dile, mezhebe, kişinin konumuna, makamına bakılmaz. Bir vücudun parçası olunmuştur artık. Bir vücudun parçası, bir duvarın tuğlaları olunmuştur artık. Bir duvar bakılır. O da tuğlalar tek tek bakılmaz. Bir beden olunmuştur. Buraya bacak beden sayılmaz, kol el beden sayılmaz, kafa beden sayılmaz. Bütünüyle olursa beden denilir ona. Bir eksikliğe topal dersin, kör dersin, çolak dersin. Bir eksiklik olduğunda bak beden yarım sayılır. Bir vücudun parçası olmuş isek, o inancın kardeşi, velisi olmuş isek tercih bizden çıktı. Onun gereğini yapma vazifemiz var. İşitti, itaat ettik. Bitti. Yahudilerin, münafıkların yaptığı gibi semina ve asayna değil. İşittik ve ihsan ettik. Tamam, anladım, biliyorum ama gereğini yapmıyorum. Değil. İşittik, duydun mu o emri, o yasağı? Bitti. Mümin senin kardeşin mi, velin mi? Ona haset edemezsin, kibir yapamazsın, riyakarlık yapamazsın. Onun gizliliğini araştıramazsın, tecessüs yapamazsın, yayamazsın, gıybetini yapamazsın. İlahir. Seveceksin, destekleyeceksin, yardım edeceksin. Kardeşi ve veli oldun. Artık tercih bizden çıktı. Ne emredilmiş ise bu emrin gereğini yapma zorunluluğumuz var. Mümin olmakla. İşittik, artık o emrin boyun eğeceğiz o emre, o yasağa. ve itaat edeceğiz. O emri yerine getireceğiz, itaat. Bunu gönülden, kalben, isteyerek yaparsanız ibadet olur. Kalben yapmadığınız hiçbir şey ibadet denmez. Bilinçli ve şuurlu olacak, isteyerek, severek yapılırsa o kalben olur, buna ibadet denilir. Bu bilinçli, isteyerek bir köleliktir. Ahzab suresinin 72. ayetinde Rabbimiz, biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara teklif ettik. Arz ettik, sunduk. Yani emaneti yüklenmeleri için. Fakat onlar bunu yüklenmekten korktular ve istemediler. Gökler, 7 kat gök, yeryüzü ve dağlar. Allah-u Teala emaneti teklif ediyor. Onlar bu emaneti yüklenmemişler. Korkmuş, çekinmişler. Fakat diyor, insan yüklendi. Şüphesiz ki insan çok zalim ve çok cahildir. Emanet çok genişçe bir konu. Bu konuda belki ondan fazla fikir beyan edilmiş. Kimisi emaneti bir kadının namusu demiş, iffeti. Kimisi emaneti Kur'an demiş, kimisi emaneti yeryüzü demiş, kimisi akıl demiş. Birçok şey diyen var. Emaneti kimisi Kur'an, kimisi akıl, el, göz, dil, kulak, irade demiş. Bu daha böyle genişçe bir bakış. Çünkü emanet insana geçici olarak kullanmak için verilen şeydir. Emanet verilen şeyin yarın hesabı sorulacak şeye denilir. Ahirette hesabı ne sorulacak ise bu emanet olur. Geçici olarak dünyada kullandığınız ne ise ahirette hesabı sorulacaksa bu emanettir. Şimdi müminlerle kardeş ve veli olmakla emanet yüklenmenin bağlantısı ne? İman bir tercihti. Kardeş ve veli olmak tercih değildi. Müminler birbirine, mümin güvenilen kişi. Allah-u Teala müminleri birbirine kardeş ve veli kılmakla birbirlerine emanet ediyor. Bir mümin güveniliyor, diğer bir mümin de güvenilir. Elinden ve dilinden, kalbinden yana, gözünden yana güvenilen kişi. Ben bir muhatabımı mümin gördüm, kabul ettim mümin oluşunu. Artık ben kabul ediyorum ki onun elinden, dilinden, gözünden, kalbinden bana zarar gelmez. Çünkü Allah kardeş ve veli kıldığı için. Allah ona mümin dediği için, güvenilen kişi dediği için ben güvenmek zorundayım. Ben bir mümine güvenmek zorundayım. Çünkü Allah ona mümin ismini vermiş. Ey iman edenler diye de hitap etmiş. Allah ona mümin ismini veriyor, teslim olan müslim ismini veriyor. Ben o mümine teslim olurum. Allah ona güvenilen kişi, emanet edilen kişi dediği için ben o mümine güvenirim. Çünkü emanet emin kökünden geliyordu. Allah mümine, insana güvenip yeryüzünü sorumluluğunu veriyor. Halife kılıyor. Mümin emaneti yüklenmekle Allah-u Teala'ya demiş oluyor ki, ya Rabbi ben güvenilen bir kişiyim, ben müminim, güvenilen bir kişiyim, emanet edilen şey neyse bana emanet edebilirsin, ben bunu kabul ediyorum demiş oluyoruz. Yeryüzünde kullandığımız ne var ise, bedende, ruh bölümünde, akıl, irade varıncaya kadar, merhamete varıncaya kadar, Kur'an'a, bilgiye varıncaya kadar, zamana varıncaya kadar, göz, dil, el, kulak, çocuk, hanım, insanın istifade ettiği, kullandığı ne var ise, yeryüzü, semavat, içindeki her şey emanet. Bana güvenebilirsin ya Rabbi, ben güvenilen bir kişiyim, bu emaneti yükleniyorum diyor insan. Çünkü birine teslim edilen, güvenilerek verilen şeye emanet deniliyor. Bu anahtar olur, bu para olur, altın olur, bu bilgi olur, bu sevgi, saygı olur, bu güven olur. Güven bir emanettir. Güven. Ben sana güveniyorsam, elinden dilinden bana zarar gelmez diye güveniyorsam, güveni emanet ediyorum sana. Güvenmeyi emanet ediyorum. Kalbimi sana emanet ediyorum, güvenme duygusunu. Bana ait ne değer varsa güvenip sana teslim ediyorum. Senden zarar gelmeyecek diye. Ona mümin deniliyor. Güvenilen kişi. Güvenilen kişiye emanet edilir. Güvenilmiyorsa ona emanet edilmez. İnsan zalim ve cahildir diyor. Bir kişiye güvenilmiyorsa, güven duygusu yitirmişse zalimleşir. Bunu da cahilin yaptığı gibi yapar. Bilgi yokmuş gibi, ya da ya bilgi yoktur ya da bilgi var, cahilin davranışını yapmış olur. Allah'ın yaratmasını, yönetmesini, sevk ve idare etmesini, kitap göndermesini biliyor. Allah ile hakimiyet yarıştırıyorsa bu kişi hem zalim hem de cahildir. Emanet, bir şey emanet, verilen bir şeyi yaratılış amacına uygun kullanmak, anlatmak, istifade etmektir. Yaratılış amacı neyse o amaca uygun kullanmaktır emaneti. Çünkü o emanetin hesabı olacak. Allah müminler emanet yüklenmişiz, o zaman müminler de birbirine emanet edilmiştir. Ahirette müminler birbirinden sorulacaksa emanet kılındığı için. Bir idarecinin yönettiği insanlar ona emanet edildiği için hesabı sorulur. Eş ve çocuklar bir evin reisine emanet edilmişse, anne babaya çocuk emanet edilmişse ahirette hesabı sorulacak demek olur. Müminler birbirine yol arkadaşı, kardeş, yardımcı, sevip destekleyen veli kılınmışsa ve bunun da hesabı ahirette sorulacaksa birbirlerine emanet kılınmışlardır. O zaman herkes müminin ona emanet kılındığını, yani bunca şirkin, küfrün, haramın yaygın olduğu bir dünyada müminler, bir kişi şirkten, küfürden sıyrılmış, müminlerin arasına katılmış, yani güvenilen bir topluluğun, kişinin yanına gelmiş, ben size, yani kardeş ve velidir, kendini onlara emanet ediyor. Bir kişi şirkin, küfrün içinden çıkmış, mümin olmuş, Allah'ın kendilerine kardeş ve veli kıldıklarına kendini teslim ediyor. Onların anlattığına göre, davranışlarına göre inancını ve yaşantısını belirliyor. Buyurun siz o mümini, size sığınan o kişi koruyup gözetlemeyin. Kardeş ve veli edinmeyin bakalım. Size sığınan, sizi mümin kabul ederek güvenen kişiye siz o güveni bir sarsın bakalım. O mümini, size sığınan kişi bir yardımsız, yalnız bir bırakın bakalım. Ahiretteki hesabı nasıl olur? Dolayısıyla kardeş olmak, konu başlığımız kardeş ve veli olmaktı. Kardeş olmak veli olmayı gerektirir. Biriyle kardeş oldunuz, tamam, müminler kardeştir diyorsunuz. Bunun getirisi ne? Kimse düşünmüyor. Ya da çok az kişi düşünüyor. Bak bunu net söylüyorum. Müminler kardeştir ayeti söylenip geçiliyor. Kardeş ne demek? Aynı yol üzerinde beraber mücadele ettiğin kişi. Kardeş olmak demek veli olmayı mecbur kılıyor. Mecbur onu seveceksin, destekleyeceksin. Yardımsız bırakamazsın. Bir kesime kardeşlik veli yapıyorsun, diğer müminleri şey bırakıyorsun, sevgisiz, desteksiz bırakıyorsun. Bu olmaz. Kardeş olmak veli olmayı gerektirir, mecbur kılar. Veli olanlar da birbirlerinin yol üzerinde kardeş olmalarını gerektirir. Biriyle kardeş olmuşsanız, yol arkadaşı olmuşsanız, sevip destekleyen, koruyup gözeten, yardım eden velisi olmanız gerekiyor. Biriyle de yardım ediyorsanız, koruyup gözeten, sırdaş, dost olmuşsanız da onunla kardeş olmanız gerekiyor. Yol arkadaşı olmanız gerekiyor. Yani veli olduğunuzla da aynı yolu beraber paylaşmanız gerekiyor. Yani kardeş olmakla veli olmak ayrı ayrı şeyler değil. Beraberce yaşanılarak ortaya konulacak, uygulanılacak emirlerdir. Ne mutlu bunun gereğini yapanlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Süper FM.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun. Her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi. Bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta. Ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de biri kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.
2: Vera, şüpheli olandan uzak durmak. Bazen bir şeyin haram olduğunu biliriz. Bazen de helal mi haram mı olduğundan emin olamayız. İşte böyle durumlarda müminin dikkat etmesi gereken bir kavram vardır. Vera. Vera, sözlükte sakınmak, kaçınmak ve çekinmek anlamlarına gelir. Terim olaraksa, haram veya günah olup olmadığı şüpheli şeylerden özenle kaçınmak, hatta bazı helal ve mübah şeyleri bile ihtiyat amacıyla terk etmek anlamında kullanılır. Vera, takvanın ileri ve özel bir derecesi olarak ele alınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Hadisin devamında Resulullah Efendimiz şüpheli şeylerden sakınanın dinini ve onurunu koruyacağını bildiriyor. Müttefekun aleyh. Vera işte bu hassasiyeti anlatır. Mümin sadece bu kesin olarak haram mı diye sormaz. Bazen bunun içinde şüpheli bir taraf var mı diye de düşünür. Çünkü insan bazen küçük görünen şeylere alışa alışa daha büyük yanlışlara yaklaşabilir. Vera hayatı zorlaştırmak için değil, kalbi ve dini korumak için gösterilen bir hassasiyettir. Fakat burada da dengeyi korumak gerekir. Her şeyi haram ilan

0: İman etmek vera değildir. İnsanlara sürekli şüpheyle yaklaşmak da vera değildir. Helal olanı haramlaştırmak doğru değildir. Vera, dinin belirlediği sınırlar içerisinde ihtiyatlı olmaktır. Bazen bir kazancı, bazen bir sözü, bazen bir alışkanlığı, bazen de bir davranışı sorgulamaktır. İşte vera, kalbin bu hassasiyetidir.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.
2: Özel efem kavramlar sözlüğü.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: 4. Özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Bayacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konulardan birincisi diyeyim. Zamanımızın içerisinde 13-14 yaşlar arasındaki çocukların alışkanlıkları konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz çocukları ya 7. sınıfta ya 8. sınıftaki ya da lise 1'deki çocuklarla ilgili. Ama yine de çocuğunuz bunlardan da büyükse, hani 15 yaşında olabilir, 18 yaşında da olabilir ya da küçük de olabilir, yine de programımızı takip etmenizi, dinlemenizi rica ediyorum. Neden? Çünkü yeri geldiği zaman yine büyüklere de faydalı olmaya çalışıyorum burada. Anne babalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuğunuz 6 yaşında bile olsa, 3 yaşında bile olsa bir zahmet dil değil ki. Bir cümle bile istifade edebilirsiniz siz. Ben de sizlere bir cümle bile faydalı olabilirsem iyi olur, hoş olur. Evet, şimdi 13-14 yaşlar arasındaki çocuklarımızın alışkanlıkları. Bu çağda gençler sağlıkla ilgilenirler. Beslenme tarzlarıyla daha yakından ilgilenirler. Düzgün ve dengeli beslenmesi gerektiğini anlarlar. Okullarda öğretmen arkadaşlarımız varsa bu yaşlarla ilgili çocuklara, öğrencilere müfredatları da el veriyorsa eğer, beslenme ile ilgili, dengeli beslenme ile ilgili ödevler vermesi çocuklar için daha güzel olur. Hem çocukların ilgi alanlarına giriyor, çocuklar da böyle ödevleri seve seve yaparlar. Verilmesi gerekiyor. Zaten çocuk fıtratı itibariyle, gelişim aşaması itibariyle buna hazır mı? Yani böyle bir konuya hazır mı? Hazır. Siz de ödev verdiğinizde ne olacaktır? Daha güzel olacaktır. Hani büyüklerimizin tabiriyle nurun hala nur olacaktır. Bu yaştaki çocuklar beslenmeye karşı yakından ilgi gösteriyorlarsa, beslenme konularına, dengeli beslenme konularına karşı yakından ilgi gösteriyorlarsa, sizin de bu konuyla ilgili görüşler almanız, çocuklara görüşler vermeniz, hani konuşmanız, çocuklarla iletişiminizi artıracaktır. Tersten ele alalım. Şimdi çocuklar bu yaşlarda bu konulara çok önem verirken siz onların hiç ilgi duymadıkları konuları konuşursanız ne olur? Çocuklarla iletişiminiz kopar. İletişiminiz zayıflar, iletişiminiz olmaz. Sizin için çok önemli bir konu vardır. Bunu çocuğunuzun öğrenmesini istiyorsunuzdur. Bu konuda çocuğunuzla konuşmak istiyorsunuzdur. Çocuğunuzun sizin çok önem verdiğiniz konulara değer vermesini, onun da önem vermesini istiyorsunuzdur. Ama gelişim itibariyle bu yaştaki çocuklar dengeli beslenme ile ilgileniyorlarmış. Bunu bilmek gerekiyor. Şimdi yine bakın, konu geldi, yeri geldi. Anaokullarında çocukların en çok konusu ne oluyor? Annelerle ilgili konuları ne oluyor? Şu oluyor. İnatçılık oluyor. Ben dikkat ediyorum. Hani 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocukların annelerine, hani anne arkadaşlarımıza diyorlar, Ramazan Bey bizim çocuğumuz çok inatçı diyorlar. Hatta bunu biraz daha götüreyim. 2 yaşına da götüreyim bunu. Yani 2 yaş çocuklar için de götüreyim. 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş çocuklar için de. Ama ekseri itibariyle 2-3-4 yaş aralarında oluyor. Çocuğumuz çok inatçı diyorlar. Ben şunu gördüm. Anneler inatçılık yapıyorlar. Neden inatçılık yapıyorlar? İşte anneler istiyorlar ki kendilerine göre olsun bir şeyler. Yani çocukları kendisinin önem verdiği, yani bunu anne arkadaşı yapıyor, yani kendisinin önem verdiği bir konuyu çocuğun da çok önem vermesini istiyor. Ya da kendisinin hiç önem vermediği konuyu çocuğunun hiç önem vermemesini istiyor. Oysa o konu çocuk için çok önemli. O konu çocuk için çok önemli. Nedir? İşte su ile oyun oynamak konusu çocuk için çok önemli. Tabii anne arkadaşımız da haklı. Halılar ıslanacak, yerler ıslanacak diye haklı. Burada ne oluyor? İşte yavrum sen öyle yapma diyor. Oysa çocuklar suyla oynamak istedikleri için ne yapıyor? Burada bir zıplaşma oluyor. Ne yapmak gerekir? Orta yolu bulmak gerekir. Orta yol nedir? Çocuğunuzu yapabilirseniz balkona çıkarın. balkonumuz müsaitse orada suyla oynasın. Ama tabii anne arkadaşlarımızın yeni bir orada konusu oluyor. İşte çocuğum üşütürse, çocuğum hastalanırsa, işte şöyle olursa, böyle olursa. Evet, bu yaştaki çocuklarımız, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımız henüz sağlık kurallarına uygun hareket edemese de bedeninin iyi gelişmesi için gerekli her konuya kuramsal olarak ilgi gösterirler. Ona iyi beslenme ve sağlık alışkanlıklarını kazandırmaya önem verilmelidir. Bu çocuklarımıza iyi beslenme nasıl olur? Sağlık alışkanlıkları, yani sağlığımızın daha güzel olması için, sağlığımızın bozulmaması için neler yapılması gerekir? Bununla ilgili çocuklarla konuşulur. Eğer beni dinleyen arkadaşlarımızın içinde öğretmen arkadaşlarımız varsa çocuklara, öğrencilerinize bu konuda ödevler verebilirsiniz. Bence de vermelisiniz. Evet, genç, yani 13-14 yaşlarındaki çocuk, genç, bulaşıcı hastalıklardan da çok çekinir. Kazalar karşısında yapılacak ilk yardım tedbirlerini öğrenmeye ilgi duyar. Bakın, yine az önce söylediğim gibi, şimdi çocuk ilk yardım tedbirlerini öğrenmek istiyor. Bunlara karşı ilgi duyuyor. Şimdi bunlara karşı ilgi duyan bir çocuğa siz onun hiç ilgilenmediği, ilgi duymayacağı ya da 3 sene sonra, 5 sene sonra ilgi duyacağı konuları şimdiden konuşmaya kalkarsanız iletişiminiz ne olur? Yine bozulur. 13-14 yaşına gelen çocuklarımız ne yapıyormuş? İlk yardım konularına öğrenmeye ilgi duyuyorlarmış. Yaralanma, kanama, burkulma veya yanma gibi hallerde yapılacak ilk yardımları öğrenmelerine ve bunları uygulayabilecek duruma gelmesine önem verilmelidir. Bunlarla ilgili CD alıp seyrettirebilirsiniz ya da bunlarla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz, yapmalısınız. Baba arkadaşlarımızla akşamları mümkünse televizyonu kapatıp çocuklarıyla, çocuklarının ilgi duyduğu böyle konularla konuştuklarında evde iletişim daha güzel olur. Bir takım özel ilgilerin çoğaldığı bu çağda gencin paraya olan ihtiyacı artar. Haliyle artacak. Neden? Bu çocuk çocuk değil, genç. Bu yavrumuz işte 6. sınıfa gidiyor. 7'ye, 8'e, lise 1'e gidiyor. Para ihtiyacı artacak. Aile bütçesinin gücü ölçüsünde gence harçlık verilmeli ve elden geldiği kadar onun bu harçlığının ufak tefek kazançlarıyla tamamlamasına imkan sağlanmalıdır. Hani size yardım eder, evinizin içinde bir şeyler yapar. Yine de ne yaparsınız? Harçlığını ayrıca bir hani böyle maaş gibi diyelim takviye yapabilirsiniz. Güzel bir iş yaptı. Diyelim ki faydalı bir kitap okudu ya da faydalı bir iş yaptı ya da bir konuda size yardımcı oldu. Onu o konuda ne yapabilirsiniz? Yine de harçlığını artırabilirsiniz. Şimdi harçlık başka, o başka. Yani o nedir? O onun kazancı olsun. Kazancı, hani o onun alın teri olsun. Alnı terlemese bile size yardım ettiği için o onun hani nedir? Ekmek parası olsun. Öyle diyelim artık. Harçlıklar konusuna gelirsek bu konuda anne baba arkadaşlar maalesef yine çok yanlış davranışlar içinde oluyorlar. Harçlıklarda iki konu çok önemli. Birincisi sizin bütçeniz önemli. Tamam, doğru. Bütçeniz önemli. Eğer paranız yoksa zaten veremezsiniz. Ama paranız çoksa burada yapılan bir hata oluyor. Çocuğa da çok para veriliyor. Gerektiğinden fazla para veriliyor. Gerektiğinden fazla para verildiği için ne yapıyor çocuğu? Bu sefer o parayı haliyle israf olarak harcayabiliyor. Yani kendisine gerekmediği şeyleri alabiliyor. Kendisine gerekmediği şeyleri almaya başladığında ne oluyor bu çocuk? Yavaş yavaş israfçı oluyor. İktisatçı olmuyor. Her çocuk için geçerli mi? Her çocuk için değil. Ama burada ben psikolog olarak bana gelen yanlış örnekleri gördüğüm için orada size faydalı olmak istiyorum. Çocuğunuza dengeli bir şekilde harçlık verin. Gerektiği kadarıyla harçlık verin. Ölçüsü nedir bunun? Ölçüsü çocuğunuzun gideridir. Bir günlük gideri ne kadardır? İşte artık ne yiyip içiyor? Hani ona göre, ki onlar da önemli. Kantinde yenilenler, içilenler de önemli. Okul kantinlerinde olsun, dışarıda yenilenler, içilenler de önemli. Bu konuda yine dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarımızı öğretmeliyiz. Her yerden her şeyi alıp yenmemeli. Bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. ne zaman? Yine ilkokulu birinci sınıfta, ikinci sınıfta öğretelim ki çocukta o kabiliyet, o yetenek diyelim, o zeka, o tutum gelişsin ki çocuklar iç denetimi kazanabilsinler. Harçlıkta ölçü ne olmalı? Çocuğunuzun giderleri olmalı. Giderler ne kadar? Günlük gideri ne kadar? Şu kadar. Hesap edersiniz, kitap edersiniz. Yani orada konu çocuğunuz tutuma alışmalı, iktisada alışmalı. Önemli olan israf etmemeye alışmalı. Hani nefis böyle israfçılığa alıştığı için, harcamaya alıştığı için. Bu bazı kişilerde hastalık derecesinde bu. Elinde para durmaz, akar gider. Bu biraz da bu asrın da hastalığı. Genelde %80, %90 insanlarda bu var. Hani israfçılık var. Bu çok önemli bir konu. İsrafçılık. Yani iktisat yapmamak. Şimdi bir yere gidecek, otobüse atlayıp gidebilir ama taksiyle gidiyor. Bir israfçılık oluyor. Ya da bir şey gerek var mı? Gerek yok. Mesela şimdi var ya, hani anneler günü oluyor, babalar günü oluyor. Hani artık bir sürü günler var. Böyle öğretmenler günü oluyor. İşte gazetelerde de boy boy yazarlar, reklamlar böyle yazar gazetelerde. İşte annenize şunu alın, annenize bunu alın. Yarınlar babalar günü olacak. Babanıza şunu alın, bunu alın, bunu alın, bunu alın. Yarınlar öğretmenler günü olacak. Öğretmeninize şunu alın, bunu alın, bunu alın, bunu alın. Başka bir gün işte başka bir gün olacak. Şunu alın, bunu alın. Bakın hiç almayın demiyorlar. Neden? Çünkü onların işi zaten satmak. Onlar sizin paranızı düşünmüyorlar zaten. Sizin bütçenizi düşünmüyorlar. Onlar sizin bütçenizi düşünmüyorlar. Onların derdi satmak. Onların derdi satıp dünya köşesine dönmek. Dolayısıyla hep alın alın alın alın der. Yani kalkıp da böyle içinizde, sizin içinizde, arkadaşlarınızın içinde acaba kaç kişi size kardeşim iktisat et. Hani sakra zamanı gelir zamanı, şimdi güzel günler ama sonra zor günlerin gelir. Bu paraya o zamanlar ihtiyaç olur. Damlaya damlaya göl olur. O bakımdan işte çocuklarınıza bunu da siz de öğretmelisiniz. Yani iktisatçılığı, yani iktisatlık yapmasını, israf yapmamasını öğretmelisiniz. Bu nereden başlar? Harçlıklardan başlar. İşte israf ile iktisat arasındaki dengeyi çok iyi ayarlamak gerekir. Bunu da ne zaman kazandırabiliriz çocuklarımıza? İşte çocuklarımız diyelim ki işte 11 yaş, 12 yaşlarına geldi, 13-14 yaşlarına geldi artık, harçlık vererek. Harçlıklarla bunu öğretmeliyiz. Bunu da lütfen dikkat edin çocuğunuzu yetiştirirken. Aynı şekilde yine bazı kişiler oluyor maalesef. Büyük hanımlar da oluyor. Harcama hastalığında oluyor böyle harcama. Gidip harcıyor gösteriş için hani. Gösteriş yapmak için hani gösteriş hiç gerek yok ama harcıyor. Yani harcama hastalığı, yani tüketim hastalığı bu. Harcadıkça mutlu olduğunu düşünüyor. Belki de geçici olarak mutlu oluyor ama yarınlarda tabii başına bir sıkıntı geldiğinde, herhangi bir şey geldiğinde bu sefer kimse ona yardım etmezse bu sefer insanlara kızar. Kimse bana yardım etmiyor der, açım der, fakirim der, şu der, bu der. O bakımdan çocuklarımızı şimdiden harçlıklarını verirken ne yapmak gerekir? Dengeli olmak gerekir. Sözün özü çocuklarınızın gideri ne kadar o kadar çıkarın, onun da hani ölçü olarak çıkarın, duruma göre verin ama verdikten sonra ne yapın mümkünse yine ona öğretmek için, hani çocuğunuza öğretmek için, ders vermek için ne yapın, hesabını yine sorun. Hesap sormak makamında sormayın, yardımcı olmak makamında sorun. Bir de diyelim ki çocuğunuz aldı 3 günlük diyeyim ki harçlık verdiniz, kabul edelim, ya da 1 haftalık harçlık verdiniz. Harçlığını nasıl veriyorsanız eğer, harçlık verdiniz 1 haftalık. Çocuğunuz da gitti 2. gün, 3. gün bütün parasını bitirdi. Ne yapacaksınız? Vermeyeceksiniz. Vermeyeceksiniz. Çocuğunuz 3 gün duracak. Nasıl duracak? Artık biraz böyle hani gidip de vermemekle hırsızlık mı yapsın? Haşa, yani tabii Allah mesela hırsızlık yapmasın. O zaman ne yaparsınız ama işte borç verin. O zaman çocuğunuza gelecek haftanın harçlığından borç verin. Bakın ben size bir teknik söylüyorum. Lütfen bu tekniği uygulayın. Bana göre çok güzel ve çok önemli bir teknik. Bakın çocuğunuza harçlık verdiniz. Bir haftalık. Çocuğunuz da 2. gün, 3. gün harçlığı bitirdi. Geri kaldı kaç gün? 2-3 gün parasız kalacak. Ne yapın? Çocuğunuza deyin ki tamam, ben sana önümüzdeki haftanın harçlığından, borcundan vereceğim. Yani borç olarak vereceğim deyiniz. Çocuğunuz borç almasını da öğrenmiş olur. Borcunu ödemesi gerektiğini de öğrenmiş olur. Hani titiz olması gerektiğinde öğrenmiş olur. Bak borcu, senin borcun vardı ödedin ama etinden parça kopmuş olacak. Bir daha da ne yapacak? Borç alırken de dikkat edecek hayatın içinde. Borç ve borç almamaya çalışır. Günü gününe harcamayı, parasını günü gününe harcamaya çalışır. İktisatlı olmaya çalışır. Benim sizlere bir psikolog olarak tavsiyem bu. Harçlıklara dikkat etmelisiniz. Yarınlarda dengeli bir, hani çocuk yetiştirmek istiyorsanız, ekonomi konusunda da dengeli bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, şimdiden harçlığını ne yapmalısınız? Dikkat etmelisiniz. Evet, gencimiz, 13-14 yaşlarındaki gencimiz artık alışveriş yapmayı, harçlığını hesaplı bir şekilde kullanmayı ve bütçe yapmayı öğrenmiş olması gerekir. Bütün bu anlattıklarımla güzel bir bütçe yapmasını öğrenmiş olması gerekir ve öğrenmeli. Bu konuda zekası var mı? Çok şükür var. O zaman öğrenecek. Ve bunu siz öğreteceksiniz. Bizim çok paramız var deyip de yetiştirirseniz, çok harçlık verirseniz çocuğunuz da savurgan olur. Yarınlarda siz çocuğunuza baş edemezsiniz. Kimse de baş edemez. Yine kötü olan siz olursunuz. Zaten hata sizindi. Ve doğru da o. Doğrusu da oydu. Hata sizindi. Kötü olan sizdi. Yani kötü davranış, kötü değildiniz ama niyetiniz iyiydi belki ama yanlıştı. Yani yanlış davranış yaptınız. Onun da maalesef ne yapalım? Çocuğunuz büyüdüğü zaman onu sizin yüzünüze vuruyor. Bu konuya dikkat etmeniz gerekir. Evet. Çocuğunuz kendi giyim eşyasını ve eğlence masraflarını kendi bütçesine ayırdığı parayla karşılayabilmesi gerekir. Bu da önemli ve güzel bir konu. Şimdi çocuklarınız sizin bilgisayar istiyor. Bilgisayar şimdi günümüzün artık modası oldu. Yani bilgisayar istiyoruz. Çocuğunuza bilgisayar alacak mısınız? Ya da karne tatili gelecek diyelim ki, karne tatilinde yazın bisiklet alacaksınız. Çocuğunuz bisiklet isteyecek size. Ya da çocuğunuz başka bir şey isteyecek. Bunu yaparken şöyle yapın. Çocuğunuza bir şey alacağınız zaman lütfen lütfen lütfen, yani altını çizerek söylüyorum, parasının en azından yarısını bile o versin. Ne alacaksınız? Diyelim herhangi bir şey alacaksınız. Kaç para? Herhangi bir miktar para. Yarısını bile alamazsınız. Diyelim ki bir bilgisayar alacaksın. Bilgisayar ne kadar şu anda piyasa pahalı pahalıdır, piyasası pahalı pahalıdır. Paranız da var çok diyelim ki, alacaksınız. Çocuğunuza deyin ki tamam ben sana bilgisayar alırım ama bunun paranın bir kısmını sen vereceksin. Nasıl vereceğim? Bakın işte güzel. Çocuğunuza hem ufuk öğretmiş olursunuz. Çocuğunuza çok güzel ders vermiş olursunuz. Burada önemli olan konu ne? Şu. Yine çocuğunuzun etinden bir parça kopması. Yani çocuğunuzun da katkıda bulunması. Yani önemli olan çocuğunuza aldığınız bilgisayar bisikleti ya da herhangi bir şeyi çocuğunuz şunu söylemeli. Bunda benim de param var. Yani onu benim paramlarla aldık. Dediği zaman çocuğunuz o inanışta olur. O bisikleti, o bilgisayarı çok güzel kullanır biliyor musunuz? Çok güzel kullanır. Ya da oyuncak istediği zaman, herhangi bir şey istediği zaman çok güzel kullanır. Onu kırmaz. Onu iki günde kırmaz. Çocuğunuz sinirli olduğu zaman alıp onu yere çarpmaz. Çarparsa kendi parası gider. Çarparsa yapsın. Hani bazen çocuklar sinirli olup annesine şey yaparlar böyle. Res çekerler. Bak işte şunu şöyle yaparım. İşte şunu kırarım, bunu yaparım. O zaman anne der ki yap der. Diyebilirsiniz. Yap. Senin de paran gider. Ve çocuk onu yapmaz. Yapamaz. Yaparsa bir daha 6 ay beklemesi gerektiğini bilir. 3 ay beklemesi gerektiğini bilir. Eğer çocuğunuz çok sinirliyse, sinirli olduğu zaman bir şeyler kırıyorsa, vuruyorsa bence yine baştan böyle yapın. Ona alacağınız ne varsa onun da etinden bir parça kopsun, harçlarından biriktirsin ve katkıda olsun. Bakın bakalım o zaman kıracak mı? Kırarsa kendi malını kıracak ve sabırlı olması gerekir. Evet, 13-14 yaşındaki çocuklarımızın alışkanlıklarını paylaşmaya çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu çağda genç artık kendi kişisel giyim ve temizliği ile uğraşabilecek bir duruma gelir. Kişisel giyimi ve temizliğiyle uğraşabilecek bir duruma gelir. Yine de kılık ve kıyafetine önem vermeme eğilimi özellikle birçok erkek çocukların özelliğini teşkil eder. Temizliğe dikkat kız çocuklarda daha çok oluyor. yine de hani çocuklar başkalarını hoş görünmek için ne yapıyorlar? Bazen de temiz, daha bir temiz giyiniyorlar. Giyimlerini, kuşamlarını ne yapıyorlar? Dikkat ediyorlar çocuklar. Burada da söylemek istediğim bir konu şu. Yine anne arkadaşlarımızın belki yaptığı bir yanlış konu şu. Şimdi giyim konusunda, eğer çocuğunuzun giyimi hani makul ve mantıklıysa, hani makul ölçüler içerisindeyse, hani kültürümüze uygunsa, hani örfümüze, adetimize uygunsa, hani hayat felsefemize uygunsa diyelim, yaşantımıza uygunsa, hani normalse giyimi, bu konuda çocukla zırtlaşmaya gerek yok. Şimdi anneler ne yapıyorlar? Annelerin zırtlaştığı konu renk konusu oluyor. Renk konusu işte nedir? Örnek, bir yere gidilecek, çocuk işte kırmızı elbisesini giymek istiyor. Annesi istiyor ki hayır, mavi elbisesini giymesini istiyor. Ama ruh, çocuğun ruhu orada. O elbiseyi çocuk kendisi giyiyor. Kendi bedeninin üstüne giyiyor. Kendi ruhunun üstüne giyiyor. Ruh çocuğun ruhu. Dolayısıyla anne arkadaşlarımız, burada çocuklarıyla tavsiyem renk kavgası yapmamaları. Bakın ne diyorum? Renk kavgası yapmayın. Çünkü ruh çocuğun ruhu. Ama giyimi örfümüze uygun değildir, adetlerimize uygun değildir, yaşantımıza uygun değildir, ona da güzel güzel anlatmanız gerekir. Bu konuyu güzel güzel anlatmanız gerekir çocuğunuza. Yavrucuğum bak böyle böyle böyle böyle diyebilirsiniz. Ama benim gördüğüm psikolog olarak anne arkadaşlarımızın derdi böyle giysiden çok, hani belki çocukları öyle giyiniyorlar, renk kavgasını tutuşuyorlar anne arkadaşlarımız. Bence bunu da yapmazlarsa iyi olur. Önemli olan rengi değil, bir yerde nedir? Örfümüze, adetimize, toplumumuza, yaşantımıza uygun mu? Önemli olan konu budur. Bana göre anneler bunun üzerinde dikkatli durmalılar. Dikkatli durmalılar. Ama bu arada şu da olabilir. Çocuk tutar da simsiyah bir elbiseyi giymek ister. Hani bir yere gidiliyor gibisine. Hani yine çocuğunuza güzel güzel anlatabilirsiniz ama... Yine de öyle bir durumda çocuğunuza bence bazen bir kere söyleyin. Bir kere yavrucuğum bak oraya bu uygun değil, yalnız bu renk oraya uygun değil diye söylersiniz. Ama çocuk da illa giyip gitmek ister. O zaman giyin, götürün orada, eğer çocuğunuz bunu bizzat ne yapsın, görsün. Orada yaşayarak görsün çocuğunuz. Evet, genç daha da toplumsallaşmıştır. Yani sosyal olmuştur bu yaşlarda. Yalnız beğenilmek istediği için çok güçlendiği için çekingen ve utangaçtır çocuk. Beğenilmek istiyor çocuklar. Hani beğenilmek isteği çok güçlü oluyor. Hani ay öğretmen beni beğensin, arkadaşım beni beğensin diye. Tabii biraz da yavaş yavaş karşı cinsi de ilgi olmaya başlarsa çocuklar beğensin diye ne yapıyorlar? Giyimlerini, kılık kıyafetini dikkat ediyorlar. Bazen de çocuklar ne yapıyorlar? Çekingen ve utangaç olabiliyorlar. Onu bir topluluğa sinirlenmeden girmeye, iş birliği yapmaya alıştırmak gerekir. Hani bir topluluğa girerken sinirlenmesin, iş birliği içerisinde olsun. Bunu alıştırmak gerekir. Bu yaşlarda çocuklar, 13-14 yaşlarını ele alıyoruz. Bu yaşlarda çocuklar arkadaşlarından da çok hoşlanırlar. Yani kendi yaş grubu arkadaşlarından hoşlanırlar. Başkalarının kalplerini kırmak ihtimallerine karşı daha hassas olduğu için arkadaşlarını eleştirirken daha ihtiyatlı davranmaları öğrenebilir. Burada da yine şimdi anne arkadaş ya da baba arkadaşların yaptığı bir hata şu oluyor. Şimdi çocuklar artık grubunu seviyor, arkadaşlarını seviyor. Seviyor ama arkadaşı yanlış bir davranış yapıyor. Benim tavsiyem burada, senin arkadaşın kötü bir çocuktan ziyade, öyle söylemeyin hani mümkünse, senin arkadaşın İşte o kötü çocuk dediğiniz zaman çocuk ne yapıyor? Sizin çocuğunuz ister istemez arkadaşını tutuyor. Arkadaşını tutuyor ister istemez. Çünkü onun yaştaşı oluyor. İkisi aynı dönemin çocukları oluyor. Ama onun yerine şöyle yaparsanız da işte senin arkadaşın iyi bir çocuğa benziyor. Ama şu hareketi yanlış. Hareketi yanlış. İşte senin arkadaşın iyi bir çocuk ama şu hareketi yanlış gibisinden ne yaparsınız? Birer birer söyleyebilirsiniz. Ne olur? Çocuğunuz gidip o arkadaşıyla konuştuğunda bak sen iyi çocuksan bak bu arkadaşın bu yaptığın hatalı dediği zaman diğer çocuk devam ederse sizin çocuğunuz inşallah onu bırakır. Diğer türlü siz onu deseniz ki bırak, o çocuk kötü çocuktur, ahlakı kötü çocuktur deseniz çocuk bazen sizi dinlemeyebilir. Evet, örnek olarak arkadaşını kötülemekten ziyade onun yaptığı, yani arkadaşının yaptığı davranışın yanlış olduğunu kendi çocuğunuza anlatın. Örneklerle anlatın, güzel ahlakla anlatın. Hatta yine başka diğer arkadaşına örnek verebilirsiniz. Bak, diğer arkadaşın var ya, işte Hasan var ya, Hasan bak öyle yapmıyor, o çok güzel bir çocuk. Bak onun davranışı çok güzel yapmıyor diye ne yapabilirsiniz? İyi çocukları da yönlendirebilirsiniz. Kimi? Kendi çocuğunuzu. İyi çocuklarla arkadaş olması hususunda yardımcı olmalısınız. Genç aynı zamanda yardım etmesini, fedakarlıkta bulunmasını da sever. Bu çocuklar, bu yaş çocukları, 13-14 yaşına gelen çocuk yardım etmesini sever. Dolayısıyla yardım edici konular bulunması gerekir. Onun yardım etme duygusunu açığa çıkarmak gerekir. Yardım etme duygusunu uygulamak gerekir. Yine fedakarlıkta bulunmak istiyorlar bu çocuklar, 13-14 yaşına gelen çocuklar. Siz de fedakarlıkta bulunabileceği ne yapmalısınız? Konular bulmalısınız. Çocuklarınıza ya fedakarlıkta bulunmasını, yardımda bulunmasını öğretin. Ne zaman? 13-14 yaşlarına geldiğinde. Tabii 12 yaşında da öğretin, 11 yaşında da öğretin, 6 yaşında öğretin, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaşına kadar hep öğretin. İşte bugünlerde öğretin. Bugünlerde öğretemezseniz, çocuğunuz bencil olursa ne olur? Büyüdüğü zaman da maalesef biraz bencil olur. Size karşı da bencil olur. Evet, onun bu hareketleri teşvik edilmeli ve sosyal yardım işlerine alıştırılmalı, teşvik edilmeli. Bu haftada bize ayrılan konu içerisinde sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 13-14 yaşlar arasındaki çocukların alışkanlıkları üzerine sizlere faydalı olmaya çalıştım. Yine her zamanki duamızla, isteğimizle, temennimizle bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, sizi gerçek yollarda götüren her ne varsa onu almanızı, onu dinlemenizi, onu görmenizi dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'di. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesin ne duyan oldu içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındı. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı, belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

şükrün Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanımı. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum, olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmam da gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten.

olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter, yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyor. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
8: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Bir dakika bilim. Dünyanın en küçük kuşu nedir biliyor musunuz? Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5,5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip adalarında yaşar.
1: Bir dakika bilim. Bir dakika bilim. Özel FM 103.2.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: İhsan.
2: Bir işi sadece yapmak vardır. Bir de onu güzel yapmak. Bir insana yalnızca hakkını vermek vardır. Bir de hakkından fazlasıyla iyilik etmek. İşte İslam'ın bize öğrettiği çok güzel kavramlardan biri İhsan. İhsan, sözlükte güzellik anlamına gelen hüsn kökünden gelir. Genel olarak iyilik yapmak, lütufta bulunmak ve bir işi en güzel şekilde gerçekleştirmek anlamlarında kullanılır. İhsan, aynı zamanda Allah'a ihlasla kulluk etmek anlamını da taşır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder." Nahl Suresi 90. Dikkat edelim. Ayette adaletle ihsan yan yana zikrediliyor. Adalet, insana hakkını vermektir. İhsansa bunun ötesine geçebilmektir. Bize kötülük edene bile güzel davranabilmek, öfkelendiğimiz halde affedebilmek, anne babamıza gönülden iyilik etmek, bir insanın sıkıntısını gördüğümüzde elimizden gelen yardımı yapmak. Bunların hepsi ihsanın hayatımızdaki yansımalarıdır. Fakat ihsan yalnızca insanlara karşı güzel davranmak değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur Cibril hadisinde ihsan şöyle tarif edilir: "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir." İşte bu tarif ihsan kavramının kalbine dokunur. İnsan yalnızken de güzel davranıyorsa, kimse görmediğinde de işini en güzel şekilde yapıyorsa, Allah'ın kendisini her an gördüğünü bilerek yaşıyorsa, ihsan bilinciyle hareket ediyor demektir. İhsan, hayatı sadece yapmam gerekeni yaptım anlayışıyla yaşamamak, Rabbim benden daha güzelini ister mi diye düşünmektir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
13: Saat 11.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Ozelfm.net.
14: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
0: Özel FM.

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır.

Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara, öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek, bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.

Şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, bu azabı alıkoyan sebep nedir derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.

Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz, son derece nankör olur.

Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti gitti der. Sevinir, övünür durur.

Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır.

Şimdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey Resulüm, o müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ

0: الصَّادِقِينَ.
1: Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi belagatta onunkine benzer 10 sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın.

eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup, Müslüman oluyorsunuz değil mi?

0: Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz. Ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir.

Rabbi tarafından gönderilen kesin delile, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse, bilsin ki varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler.

Uydurduğu bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diyeceklerdir.

zalimler ki insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler.

Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı.

0: İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır.

Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Bu iki zümrenin durumu tıpkı âma ve sağıra kıyasla gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye.

Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim.

0: الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: Buna karşı halkının ileri gelen kafirleri hep birden kalkıp, bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın, bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri, bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler.

Nuh şöyle cevap verdi: "Ey benim halkım, düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz, ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz?"

İman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum.

Ey halkım! Ben onları kovacak olsam, Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz?

Ben size, yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben bir meleğim demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere, Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette zalimlerden olurum.''

Ey Nuh, dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.

Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız.

Allah sizin helakinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O'dur ve siz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim.

0: يَعْلَمُونَ
1: Nuh'a şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kafirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de.

0: Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.
0: Nuh gemiyi yapıyor.

0: diyor, halkından ileri gelenler her ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da, siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız, elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir.
1: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
0: Artık rüsva edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz.

Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki, her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı.

Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur.

Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Nuh biraz ötede olan oğluna, "Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de kafirlerle beraber kalma," diye seslendi.

O, beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım dedi. Nuh ise, bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak onun merhamet ettiği kurtulur. Der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu.

Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, ey yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine yerleşti. Ve kahrolsun o zalimler denildi.

Nuh Rabbine hitap edip, "Ya Rabbi," dedi. "Elbette boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken, sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin."

Ey Nuh! Buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.

Ya Rabbi dedi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum.

Ey Nuh denildi. Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır.

İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların ret ve inkarlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akıbet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla, iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.

Ey halkım! Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz?

Ey halkım! Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin.

Yehud, dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz.

0: Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum.
1: Min dunihi fekiduni cemiyen thumme la tunzirun.
0: Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın.

Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki mukadderatı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir.

Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.

Azaba dair emrimiz gelince, Hud ve beraberinde olan müminleri tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık.

İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular.

Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı, Rablerini tanımayıp, inkar yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da defoldu gitti o Hud'un kavmi Ad!

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin, yine O'na dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir.

Ey Salih, dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz.

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih, ey benim halkım dedi. Şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz. Olsa olsa ziyanımı arttırırsınız.

Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez sizi bir azap kıstırıverir.

Fakat halk o deveyi tepeleyince Salih onlara, yurdunuzda 3 günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafı olmayan kesin söz, dedi.

Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, Salih'i ve beraberindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir. Çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاتِينَ Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Ortadan silindiler.

Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ

Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik.

0: ben.
1: Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik.

0: İbrahim'in hanımı, ay dedi, ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey.
1: قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَم۪يدٌ مَّج۪يدٌ
0: Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehli beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur.

Vakta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu.

0: doğdu.
1: İbrahim, vazgeç sen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı. Ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor.

0: eder.
1: O elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün

0: Esasen kötü işler yapa gelen halkı, kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için nikah akdiyle daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun, emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvâ etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam? Şöyle dediler, sen de pek iyi bilirsin ki senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun.
1: قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ
0: Keşke dedi, size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım.
1: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

Melekler, Lut dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüşvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi?

0: oldu.
1: Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık.
0: Musawwamatan 'inda rabbika ve ma hiye minadh-dhalimin biba'id.
1: Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir.
0: Ve

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin. Ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın.

0: Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلُ

0: Şuayb dediler. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha.
1: قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا

0: Şuayb, ey halkım dedi. Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek kendim onları işlemek istemiyorum ki. İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum, ona yöneliyorum. Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
3: Özel efem.
4: Tekrar yeniledik Rıdvan ahdini. Hakim kılmak için bu yüce dini. Dünyayı sömüren zulme haddini. Bildirmek için yola.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: Tevhid.
2: İnsan hayatını anlamlı kılan en büyük hakikat nedir? İşte bu sorunun cevabı İslam'ın özünü oluşturan tek bir kavramda saklıdır. Tevhid. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında ve ibadete layık oluşunda bir ve tek olduğuna gönülden inanmak, kulluğu yalnız ona yöneltmektir. Bu yüzden tevhid sadece bir bilgi değil, aynı zamanda bir hayat anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevhid kelimesi doğrudan geçmese de Allah'ın birliğini ifade eden pek çok ayet yer alır. Bunların en özlülerinden biri İhlas suresidir. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. İnsan yaratılışı gereği kendisini var eden bir Rabbin varlığını kabul etmeye meyillidir. Kur'an bu gerçeği şöyle hatırlatır. Yüzünü dosdoğru dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı sarıl. Rum Suresi 30. Demek ki tevhid sonradan öğrenilen yabancı bir düşünce değil, insanın özünde bulunan hakikatin yeniden hatırlanmasıdır. Kur'an bize bütün peygamberlerin aynı çağrıyı yaptığını bildirir. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve son olarak Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ortak daveti işte buydu. Allah'ı birlemek ve kulluğu yalnız ona has kılmak. Tevhidin karşıtıysa şirktir. Şirk, Allah'a ait olan uluhiyet ve kulluk hakkını herhangi bir varlığa ortak etmektir. Kur'an, geçmiş toplumların putları yaratıcı olarak

0: aşırı övdükleri gibi siz de beni aşırı övmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Buhari, Enbiya. Bu hadis bize önemli bir ölçü öğretir. Sevmek başkadır, kutsamak başkadır. İslam, peygamber sevgisini emreder. Fakat hiçbir insanı ilahlık vasıflarıyla yüceltmeyi kabul etmez. Tevhid, insanı yalnız Allah'ın kulu yapar. Böylece insan, başka hiçbir gücün, makamın veya dünyanın geçici cazibesinin esiri olmaz. Gerçek özgürlük de işte burada başlar. Unutmayalım, tevhid sadece dilimizde söylediğimiz La ilahe illallah sözü değildir. O sözün kalpte kök salması, ibadetlerimize, ahlakımıza ve bütün hayatımıza yön vermesidir. Çünkü tevhid, müminin yalnız inancı değil, hayatının merkezidir.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

çürümüşlüğe karşı Hazreti Ömer yasaları. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir vali, yönetici ya da bürokrat atayacağı zaman ilk önce o kişinin göreve gelmeden önceki bütün malını saydırır ve kayıt altına aldırırdı. Görevden sonra da mallarını tekrar gözden geçirir, eğer aşırı bir servet birikimi ya da şüpheli bir durum varsa o bürokratın mallarına el koydurup hazineye aktarırdı. Haksız servet biriktiren kamu görevlilerinin mallarına el koydu. Bir gün vali ya da bürokrat olmayan Ebu Bekre'nin bir kısım mallarına da el koydurmuş ve hazineye aktarmıştı. Ebu Bekre bunu öğrenince itiraz etmiş ve ''Ben vali ya da bürokrat değilim, benim mallarıma neden el koydun ey Ömer?'' deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh ''Evet sen bürokrat değilsin ama senin kardeşin Beytül Mal'den sorumlu bürokrattır. O sana borç veriyor ve sen de bununla ticaret yapıp servet biriktiriyorsun.'' Eğer kardeşin bu görevde olmasaydı sen bu serveti nasıl biriktirecektin? Senin mallarına da bu yüzden el koydum demişti. Akraba kayırmacılığını kökünden bitirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh kamuda akraba kayırmacılığını bir yöneticinin yapabileceği en büyük hainliklerden birisi olarak görmüştür. Hufe valiliği için istişare ederken yanındakilerden birisi bu makama Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı teklif edince Ömer radıyallahu anh adama dönüp ''Allah senin canını alsın, bilmiyor musun ki kim daha layık biri olduğu halde bir işi akrabasını ve yakınını tayin ederse Allah'a, Resulüne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur.'' dedi. Halka zulmeden yöneticilere ibretlik cezalar verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh kamu görevlilerinin kamu malını kendilerinin ve ailelerinin lüks ve konforları için kullanmalarına da şiddetle karşı çıkar ve bu durumu engellemek için sert ve ibret verici tedbirler uygulardı. Bir gün Şam'a bir vali atamıştı. Valinin kamu malıyla kendisi için özel bir hamam yaptırdığını ve kendisine özel hizmetçiler ve kapıcılar edindiğini duymuştu. Hemen o valiyi Medine'ye çağırdı. Onu kapıda uzun bir süre bekletti. Sonra içeri alıp ona yünden yapılmış kalın bir aba giydirdi. Beytül Mal'e ait tam 300 koyun getirtip o valiyi bu koyunların başına verip onları otlatması için çöle gönderdi. Kendisi de arada onun yanına gidiyor, koyunlarla birlikte bir ileri bir geri gönderiyor, kuyudan su çektiriyordu. Bu hal tam 3 ay boyunca devam etti. En son makama çağırıp ''Aklın başına geldi mi?'' diye sordu. Gereken dersi çıkardığını görünce de onu tekrar görevine iade etti. Zulme ve haksızlığa uğrayanlara serbestçe konuşma hakkı verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh atadığı yöneticilerin halka tepeden bakmasına ve onlara zulmetmesine asla müsamaha göstermezdi. Halka yaptığı bir konuşmasında şöyle demişti. ''Ben yöneticilerinizi size zulmetsinler, malınızı gasp etsinler ve namusunuza göz diksinler diye yollamıyorum. Kimin başına böyle bir şey gelirse muhakkak bana müracaat etsin. Eğer bir yanlış görür de uyarmazsanız vallahi sizde hayır yoktur. Yok siz uyarırsınız da ben sizi dinlemezsem vallahi o zaman bende hayır yoktur. Şayet bir kimse konuştuğu zaman hapsedilmeyeceği konusunda güvende değilse demek ki onun can emniyeti yoktur. Yanlışlara karşı uyaranları sürekli cesaretlendirdi. Bu uyarılardan sonra bir adam geldi ve cebinden çıkardığı saçlarını Hazreti Ömer'in göğsüne fırlattı. Hazreti Ömer, "Bunlar nedir?" diye sorunca adam, "Atadığın vali bana haksız yere 20 kırbaç vurdu ve saçlarımı da tıraş edip elime verdi. Vallahi eğer ahiret ve cehennem olmasaydı, ben ne yapacağımı bilirdim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Keşke bütün insanlar senin gibi cesur ve tavizsiz olsalar. Vallahi bu bizim için dünyanın bütün ganimetlerinin bizim olmasından daha hayırlıdır," dedi ve o valiye bir mektup yazdı. "Şayet bu adamın dedikleri doğruysa ben de sana aynısını yapacağım. Bu adamı sana gönderiyorum. Eğer sen bunu bu adama insanların gözü önünde yaptıysan
Bu adam da sana bunu aynı insanların gözü önünde yapacak. Yok gizli bir yerde yaptıysan bu adamı aynı yere götür, sonra orada aynısını yapacak ve kısas uygulanacak dedi. Adam şehrine geri dönüp mektubu valiye verince vali adamın önünde oturdu ve buyur istediğini yap dedi. Adam başını göğe kaldırıp Allah'ım senin için affediyorum dedi ve helalleşti. Doktor Abdülaziz Kranşal, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İş. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamlar.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. منطرحا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Celle Celaluhu. Bütün güzel isimleri kendisinde toplayan, varlığı kendinden olan, varlığı için hiçbir şeye muhtaç olmayan, yaradan O, yaşatan O, rızık veren O, koruyan O, bağışlayan O. Kalplerin yöneldiği, kulların kendisine sığındığı, bütün hamdlerin sahibi Allah. Ey Rabbimiz, sensin Allah. Sanadır kulluğumuz, sanadır ümidimiz, sanadır sığınışımız. Varlığımız senin lütfunla, nefesimiz senin izninle, hayatımız senin emanetin. Kalbimizi senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Bizi yaratılmışlara kul olmaktan, fani olana gönül bağlamaktan, senden başkasına bel bağlamaktan koru. Rabbimiz, senden başka ilah olmadığını bilen, sana gönülden teslim olan, sana güvenen kullarından eyle bizi. Yüzümüzü sana, kalbimizi sana, dualarımızı sana çevir. Bizi kendinden uzaklaştırma. Kalbimize senden başka bir ilah girmesin. Ve ömrümüzün son sözünü La ilahe illallah hakikatiyle söyleyebilmeyi nasip eyle.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Rabbim Allah azze ve celle bir ahdine sadık kalanlar programına daha başlarken bizleri muvaffak eylesin. Duamız odur ki razı olduğunu konuşmayı, razı olduğu hareketi yapmayı ve razı olduğu bir şekilde de bu hayatımızı özellikle şehadetle taçlandırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize birçok haber bildirmişti gelecekten. Birçok haberi bildirmişti. İşte şimdi bu programımızda bahsetmeye çalışacağımız şeylerin başında özellikle bu ümmetin Yahudilere benzeyeceğini bildirmişti Efendimiz. Yahudileşeceğini, Yahudiler gibi olacağını. Ama tamamen Yahudi olacağından bahsetmiyoruz kardeşler. Yahudiler gibi olacağından ve Yahudilere benzeyeceğinden Efendimiz bahsetmişti. Çünkü Yahudiler de bugün Yahudi dediğimiz yeryüzünün en lanetli, en karakteri bozuk o insanların bile bir zamanlar Müslüman olduğunu görüyoruz. Onlar bozulmuşsa işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin onlar gibi olmaması için özellikle vurgu yapmış, özellikle belirtmişti. Şimdi mücadele budur işte. Yahudiler gibi bozulmama, Yahudiler gibi sapıtmama mücadelesidir. Allah Azze ve Celle bize her gün Fatiha suresini okuttururken işte bunun duasını ona yapmamızı istiyordu. Veleddallin. Amin. Ya Rabbi bizi sapmışların yoluna da iletme. Sapmışların, sapıtmışların ve dalalete ermişlerin. Kimdi onlar? Yahudi ve Hristiyanlar. İşte bunun üzerine, bu meseleler üzerine Resulullah bize özellikle altını çize çize, üstüne basa basa birçok bilgi bıraktı, ilim bıraktı. Ve Yahudilere benzemememizi istiyordu Efendimiz. Birçok hadis vardır bu konuda ama ilk aklımıza gelen keler deliği hadisiyle, keler hadisi olarak meşhur olmuş hadistir. Ne buyuruyordu Efendimiz o hadiste? Ashabına dönerek o kaliteli, o bedel ödeyen, o fedakar ashabına dönerek ne demişti? Bir gün gelecek sizler, onları adım adım takip edeceksiniz. Hatta onlar bir keler deliğine girse, kertenkele deliğine girse, siz de onlarla beraber girmeye çalışacaksınız, onlar gibi yapmaya çalışacaksınız demişti ve susmuştu Efendimiz. Sonra sahabenin içerisinden biri kalkarak dedi ki, onlar kim ya Resulallah, yoksa Yahudiler mi deyince Efendimiz kızarak ses tonunu ve bakışlarını ve mimiklerini değiştirerek yakim olacak demişti. Yakim. İşte bizim Yahudilere benzemememizi istiyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şefaatine nail eylesin o göz bebeğimiz, örneğimiz ve önderimiz Efendimiz. Yahudilere benzemememizi istiyordu ve sahabe onlar kim yoksa Yahudiler mi ya Resulallah deyince yakim olacak demişti. Demek ki mesele basit bir mesele değil. Demek ki bir benzeşme gündeme gelecek. Benzememek için, onlar gibi olmamak için bir mücadele verilmesi gerekiyor kardeşler. Ben Müslümanım, ben de Müslümanlardanım, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum demenin yetmeyeceğini anlıyoruz. Çünkü benzeşme farkında olmadan gerçekleşir. Aynı onun gibi yapmaya başlarsın da bunu fark edemezsin. İşte Efendimiz bunu kastediyordu.
Şimdi tabii ki Yahudilere benzemenin birçok yansıması var ama biz bu programımızda inşallah taassubu işlemeye gayret edeceğiz kardeşler. Yahudiler gerçekten çok taassup ehli bir topluluktu. Yahudiler ilmiyle sapıtan bir topluluktu. Hristiyanlar da cahillikleriyle sapıtan bir topluluk olarak tarihe geçtiler. Ne demek istediğimi inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında açmaya gayret göstereceğim. Taassup ne demektir? İşte şimdi bununla beraber çerçevemizi genişletmeye ama çerçevenin de dışına çıkmamaya gayret gösterelim inşallah. Mü'minin suresi 75. ayetinde Allah Azze ve Celle onlar azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar buyurmaktadır. Dikkat edin, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. Şimdi konumuz Yahudilere benzeşme ve Yahudilere benzemenin de taassup kısmını inceleyecektik. Ve Mü'minin suresi 75. ayetini de delil getirmeye gayret ettik. Peki şimdi burada taassupla ilgili ne var sorusunu siz kardeşlerime sorsam acaba ne cevap gelir? İşte bazen Kur'an ayetleri apaçık bir şekilde anlatmasına rağmen bizler anlamakta zorlanırız. Yoksa Kur'an gayet ve net bir şekilde bunu açıklamıştır. Ama bunu bize açıklayacak olan müfessirlerdir. Güzel, üzerine parmak basacak olanlar müfessirlerdir. Dedik ya, benzeşme yavaş yavaş oluyor ve farkında olmadan oluyor. İşte biz bu ayetlerin, bize öğretilen hadislerin, ihtar edilen kısımların farkında olmadığımız için zaten bozuluyoruz. İşte Efendimiz de buna parmak basıyordu. Biz okuduğumuz birçok ayetin ne mana ihtiva ettiğini anlayamadığımız için bozuluyoruz da farkında değiliz. Onunla bunun ne alakası var kardeşim diyebilecek konuma geliyoruz. İşte bu taassup meselesi aslında bu ayetin içerisinde gayet net ve güzel bir şekilde yerleştirilmiş. İbni Hazım taassup için diyor ki, yaptıkları doğru mu yanlış mı düşünmeden devam edip duran insanlar için geçerlidir diyor taassup meselesi. Peki ayette ne diyordu? Azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. Yani azgınlıklarına devam ederler, azgınlıklarını sürdürürler. İşte azgın toplulukların en önemli özellikleri yaptıkları, İbni Hazm'ın da dediği gibi doğru mu yanlış mı düşünmeden, eskiden beri öyle yapıla geldiği için aynı şekilde ona yapmaya devam edip dururlar. Onlar için ataları, dedeleri böyle yaptıklarından dolayı bu doğrudur ve hatta bunu savunurlar. İşte taassup budur kardeşler. İmam Gazali de rahimullah, doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan ona sıkı sıkıya sarılmalarıdır diyor taassubun. Doğru mu yanlış mı, bu onlar için çok da önemli değil. Ama yapmaya ve hatta onu korumaya, körü körüne onu korumaya devam ederler kardeşler. Evet, tam da doğru kelime bu. Körü körüne, hiç önemli değil. Sonucu ne olursa olsun önemli değil. Ne gelirse gelsin önemli değil. Çünkü statüko, çünkü topluluk, çünkü herkes böyle yapıyordur ve böyle yapılması gerektiğine de inanırlar. Şimdi onlara sorsanız, tamam bunu yapıyorsun ve önemsiyorsun da, bunu görüyorum ve böyle yapılması gerektiğine de inanıyorsun çünkü böyle de yapılır diyorsun. Peki bunun delili ne? Neden böyle yapıyorsun? Sebebi ne dediğinizde öylece yerlerinde kala kalıyorlar. Hem önemsiyorsun, bunun böyle yapılması gerek diyorsun, böyle yapılmazsa olmaz diyorsun
Peki siz de sorduğunuzda neden böyle yapılmalı? Neden böyle yapmalıyım? Bunun ki bir Müslümanın sorması gereken şey delildir. Bunun delili ne? Kur'an'da böyle mi geçiyor? Sahabede böyle mi? Sünnette böyle mi? Diye sorduğunuzda ya kala kalıyorlar, ya saçmalıyorlar, ya da ben orasını bilmem, hocamdan, hacımdan, efendimden, üstadımdan, şeyhimden böyle duydum diyerek cevap veriyorlar kardeşler. Şimdi onlar, bunlar, şunlar ne cevap veriyor, ne diyor? Aslında bizim meselemiz o da değil kardeşler. Ben beni konuşuyorum. Ben önemsediğim ve yapmak zorunda olduğumu hissettiğim amellerimi yaparken ve bunu da sağıma soluma, çevreme ve etrafıma anlatırken bu böyle olmalı, böyle yapılmalı, böyle olmazsa olmaz dediğim sözlerin, amellerin delillerini biliyor muyum acaba? Yoksa ben de bir taassup ehli, ben de bir yerlerden duymuşum, ben de hocama güvenmişim, ben de hocamın dediklerini takip ederek birilerini karalarken birileri efendilerine, birileri hocalarına ilah gibi tapıyorlar, o ne derse onu yapıyorlar derken peki benim farkım ne? Ben de hocamdan duyduğum gibi yapıyorsam, ben de hacımdan duyduğum gibi, ben de üstadımdan duyduğum gibi, efendimden duyduğum gibi yapıyorsam ve bunun delilini bilmiyorsam ben de bir taassup ehli değil miyim? İşte kardeşler, ilim elbette ki öğrenilecek ki ilim her Müslümanın üzerine içinde bulunduğu halin ilmini tahsil etmek, öğrenmek her Müslümanın üzerine farz-ı ayındır, doğru. Peki delillerini öğrenmeden bu yerine gelmiş olur mu? Şimdi sesimin ulaştığı, sözümü dinleyen kardeşlerime tekrardan ve yeniden yine sesleniyorum ki kardeşler, yaptığınız şeylerin delilini öğrenin. Ki en kolay olarak delilini öğreneceğimiz yer mezhep imamlarımızın kavilleridir, sözleridir. Onlar delilleri ortaya koymuşlardır. İşte en kolay öğreneceğimiz yer de burasıdır. Ve ilk adım da burasıdır. Fıkıh kitaplarından. İlmihal kitabı da değil kardeşler. O zaman buradan acizane siz kardeşlerime bir ödev vereyim. Beni dinleyen kardeşlerimin bir ödevi olsun. Ben açıklamayacağım. Siz bunun peşine düşün. Siz öğrenin. Siz araştırın. Çünkü çok alıştık. Elinizdeki telefonlardan, tabletlerden hemen bir konuyu girin, bir hocadan dinleyin. O hoca ne diyorsa bu mesele böyledir. Falanca hoca böyle dedi, filanca hoca böyle dedi. Zaten telefonlar elimizden düşmüyor. Hayır kardeşler, bu böyle olmaz. Benim sorduğum meseleyi YouTube'dan, şuradan, buradan, internet sitelerinden değil. Gidin kitaplardan araştırın. Çünkü falanca hoca böyle dedi, bu bizim delilimiz olmaz. Filanca hoca böyle dedi. Böyle bir delil olmaz. Ama şöyle olabilir. Bu konu hakkında falanca hoca da böyle düşünüyor. Falanca hoca da böyle dedi. Yani desteklemek için kendinizi, bu olabilir. Bu başka bir şey. Bu meselenin özü budur. Zaten şu hoca da bu hoca da bunu böyle diyor. Bu başka bir şey. Bunu kastetmiyorum. Elbette ki olacak. Biz de hocalarımızı dinliyoruz. Şimdi vereceğim ödev şu kardeşler. İlmihal nedir? Fıkıh nedir? İlmihal kitabı ne işe yarar? Fıkıh kitabı ne işe yarar? İşte acizane bu kardeşiniz size bu ödevi veriyor. Bilen kardeşlerim zaten biliyordur ama bir tekrar ederlerse bilgilerini, tekrar araştırıp gözden geçirirlerse güzel olur. İlmihal kitabı ne işe yarar? Fıkıh kitabı ne işe yarar? İşte bunu bir araştıralım inşallah. Ve biz araştırmalarımızı fıkıh kitaplarından daha çok yapmaya gayret edelim ki taassup ehli olmamaya. Yaptığımız işlerin sebeplerini, nedenlerini öğrenmeye. Yoksa Allah muhafaza, hafazan Allah, ne'udhu billah, Yahudilere benzeriz, şeytana benzeriz, Hristiyana benzeriz yaptığımız işlerde de farkında olmayız kardeşler. İşte burada, tam meselenin burasında Asır suresi aklımıza gelir.
Asır suresindeki Allah Azze ve Celle'nin bize beyan etmiş olduğu innel insane lefi husur kelimesi, ayeti celilesi karşımıza çıkar. Bütün insanlar, tüm insanlar hüsrandadır. Hüsrandayız kardeşler. Hüsranda olmayanlar istisna olarak o bütün insanların içerisinden hüsranda olmayacaklar, iman edip salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler olacak buyuruyor Allah Azze ve Celle. İmam Şafii buyuruyor ki Allah Azze ve Celle lütfu gereği Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ama Kur'an'ı indirmeseydi de sadece Asır suresini indirseydi Kur'an'ın genelini ihtiva ederdi buyuruyor. Kur'an'ın genelini ihtiva eden 4 ana ayet, 4 ana başlık, 4 ana kural. İşte bunlardan bir tanesi iman. Elhamdülillah iman ettiğimizi söylüyoruz. Peki ya salih amel? Salih amel, salih amel kardeşler. Amellerimiz salih mi? Evet, yaptığım amel salih amellerden olabilir. Namaz, oruç, zekat, sadaka salih ameldir. Ama benimki salih ameller grubuna giriyor mu? Benimki salih amel mi? Salih amel Allah rızası için yapılır ve Allah'ın emrettiği şekilde yapılır. İşte ben Allah'ın emrettiği şekilde yapıyor muyum acaba? Şartlarına riayet ediyor muyum acaba? Farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet ediyor muyum acaba? Ve tamamen Allah rızasını gözetiyor muyum? İşte eğer böyle yapılmazsa, salih amel gündeme gelmezse, salih amelin rükünlerinden bir tanesi eksik olursa amel boşa gider ve hüsranda oluruz kardeşler. Peki hüsran ne demek? İşte hüsran, alimlerimiz buyuruyor ki insan yaptığı halde, insan uğraştığı halde elde var sıfır demektir. Yani tarlanız var, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, uğraşıyorsunuz, hasat sıfır. İşte bu hüsrandır kardeşler. Yaptığınız, uğraştığınız bütün çabalarınız boşa gitmesidir. Sabah dükkanınızı açıyorsunuz, o dükkana bir masraf yapıyorsunuz, bedel ödemişsiniz, bir sürü de yatırım yapmışsınız o dükkana, rafından penceresine yeni aletlere, 3-4 ay sonra işler olmayıp batınca bir de ana sermayeniz gidiyor ya, işte ana sermayenin gitmesine hüsran denir kardeşler. Biz de yaptığımız ettiğimiz halde eğer Yahudiler gibi olmaya başladıysak, Yahudiler gibi yapmaya başladıysak, hüsranda olanlardan olursak ve bunu da taassup içerisinde sürdürüyorsak Allah muhafaza halimiz nice olur kardeşler. Ve taassuptan uzaklaşmak için gayretimiz olması lazım, onu söylüyoruz. Yahudilerin en önemli özelliği kardeşler, kendileri çok olmasa da ilim adamlarına, kendileri alim gibi olmasa da ilim adamlarına çok saygılıydılar. Dikkat edin, bir daha söylüyorum. İlim adamlarına. Evet, işte bu bir taassuptu. Onların gönül dünyasındaki bir hataydı. Onların ilim adamlarını ne kadar sevdiklerini Kur'an da bize anlatır zaten. Kur'an bize açıklar. İlim adamlarına olan, hocalara olan, şeyhlere olan sevgilerini ve onları bambaşka bir yere oturtturmalarını, bir dediklerini iki etmemelerini Kur'an da bize anlatır. İnşallah ne kadar ilim adamlarını seviyorlarmış, nasıl seviyorlarmış ve nasıl farklı bir yere oturtturuyorlarmış, onu programımızın ikinci kısmında kısa bir aradan sonra dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret edelim.

Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Yahudiler ilim adamlarını çok sever demiştik. Çok severler, onları baş tacı ederler, bir dediklerini iki etmezler demiştik. Acaba ben bunları söylerken aklınıza başka şeyler de geliyor mu? Bizdeki olanlar da geliyor mu bilmiyorum ama sanki günümüzde de bu fazlasıyla var. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yahudiler gibi oluyoruz, olmaya başladık veya olduk. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne olur kimse beni yanlış anlamasın veyahut da şöyle anlamasın, ben Yahudi olduk demiyorum. Ki zaten Yahudi olmak isteseniz de olamıyorsunuz. Yahudi olunmuyor, Yahudi doğuluyor. Ama bu önemli değil. Yani böyle bir derdimiz de yok. Allah muhafaza, hafazanallah. Rabbim bizi Yahudileşme adımlarından muhafaza buyursun. İmtihanımızı vermeyi, kolay bir şekilde vermeyi bizlere nasip eylesin inşallah. İşte bunun derdindeyiz. Önce kendi nefsime, sonra siz kardeşlerime bu ince adımları anlayabildiklerimizi anlatmaya. Hani Asır suresini anlatmıştık ya ilk programımızın kısmında. Orada birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulacaktır diyor. İşte Özel FM misyonu, vizyonu, görevi ve şiarı itibarıyla böyle bir radyo olduğu için buradan seslenmeye gayret ediyoruz. Nedir Özel FM'in misyonu? Hakkı ve sabrı tavsiye eden radyo. Yahudiler peki ilim adamlarını sevdiklerini nasıl anlıyoruz biz? Tevbe suresi 31. ayetinde estağfirullah, İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah ila ahiril ayet. Allah azze ve celle bize Tevbe suresinin 31. anayasa maddesinde diyor ki onlar ahbarlarını ve ruhbanlarını, yani ilim adamlarını ve hocalarını ve bilim adamlarını, ahbar ve ruhbarlarını kendilerine Rab edindiler. Rab edindiler. Kardeşler, bu ayeti celilede bütün müfessirler şu olayı bize naklederler. Bu ayeti Adi bin Hatem de duyuyor. O zamanlar Hristiyanmış. Kitaplarımızda boynunda hac olduğu halde gelip Resulullah'a bu ayetin içeriğini sormuş diye geçer. Yani boynunda hac olduğu halde ne demek? Daha Hristiyan olduğunu anlıyoruz. Ama bu ayet indiğinde, bu ayet onun kulağına geldiğinde, duyduğunda böyle bir şey söylenmesi çok zoruna gitmiş. Müslümanlar diyorlar ki Hristiyan ve Yahudiler ilim adamlarını, hocalarını Rab edinmişler. Adi bin Hatem'in çok zoruna gidiyor bu. Ve geliyor diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz hiçbir zaman ilim adamlarımızı, hocalarımızı, şeyhlerimizi Rab edinmedik diyor. Bu kadar ileri bir taassuba götürmedik diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itiraz ediyor. Efendimiz onu dinledikten sonra çok sakin bir şekilde ey Adi diyor, doğrudur, siz onları secde etme anlamında, dikkat edin, secde etme, yani karşılarına geçip secde edilen, onlardan medet umulan, bize şunu ver bunu ver deme anlamında Rab edinmemiştiniz, bu doğruydu diyor. Peki her helal dediklerini helal, her haram dediklerini haram kabul eder miydiniz? Onların her doğru dediğini doğru, her yanlış dediğini yanlış kabul eder miydiniz? Evet diyor. Onlar bizim hocalarımız, önde giden büyüklerimiz. Elbette ki onların dediklerini kabul edeceğiz deyince işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, örneğimiz ve önderimiz, Resulümüz buyuruyor ki işte diyor ey Adi, bu yaptığınız onları Rab edinmeye yeter. Çünkü siz onların hep doğru, hep güzel, hep en iyi söylediğini zannedersiniz. Ama onlar bazen sizi yanıltırlar. İşte Efendimiz bunları söylemeye çalışıyordu. Yanıltırlar ve yanlışa düşürürler. Gerek menfaatleri, gerek çıkarları doğrultusunda. İşte bugünün Müslümanı da, bizim de anlamamız gereken şudur ki,
biz de hocalarımızın bize her dediğini doğru kabul ettikten sonra biz acaba yanlışa düşmüş müyüz, düşmemiş miyiz, bunun sağlamasını, sorgulamasını nasıl yapacağız? Eğer bunu yapamıyorsak, her dediklerini de doğru kabul ediyorsak, ya hatadaysak, ben araştırdım, bu bizim hoca hep doğru söylüyor. Peki nereden araştırdın? Bizim camiadaki başka bir hocaya sordum. Yine aynı kapıya çıkmış oluyoruz. İşte onun için fıkıh kitaplarına müracaat etmemiz gerekiyor kardeşler. Peki hocaları hep dışlayalım, hep hocalara şüphe mi duyalım? Hocasız mı yürüyelim? Hayır. Elbette ki bu din hocayla olur. Hocasız olmaz, ilimsiz olmaz. Ama bu akşam bu programda anlatmaya çalıştığımız ne? Taassuba düşmeyelim kardeşler. Taassup içerisinde olmayalım. Ondan sonra elbette ki hocalarımızın dediğini yapacağız. Hocalarımızla beraber bu ilmi öğreneceğiz. İşte aradaki güzel farkı böyle ayırmış olacağız. Aşırı taassup Yahudilerin ilim adamlarını Rab edinmelerini sağlamıştı. Şimdi bizler de demeyeceğiz ki, kardeşim benim hocam benim ilahım olur mu? O zaten benim hocam. Benim hocam benim Rabbim olur mu? O zaten benim hocam. İşte bunu kesinlikle demeyeceğiz, Allah muhafaza. Çünkü Kur'an bunu böyle emrediyor. Söylüyor, dikkat edin, farkında olmazsanız, farkında olmadan Rab edinirsiniz. Ne demiştik taassup için? Yaptıkları doğru mu yanlış mı düşünmeden devam edip yapa gelirler. Bu taassup eğilleridir. Doğru yanlış olduğuna bakmadan ona sıkı sıkı sarılmalarıdır. Şu an Müslümanların o kadar çok yaptığı ameller var ki bunun dinde yeri olmadığını veyahut da yanlış yapıldığını, şöyle yapılması gerektiğini söylediğinizde sizi sapık ilan ediyorlar. Vatan haini ilan ediyorlar. İlahir bir sürü şeyler söylüyorlar. Bugün namazlardan sonra camilerde yapılan toplu tesbihatın bidat olduğunu, dinde olmadığını söylediğinizde daha çok kızıyorlar. Bazen vakıflarımızda namaz kıldığımızda dışarıdan gelen insanlar bakıyor, diyor ki sizde bir iki yanlış buldum, onun dışında doğrusunuz. Nedir abi o yanlışlar? İşte tesbihatı, hemen onu örnek veriyorlar, toplu yapmıyorsunuz, herkes kendi yapıyor, bu bence yanlış diyor. Peki bunun doğrusu ne abi? İşte toplu yapılmasıdır. Neden? Neden güzel kardeşim? Bunun, sen benim yanlışımı buldun ya, bunun doğrusu ne onu söyle bana ve nereden bunu bulduğunu söyle dediğinizde kala kalıyorlar. Peki yanlışımızı buluyorsunuz, doğrularımız ne? Dikkat edin kardeşler, insanlar doğruları tespit edemezler. Çünkü onun için bilgiye gerek var. Yani ilme gerek var. Yanlışı tespit etmek neden kolay? Peki yanlışı tespit eden ilimsiz mi tespit ediyor? Aslında yanlışı da tespit etmek için ilme gerek var ama insanlar, günümüzün cahil insanları kendine göre yanlış gördüğünü yanlış adlettiği için, kendi mantığına uymadığı için ve bunu yanlış zannettiği için bunu hemen tespit ediyor ve bunun da kendince doğru olduğunu zannediyor. Biz de böyle yapmayalım Allah muhafaza. Çünkü bana göre doğru olmayan şey zaten hep yanlıştır. Peki zaten dikkat edin, bir şey konuştuğunuzda, ilmi bir mesele konuştuğunuzda hemen diyorlar bence böyle olmamalı. Adamın mantığına yatmadığı zaman yanlış adlediyor. Ya birçok şey var dinde, yeri geliyor mantığımıza yatmıyor. Ama biz onları Rabbimiz istediği için yapıyoruz. Fakat şu var, mantığımıza yatmadığı için körü körüne mi yapıyoruz? Hayır. Biz onun içeriğini, ehemmiyetini, hikmetini bilmediğimiz için böyle oluyor. Hikmetini öğrendiğimizde de bakıyorsunuz ki bambaşka güzellikler karşımıza çıkıyor. İlahir. Meseleyi bu anlamda çok uzatmak istemiyorum. Şimdi Yahudilere gelelim ve bir örnek verelim. Yahudiler nasıl davranırdı, nasıl ederlerdi? Malum Yahudi ve ilim adamları deyince ilk aklımıza gelen isim Abdullah bin Selam oluyor radıyallahu anh. Daha o zamanlar iman etmemiş. Resulullah'ın, Adi bin Hatem gibi, Resulullah'ın getirdiği ayetleri, Resulullah'ın söylediklerini, o bir peygamber, Yahudiler kabul ediyor ama açık arıyorlar, yanlışını arıyorlar, hatasını aramaya gayret ediyorlar. İşte bunu yapabilecek işlerindeki en iyi adam, kendilerince en kalifiye adam, en bilgili adam Abdullah bin Selam. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor, ona bazı sorular sorarak onu, günün tabiriyle söylüyorum, ters köşe yapmak istiyor.
Ama Efendimiz'e her sorduğu soruda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle güzel cevaplar veriyor ki aleyhisselam ona öyle güzel cevaplar veriyor ki Abdullah bin Selam artık buzun güneşin karşısında erimesi gibi erimeye başlıyor, susmaya başlıyor. Sonra Efendimiz ona bazı sorular soruyor, hiç cevap veremiyor. Konu konuyu açıyor, Efendimiz o tatlı diliyle, en güzel haliyle ona tebliğ ediyor ve incelikleri ona aktarıyor. Kalbine bir pınar gibi akıyor ve o gün Abdullah bin Selam radiyallahu anh diyebileceğimiz, Efendimiz diyebileceğimiz bir seviyeye çıkıyor ve sahabe oluyor. Sonra diğer insanların da, diğer Yahudilerin de imana gelmesi için kendince bir fırsat bulduğunu zannediyor ve diyor ki ya Resulallah, diğer Yahudilere de böyle anlatalım, onlar da iman etsin. Peki onlar da geliyorlar ama Abdullah bin Selam perde arkasına gizleniyor. Perde arkasına gizleniyor, böyle bir usulle onlara etki etmeye çalışıyorlar. O Yahudilere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bazı şeyler anlatıyor. Onlar kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Yok, bu böyle değildir diyorlar. Hocalarımıza sormamız lazım diyorlar. Peki Abdullah bin Selam da bu dediklerimi doğrulasa inanır mısınız diye soruyor Efendimiz. Onlar da diyor ki evet, Abdullah bin Selam'ı biz çok severiz. O bizim katımızda çok değerlidir, çok önemlidir, çok ehemmiyetlidir, çok bilgilidir. İlahir öve öve bitiremiyorlar kardeşler. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ı öve öve bitiremiyorlar. Tabi artık mesele tıkanınca, peki o zaman diyor, Abdullah bin Selam'a soralım mı? Tabi soralım diyorlar. Senin dediğin gibi demez onlar diye çok güveniyorlar kendilerine. Sonra Abdullah bin Selam perde arkasından çıkıyor. Şehadet kelimesini getirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tasdikleyince, söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu ikrar edince ve iman ettiğini söyleyince, demin o övdükleri adamı bu sefer gömmeye başlıyorlar kardeşler. Yerin dibine sokuyorlar. Sen zaten böyle rezil bir adamdın. Zaten geçmişte şunu da yapmıştın. Senin ailenden zaten şu da olmuştu, bu da olmuştu. Senin geçmişte şunların var, bunların var. Daha saysak neler çıkar gibi. Bu sefer tam tersine bir karalama politikası, bir iftira yumağına başvuruyorlar kardeşler. Yani kendinden olmayan kimseleri gördüklerinde onu yerin dibine sokuyorlar. Kendinden olan da kim olursa olsun onu yüceltiyorlar, yükseltiyorlar. Abdullah bin Selam'ı satıyorlar ve onu Resulullah'la beraber baş başa bırakıp oradan kötü kötü konuşarak çıkıp gidiyorlar. İşte bu taassuptur kardeşler. Şimdi bugün birçok televizyon var. Bir hoca kendi televizyonlarına çıkıp konuşuyorsa, kendi radyolarında konuşuyorsa, kendi programlarına davet ettiklerinde gelip konuşuyorsa o hocayı göklere çıkartıyorlar. Eğer bir daha o hoca oraya gelmez veyahut da bir daha böyle bir imkan olmazsa, arkasından iftira eden, arkasından ağza alınmayacak kelimeleri nice insanların konuştuklarını görmekteyiz. İşte bu Yahudi olmuş anlamına gelmiyoruz. Ama dikkat edin, Yahudiler de böyle bozulmuştu. Yahudilerin karakteristik özelliğidir. Çünkü Yahudiler karakter bozukluğunda çok ön plana çıkmışlardır. Hainlikte çok ön plana, İslam'a ve Allah'ın dinine ihanette çok ön plana çıkmışlardır. Ve onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileşmememiz için, Yahudilere benzemememiz için bize parmak basıyordu. Programımızın başında Yahudilere benzemeyelim diye Resulullah'ın bizi eğitmesi ve öğretmesi diye başladığımız işte bu sebeptendi kardeşler. Ve gerçekten ne kadar taassup içerisinde olduğumuzu programımızın ilerleyen kısımlarında anlatacağız demiştik. İşte onu açmaya devam ediyoruz. Yahudiler kendinden olanı yükseltirler, diğerlerini ne kadar ilim seviyesi yüksek olursa olsun hiç kale bile almazlar. İşte acaba bizde de bu özellikler var mı? Onun için Yahudileşmekten uzak duralım. Onun için Yahudiliği bilmek lazım. Yahudiler nasıl Yahudi olmuş, bir zamanlar Müslümanmışlar da nasıl bu hale dönmüşler? Bu adımları iyi takip etmek, bu adımları iyi bilmek ama o adımları takip etmemek lazım.
tam tersi 180 derece kaçmak lazım kardeşler, ama bunun için de bilmek lazım işte. Resulullah bildirdiği ve hala Resulullah bildirmeye devam ediyor. Bizden olan alime toz kondurmayız ama başkasına neler demeyiz. Bu beni dinleyen kardeşim, sende var mı? Peki Allah'ın sözünü geriye bırakıp hocalarımızın sözünü öne geçiriyor muyuz? Allah'ın sözünün önüne hocalarımızın sözünü geçiriyor muyuz? Mesela, tamam kardeşim bu konuda ayet ve hadis böyle diyor ama, bu amamız var mı acaba? Var mı güzel kardeşim? Eminim ki yok diyoruz. Elbette ki yok diyeceğiz. Var der miyiz Allah muhafaza? O zaman dinden çıkacağımızı biliyoruz. Ama farkında olmadan acaba var mı? Ya ben kardeşlerimi tenzih ediyorum. Tekrardan bu sorgulamayı, bu soruşturmayı yapmak zorundayız. Bir check etmek zorundayız. Hani ince temizlik yaparsınız ya, evde normal haftalık temizlik vardır. Süpürgeyle, elektrik süpürgesiyle süpürülür, silinir falan geçilir. Ama eve özellikle hani bugün kadınların günleri varsa, birbirlerine rezil olmamak için tabiri caizse köşe bucak ince temizlik yapılır. Hele isteme gibi, hele bayram gibi özel günlerde ise her yer, hiç aklınıza gelmeyecek ev hanımları, hiç aklınıza gelmeyecek yerleri de temizler ya. İşte şimdi biz bu vesileyle tekrardan bir duygularımızı, tekrardan bakış açılarımızı gözden geçirelim. Acaba kenar köşede kalmış böyle duygularımız var mı? Hocalarımıza karşı böyle aşırı bir taassubumuz, inceden bir aşırı taassubumuz var mı acaba? Bunu bir gözden geçirelim kardeşler. İşte Kur'an'da, hadiste böyle ama işte bu amamız çok önemli, Allah muhafaza. Bir gün bir kardeşle konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü ve ondan sonraki olayları anlatmaya geçecekken birden tövbe estağfurullah dedi. Hayırdır dedim. Resulullah ölür mü dedi. Veliler ölür mü deyince meseleyi anladım. Hocasının, şeyhinin ölmediğine inanıyor ve hala onun görevine devam ettiğine inanıyor. Ve diyor ki delil olarak da şehitler ölmez ki diyor. Subhanallah. Bakın yanlış bir delili, öyle diyelim, yani farklı yerde kullanılacak delili alıyorlar, sırf lafzını alıyorlar, başka bir yere yamıyorlar. Yani kopyala yapıştır diyorlar ya, bunu yapıyorlar. Evet, şehitler ölmez, doğru. Ama bu veliler de ölmez, peygamberler de ölmez anlamına gelmez ki. Aslında şehitler de ölmez anlamına da gelmez. Çünkü şehitler de ölür. Neden? Çünkü ayeti kerimenin devamında ne diyor? Onlar Rableri katında diridirler. Onlara ölü demeyin. Yani onlar yok olup gittiler demeyin. Şu an Rableri katında nimetlendiriliyorlar. Rab katında geçerli onların dirilikleri. Rab katında geçerli nimetlendirildikleri. Siz bunu alın, buraya yamayın ve deyin ki peygamberler de ölmez, şehitler de ölmez, veliler de ölmez. Bu ölmeyen veliler kimlerdir? O da ayrı bir konu. Onun veli dediği kişi ölmez. Peki Kur'an'a göre veli kimdir? Kur'an'a göre Allah dostu kimdir? İşte bunu araştırmazlar, bunu soruşturmazlar. Kendilerince belli insanlar Allah dostu, diğerleri de dostun dostudur. Ve böyle gider bu iş. İşte bu bir taassuptur kardeşler. Veliler de ölür, peygamberler de ölür, şehitler de ölür. Ama Rab katında nasıl nimetlendirilirler biz onu bilmeyiz. Onun için şehitliğin makamının ne kadar âli olduğunu, ne kadar yüksek olduğunu belirtmek için, şehit olarak Allah katına gelmek için Rabbimiz bize böyle bildirmiştir. Bunun ehemmiyetini, değerini bildirmek için böyle bildirmiştir. İlahir, biz daha bu örnekleri çoğaltabiliriz kardeşler ama çok fazla da irdelemeye gerek yok. Biz taassubu anlatıyoruz. Taassup ehli olmamaya çalışalım. Zaten bir iki örnekle de bu meseleleri anlayabilecek kardeşlerimsiniz. Siz az sözle de çok sözü anlayabilecek konumdasınız. Onun için taassuba düşmemeye gayret edelim. Neden taassuba dalarlar insanlar? Birincisi, hakikate önem vermedikleri için.
gerçeğin peşine, inceliklerin peşine düşmedikleri için bu birdir. İkincisi kolaylık bundadır. Zaten herkesten böyle görmüşlerdir. Herkes böyle yapıyordur. Kimse de muhalefet etmez. Kimse de muhalefet etmez. Bunun peşine düşer, giderler. İşte düğünlerde kızlar biraz orasını burasını açar, biraz süslenirler. Bunda ne var ki canım? Mesela çok basit örnekler veriyorum. Siz örnekleri çoğaltın. Kolaylık. Ama olur mu kardeşim? Bir kadın düğününde de, gezmesinde de, normalinde de aynı tesettürünü korumalı deseniz, veyahut da şimdi herkes düğünlerini oyunlu yapıyor. Veya örfüne göre kimi davul çalıyor, kimi zurna çalıyor, kimi kemençe çalıyor, kimi tulum çalıyor. Bu böyle yapılmaz. Düğünde de, dernekte de, cenazede de Müslümanın vasatı bellidir. Birbirine nasihat eder, birbirini kucaklar, Allah'ın kelamı okunur, bir nasihat edilir deseniz, olur mu canım, bugün düğün, eğleneceğiz. Sonra biz çevremize ne deriz, akrabamıza, eş dostumuza ne deriz, bugün cenaze mi gibi uzayıp giden Türklerin kendine göre oluşturdukları bir din anlayışında bu taassup böyledir. Peki sadece Türklere mi mahsustur? Hayır. İşte zaten bu Yahudilerde böyle başladı. Yahudiler en kadim, en eski bir yeryüzü topluluğudur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize onların olumsuz yönlerini de özellikle vurgular ki olumlu yönlerini zaten göremiyoruz. Ama biz de bu oyunlara, bu tuzaklara düşmeyelim. Üçüncüsü kardeşler hastalıktır. Hastalıklarından dolayı da böyle yapar. Taassup eğilleri. Mesela biri Allah'a sövse, biri peygambere sövse ne yapalım kardeşim? Yapacak bir şeyimiz yok ki, gücümüz yetmiyor ki. Yoksa ben ağzını burnunu kırarım ama şimdi şu olur, bu olur, falan olur gibi mazeretlerle bakıyorsunuz. Bunu çok ehemmiyet vermiyorlar ki her gün bu topraklarda Allah'ın dinine sövülüyor, Allah'ın peygamberine sövülmesine rağmen. Mesela bu kızların böyle gezmesi veya sporcuları örnek alın. Sporcular böyle kısa şortlarla sahaya çıkması, erkeklerin önünde oynaması uygun değil. Böyle basit bir şekilde söyleseniz bile olur mu kardeşim, bu spor ne var ki bunda? Zaten onlar öyle diyor ama onların çoğu namaz kılıyor gibi bir yaklaşımla yanaşan insan bakın sizi hemen nereye götürüyor? İşte bu ne kadar Müslümandır? Bakın Allah'ın dinine sövüyor. Allah tesettüre emretmiş. Farkında değiliz belki ama bu tesettüre, Allah'ın emrini hiçe saymaktır. Ayaklar altına almaktır, sövmektir. Ama hiç buna ses çıkarmıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Bu insan Allah'ın bir emrini, fark etmez hangi emri olursa olsun ya, Allah'ın önemli, önemsiz emri mi var? Allah'ın bir emrini ehemmiyetsiz bir şekilde önemsemeyen, ya ne olacak canım, tamam ben de kabul ediyorum ama bunda da bu kadar abartmayalım diyen adamla kurban kesilmez, o adamın arkasında namaz kılınmaz. Çünkü neden? Aynı adama hocasıyla ilgili, efendisiyle ilgili, kutubuyla ilgili, şeyhiyle ilgili bir laf söyleseniz ağızları köpüre köpüre size söverler ve dövmeye kalkarlar. Eğer bunu şimdi çok meşhur internet ortamında yaparsanız, neredesin sen, çabuk adresini ver, ben oraya geleceğim, sana şunu yapacağım, bunu yapacağım, senin gibi rezil adam görmedim, sen bizim efendi hazretlerine nasıl bu lafı söylersin diye bakıyorsun, hiç yerlerinde durmuyorlar. Veyahut da Allah azze ve celle'nin adı anıldığında Allah böyle buyurmuş der geçerler ama efendilerinin adı anıldığında ismini bile söylemezler. İşte bakın Fethullah Gülen'i yakın tarihe kadar taassup içinde sevenler muhterem hoca efendi diyorlardı. Muhterem hoca efendi. Veyahut da başka bir hoca hakkında efendi hazretleri, adını bile efendi hazretleri deyince o gelir akla. Veyahut da Gavs-ı Sani, Kıddüs-e Surruh, hep Bediüzzaman, ki Said Nursi veya diğer insanların ehemmiyeti, önemi bizce malumdur. Bu ayrı bir konu. Biz Bediüzzaman'ı şöyledir, böyledir bunu demiyoruz. Ama Said Nursi'yi şöyledir demiyoruz. Ama dikkat edin, o takıları başına koymadan, adını bile anmadan böyle ağızlarını doldura doldura söylüyorlar. Ama Allah'ın peygamberine geldiği zaman Hazreti Ömer'den bahsederken Ömer bir gün şöyle demiş, Ömer bir gün böyle demiş, sanki
köşedeki bakkal Ömer'den bahsediyorlar. Ama onun şeyhinin takısını söylemeden adını söylediğinizde adamın zoruna gidiyor. İşte bu hastalıktır kardeşler. Bizde de böyle olmasın. Bugün

0: gelirseniz memnun oluruz. Allah'a emanet olunuz. Bu kardeşiniz de dualarınızı unutmayınız. Bizim duamızın başı ve sonu Allah'a hamd etmektir. Hamd niyetiyle. El-Fatiha.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
16: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
14: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
22: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli kılsın, bereketli kılsın, gereğiyle amel etmeyi bizi muvaffak kılsın inşallah. Konumuz sabır, sabra devam. An Ebi Abdirrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه şöyle diyor: Resul-i Ekrem, Resulullah aleyhissalatü vesselamın gönderildiği kavim tarafından dövülüp yüzü kanatılan, bir taraftan yüzündeki kanı silen, bir taraftan da ey Allah'ım halkımı bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen bir peygamberi anlatması hala gözlerimin önündedir. Buhari'de hem de Buhari'nin Mürteddin, Enbiya, Müslim'in cihadını, İbn-i Mace'nin fiteninde geçen bir hadis-i şerif. Eski peygamberlerden bir peygamber anlatıyor. Aynı kendisi de böyle olmuş zaten. Uhud'da dişi kırıldı, kanı akıyor. Ve sonra da ey Allah'ım halkımı bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyordu. Abdullah bin Mesud rivayet ediyor. Abdullah bin Mesud da sahabenin zirvelerinden, İslam'a ilk giren kimselerden, 16 yaşındayken İslam'a girenlerden, 7. veya 6. İslam'a giren kimselerden ama sahabenin en zirve alimlerinden. Evet, hadiste anlatılan bu olayı peygamberimizin hem de daha önceki bir peygamberin yaşadığı rivayet ediliyor. Uhud savaşında peygamber bizzat yaşamış. Anlattığı peygamber gibi o da mübarek dişini kıran, yüzünü yarayanlar hakkında Allah'ım milletime bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diye dua etmişti. Bundan ne anlaşılıyor? Halkın eza ve cefasına sabredip onları bağışlamak ve affedilmeleri için dua etmek peygamberlerin ortak tavrı, yani sünneti. Bize de ne gerekiyor peygamberleri? Bütün peygamberlerin özelliği donatılmış peygamberimizi izlememiz gerekiyor. İşte sünnet bu. Bu rivayet anlaşıldığına göre Peygamber Efendimiz önceki bir peygamberin halini anlatıyor. Kendi tutumuna delil getiriyor. Sabrın peygamberlerce paylaşılan bir meziyet olduğunu gösteriyor. Demek ki aynı şey benim başıma geldiği gibi bir peygamberin başına da gelmişti. Tabi Cenab-ı Hak Teala peygamberimiz peygamber kılınınca, Cenab-ı Hak onu peygamber gönderince beynin disketleri ilimle doldurdu. Geçmişe bakıp konu çözüyor, geleceğe bakıp Allah'ın göstermesiyle söylüyordu. Geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Sadece Efendimizin sabrı değil, diğer peygamberlerin de özelliği, ortak özelliği sabır. Zaten Efendimiz ne buyurmuş? Aceben le'emril mümin. Mümin her işi acayiptir. Ve in esabah darra fe sabar fe kene hayren leh. Bir sıkıntı onu isabet edince sabreder, bunun lehine. Demek ki sabır bizim lehimize, hayrımıza. Hayır istiyor muyuz? Evet, sabır isteyelim mi? Tabi sabır istemek bela istemek gibidir belki de. Ama verince sabretmeye bizi muvaffak kıl diye de Allah'tan isteyelim. Sabrın peygamberlerin hayatındaki yerini gösteren bu hadis, cemaat liderlerinin herkesten daha fazla sabır göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Niye? Peygamberimiz aynı zamanda kadıydı, aynı zamanda davanın lideriydi, aynı zamanda muallimdi, aynı zamanda babaydı, aynı zamanda kamil bir mümindi. Evet, hep bütün bu yönlerde örneklik ortaya koymuş. Bu aynı zamanda Efendimizin tavsiyeleriyle davranışları arasındaki uyumu da ortaya koyuyor. Sabredin diyor, en büyük sabrı da kendi gösteriyor da. Hem de kavmi tarafından değil mi kanatılıyor, sıkıntıya giriyor. Hem Mekke'de neler yapılmış neler yapılmış, buna rağmen o sabretmişti. Ama sabrın sonu da ödülü de herhalde nedir? Başarılı zaferdir. Evet, zira o ümmetine neyi tavsiye etmişse onu en mükemmel şekilde bizzat kendisi yaşardı zaten. Bu açıdan onun ümmetinden herhangi bir farkı da muafiyeti de yoktu. Yani sabırdan muaf değildi. Ama en büyük sabrı da gösteriyordu. En büyük başarıya da ulaştı. Demek kimin sabrın derecesi üstünse başarısının derecesi üstün demektir. Hem sadece dünya başarısı değil, ahiret başarısı. Hem Allah'a yaklaşmada başarı. Günahların kefaretinde de başarı. Derece artırmasında başarı. Şimdi bu hadis bir bakıma hizmet esnasında, İslam'a hizmet esnasında gösterecek sabrın hangi boyutlara ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Hakka çağırdığı için hakaret ve tecavüze uğramış bir peygamber ve davetçi bir eliyle yüzünden kanı, akan kanı siliyor. Diliyle onu bu hale getirenlerin bağışlanması için dua ediyor. Allah belasını versin demiyordu. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Bunları bağışla ya Rabbi diyor. Biri sana kötülük edecek, onun için de dua edeceksin. Ya Rabbi bu bilmiyor, ona hidayet et diyeceksin. Bu büyüklüktür. Büyüklüğü ermek istiyorsan büyüklüğe, en büyüğü peygamberi izleyeceksin demektir. Bu tam bir hizmet ve tebliğ sabrı göstergesidir Efendimizin bu yaptığı. Şimdi neticene cahillere hoşgörüyle muamele etmek peygamberlerin ahlakındandır. Bize de ne gerekiyor? Cahillik edene sen de halimlik yapacaksın. Hilim de peygamber sıfatıdır. Halim neredeyse peygamber olayacaktı. Neredeyse halim peygamber olayazdı. Hadis. Demek ki hilim peygamberlerin sıfatındandır. Cahillik edene sen de hilimlik yap. Hilim aklın kemaline işarettir denir. Peygamberler insanlara davetlerini ulaştırmak için nice sıkıntıları göğüslemişlerdi. Ama başarı da bu sabrın ödülüydü. Sabrın neticesiydi. Evet. Diğer bir hadis-i şerif an Ebi Sa'idin ve Ebi Hüreyre radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal ma yusibul muslime min nasabin ve la vasabin ve la hemmin ve la hazenin ve la eden ve la gammin hatta şevketu yuşakuha illa keferallahu biha min hatayahu. Evet, Buhari ve Müslim'in rivayet hadiste Ebu Sa'id ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma ikisinden rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam peygamberimiz efendimiz şöyle buyurmuş: yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Tabi bu hadis geçici olsun, sürekli olsun, fiziki olsun, ruhi olsun, geleceğe yönelik olsun, geçmişe ait olsun, gam, keder, yorgunluk, hastalık gibi Müslümanı üzen, zorlayan her çeşit sıkıntı sebebinin, hatta ayağa batan bir dikenin bile Müslümanın hatalarına kefaret olacağını bildiriyor. Bu da başa gelen her belanın mutlaka ceza anlamı taşımadığını gösteriyor. Önemli olan başa gelene sabredebilmektir. Demek ki illa ceza olarak gelmez. Senin günahlarına kefaret olacak. Derecen artıracak. Bu da bir hakikaten bir lütuf. Sıkıntılarının günahlarına kefaret olduğunu bilen Müslümanın dayanma gücü artar. Morali de düzelir. Demek ki Allah beni sevmediği için vermiyor, sevdiği için veriyor. Beni temizlemek istiyor. Derecemi artırmak istiyor. Demek ki beni benden daha düşünen diyelim, beni benden daha iyi bilen, bana benden daha merhametli olan Rabbimiz bunu verdiğine göre, çünkü dünyayı cennete hazırlamış, dünyayı sana hizmetçi kılmış, seni sevdiğinden, sana değer verdiğinden, bunu vermişse, yani bu kadar rahatlık ve bu kadar sıkıntı vermesi, esasında sıkıntı rahatlıktan daha kıymetli. Evet, şükürde imtihanı kazanmak daha zor, ama sabırla kazanılan da herhalde şükürle kazanılamıyor bazen. Hadis-i şerif, hastalıkların ve Müslümanı üzen her şeyin Müslümanı günahlarından temizlediğine delildir. Tabii ki sabretmek şartıyla, iman etmek şartıyla. Bir kimse bütün sıkıntıları çekse, iman etmiyorsa hiçbir onun ahirette bir faydası yoktur. Çünkü iman olmayanın ameli yoktur. Ameli makbul değil, ameli zayi olur. İsterse en iyi Müslümanın amelini yapsa kafir, onun amelleri boşadır. Çünkü iman yoktur. İman olmayınca bir değeri yoktur. İnsan hem eza çekmek hem de onun sevabından mahrum kalmak gibi iki zarara katlanmamalı. ne etmeli? O bu belayı bal bilmeli. Bal çok tatlı. O sabır baldan daha tatlıdır. Niye? Ahirette görecek. Kıyamet günü Efendimiz haber veriyor aleyhisselam. Sabredenler dereceler görünce keşke biz de ömür boyu hasta olsaydık da huzuruna böyle günahsız gelseydik diye temenni edecekler. Çünkü ayet-i misalı inneme yuveffe sabrecilehum bi gayri hesab. Sabredenlere ecirleri tas tamam verilecek. En kamil ecre sabrı kamil olanlar ulaşacaklardır. Tabii ki iki sıkıntıya girme. Hem bela gelmiş hem de ondan mahrum oluyorsun. Nasılsa katlanıyorsun. Değil mi? Öyleyse ne yapalım? Ya Rabbi bu ne beni sevmişsin ki bana vermişsin elhamdülillah. Günahlarıma kefaret ediyor, derecemi artırıyor. Benim için bu bir nimet bilmelidir. Ceza da olabilir. Niye ahirete kalmıyor ceza? Dünyadayken cezayı görüyor. Bu da bir nimettir, bu da bir rahmettir. Evet, unutulmamalıdır ki asıl belayı uğrayan sevaptan mahrum kalan kimsedir. Belayı bal bilmezsen, Allah'a isyan edersen beladan dolayı Allah'ın rızasını kaybedersin. Hele bir de Allah'a tenkit ederse ne büyük tehlike. Allah'ın hükmünü beğenmek imandandır. Bela hükmünü de beğenmek imandandır. Şükür nimetin nasıl hoşuna geliyorsa bela da sabrı da hoşumuza gelmesi lazım. Demek ki bela ve musibetler her zaman ceza değildir. Bazen de rahmettir. Belki çoğu zaman rahmettir. Belki bütünü rahmettir diye bakmak mümkün. Çünkü ceza da olsa ahirete kalmıyor. Bir rahmet değil dünyadakini çekmek. Çünkü ahirete kaldı mı büyük bela. Sabreden mümin için sıkıntıları günahlarına kefaret olur. Bu da bir nimettir. Değil mi? Bu da bir rahmettir işte. Diğer bir hadis-i şerifte An İbni Mes'udin radıyallahu anhu kal dehaltu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yu'aku fekultu ya Resulallah inneke tu'aku va'ken şediden kale ecel inni u'aku kema yu'aku reculani minkum kultu deylike enne leke ecreyn kale ecel verike kedelik مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ اَذَنْ شَوْكَةٌ فَمَا وَفَوْقَهَا اِلَّا كَفَرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّعَاتِهِ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَى مُتَّفَقٌ عَلِهِ Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ıstırap çekmekteyim buyurdu. Herhalde bu iki kat sevap kazanmanız içindir dedim. Abdullah bin Mesud diyor. Diyor ki herhalde bu iki kat sevap kazanmanız içindir dedim. Evet öyledir diyor Peygamberimiz. Devam ediyor. Allah ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı Müslümanın günahlarını bağışlar. O Müslümanın günahları ağaç yaprakları gibi dökülür buyurdu. Evet, Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Şimdi bu hadis-i şerif başa gelene sabır konusunda bizzat Peygamber Efendimiz'in tavrını gözlerimiz önüne seriyor. Demek ki Peygamberimiz zirve, sıkıntıya katlanmakta da zirve. Herkesin, iki kişinin katlandığı sıkıntıya katlanıyor. Sevap da bu derecededir. Evet, demek ki ne kadar sıkıntıya katlanıyor o kadar sevabın çok olacak demektir. Bir rivayette Abdullah bin Mesud radıyallahu anh peygamberi eliyle dokunduktan sonra ateşinin çok fazla olduğunu söylemiş. Efendimiz de çektiği sıkıntının iki Müslümanın ıstırabına denk bir ıstırap olduğunu ifade buyurmuş. Hatta şöyle hadiste inne şedden nesbelen elenbiye ötümülem ne ötümülem sefelemsel bela bakımından insanın şiddetlisi peygamberler sonra verilir sonra sırasıyla. İman derecesine göre sıkıntı derecesi vardır denmiş bu hadis-i şeriften kaynaklanarak. Efendimiz de çektiği sıkıntının iki Müslümanın ıstırabına denk bir ıstırap olduğunu ifade buyurmuş. İbn Mesud'un iki kat sevap kazanmanız içindir herhalde diye açıklama istercesine söylediği söze Efendimiz olumlu cevap vermiş. Bilindiği gibi kulun uğradığı bela ve musibetler sadece günahların affına vesile değildir. Aynı zamanda Allah katındaki derece yükselmesine de sebeptir. Hadi peygamber hakkında bu ikinci mana geçerli tabii. Efendimizin günahları mı vardı ki günahlarına kefaret olsun? Derece artırması için. Nasıl ümmetine örnek olur onu da gösteriyordu. Nasıl sabredildi onu da gösteriyordu. Evet, biz ne yapacağız? Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ya Rabbi sabra beni muvaffak kıl diye dua edeceğiz. Evet, Ya Rabbi senden gelen narın da hoş, nurun da hoş diyeceğiz. Ya Rabbi bana sevimli kıl belayı, sabrı, sabra muvaffak kıl diye dua edelim. Efendimiz bir önceki hadiste olduğu gibi başına gelen sıkıntıya sabreden Müslümanın günahlarının güz mevsiminde ağaç yapraklarının dökülmesine benzer şekilde döküleceğini müjdeliyor. Müjde sabredenlere. Ve beşşir-i sabirin diyor Cenab-ı Hak. Sabredenlere müjde. Sabredenlere müjde. Demek ki kim müjdeye müstahak? Sabredenlere. Tabi bunu çok söylüyoruz. İbn-i Kayyim el-Cevzi diyor ki Es-sabr hapsun nefsine tasakkudu bil maktur ve hapsun lisanen şekva ve hapsi ben anne masiye. Kadere kızmaktan kalbi tutmak, dili şikayetçi olmaktan tutmak, beden organlarını Allah'a isyandan tutmak der sabır. Demek ki dili şikayetçi olmaktan tutmak. Önce kadere rıza göstermek lazım. Demek ki bu benim hakkımda. Hayırlı ki Allah bunu bana verdi. Hem imtihan ediyor. Bakalım sabredecek mi diye. İmtihan edicisinde imtihan ne? Bir üst dereceye çıkarmak içindir. Herkes bir üst derece çıkmak istemez mi? İmtihana girmeden üst dereceye çıkamıyorsun. Üst sınıfa geçemiyorsun. Bir diploma alamıyorsun. Demek imtihana girmek lazım. İmtihan edeceğini de zaten Cenab-ı Hak Mülk Suresi'nde bize haber vermiş. Sanadu billah. Ellezî halagal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. Ölümü ve hayatı yaratandır o. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için. Demek imtihandayız. Hanginiz güzel amel işler, hangisi ihlaslı amel işlerse, hangisi Allah'ın hükmünü beğenir, kabullenirse, fiilen de onu kabullendiğini gösterirse, fiilen kabullenmek ne? Sabır göstermek, sızlanma. Burada Peygamber Efendimizin böylesine şiddetli bir hastalık geçirirken bile

elbiseni yerde süründürme, yukarı çıkar. Yani hem kibir için tehlike, hem pislik için, namaz için tehlike. O esnada bile o Efendimiz örnek almış, Efendimiz Hazreti Ömer onu uyarıyor. Burada da Efendimiz hemen bu esnada bile irşat görevini hem fiilen hem de sözlü olarak yürüttüğünü görüyoruz. Bu onun ümmetine karşı duyduğu şefkatin ve görev şuurunun delilidir. Yani siz de böyle ey alimler, ey mürşitler, ey muallimler, ey aile reisleri, siz de Efendimiz'i örnek alın demektir bu. Resul-i Ekrem hastalığının şiddetinden asla söz ve şikayet etmemiş. Ancak İbn Mesud'un sorması üzerine durumunu açıklamış. İki kişinin sıkıntısı, ama iki kişinin de ecini alıyor tabii ki. Bu olayda en ağır bela ve sıkıntılar peygamberlere gelir. Hadisin tecellisini görüyoruz. Peygamberler her konuda olduğu gibi sıkıntılara katlanmak ve acılara göğüs germek bakımından da ümmetlerine örnektirler. Evet, peygamber ashab-ı kiramın çektiği sıkıntılar iki katını çekmiştir. Bela ve musibetler günahların bağışlanmasına veya daha fazla sevap kazanılmasına sebeptir. Derecenin artmasına sebeptir. Netice bu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yuridillahu bihe hayren yusub minhu. Ravar Bukhari. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu: Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar, nice musibetler verir. Musibet farklı farklı, çok çeşitli olur musibetler. Elbette ki katlanacağına göre verir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri nasıl yapabileceğimize göre, yasaklar terk edebileceğimize göre, sakınacağımıza göredir. Musibetler bizim yapabileceğimize göredir. Hiç kimseye Allah gücünün dışında bir şey emretmemiş, gücün dışında bir şey yasaklamamış, gücünün dışında bir musibet vermemiştir. Herkesin dayanacağını vermiştir. Bunu bilelim, bunu kabullenelim, buna iman edelim. Bu kabulden, bu imandan sonra da sabırda Allah bizi muvaffak kılar inşallah. Demek ki hadis, başa gelen sıkıntıların bazen lütuf ve hayır vesilesi olacağını açıkça ortaya koyuyor. Burada söz konusu olan bela ve musibetler neler olacağını ise Bakara suresinde Cenab-ı Hak bize bildirmiş. Ve lenebluvennekum, muhakkak sizi imtihan ediyoruz ve edeceğiz de. Hem hali hem istikbali ifade eder muzari fiil Arapçada. Muhakkak sizi imtihan edeceğiz de. Neyle? Bir şeyle. Minel havfi, korkuyla. Vercu, açlıkla. Ve naksı minel emval vel enfüsü ve semerat. Maldan, candan, ürünlerden noksanlaştırma suretiyle sizi muhakkak imtihan edeceğiz. Müjde ve beşşir-i sabirin, müjde sabredenlere. Demek ki herkesi imtihan edeceğini bildirmiş, ama imtihan edeceğine müjde veriyor. Müjde, şimdi hapisten çıktım, vaazdan dolayı hapse girmiştim, çıktım, hemen bir çocuk geldi, eve gitmiş, hemen hanıma demiş ki hocam geldi, müjde, elinde ne varsa hemen vermiş ona. O tabi insan kulluğuna göre verir, ama Allah verirken kendine göre verir. Hani bu, şunu çok misal veriyoruz, hasta olmuş beyi de hanımına demiş şu kaseyi götür de, zattan, tabiinin büyüklerinden bir zatın balı da çokmuş, gelmiş demiş efendim beyim hasta, bir kase bal istiyor beyim, bir kırba dolusu verin demiş adamlarına. Ya demiş, senden bir kase istesen bir kırba dolusu veriyorsun, belki o elindeki kasenin belki 50 katı. Diyor ki o kendine göre istedi, biz de kendimize göre verelim. Cenab-ı Hak verirken kendine göre verir, müjdeyi de kendine göre verir. Ne var müjdede? Cennet var. Senin uğraştığın fani bir gayret baki bir cennet veriyor. Fani bir sıkıntıya katılın, ebedi sıkıntıdan kurtarıyor. Fani bir zevke paydos diyorsun, ebedi zevke ulaştırıyor. Buyur, işte müjde, ilahi müjde bu. İlahi lütuf bu. Bu, bundan önceki iki hadis-i şerifte de görüldüğü gibi bela ve musibetler sabır gösterilirse ya günahların bağışlanmasına ya da burada işaret edildiği üzere hayır vecilere vesile olur. Nitekim İmam Gazali konuya üç ayrı yorum getirmiş. Münafığın başına gelen musibet ve hastalıklar. Münafık sıkıntıya sabretmeyip şikayette bulunduğu için
Bunlar onun hakkında

0: tam bir ceza anlamı taşır. İkincisi, müminin hastalık ve musibeti var. Mümin bunların Allah'tan geldiği bilinci içinde sabreder. Böylece de sıkıntıları günahlarına kefaret olur. Üçüncüsü, şükür ve rıza halindeki olgun müminlerin hastalık ve sıkıntıları, bunlar bela ve musibet halinde de Allah'a hamd ve şükür görevlerini yerine getirirler. Onlar şükürde nasıl tadıyorlar, güzellik, iyilik tadıyorlar, sabrı da bu zatlar o sabrın acının değil sabrın tadını tadıyorlar. Ruhları tadıyor bunu. Öylece onların sıkıntıları Allah katındaki derecelerinin yükselmesine vesile olur. Netice olarak şunu unutmamak gerektir ki bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah katında derece sahibi olmanın bir yolu da bela ve musibetlere uğramaktan geçmektedir. Bu durumda yapılacak iş, başa her ne gelmişse onu sabır ve rıza ile karşılamaktır. En üstün makam rıza makamıdır denir. Allah'tan nasıl razıyız biz? Belaya sabrederek, nimetlere şükrederek. Böyle rıza göster. Allah'ın emirleri nasıl rıza gösterirsin? Emirleri yerine getirmek suretiyle. Allah bizden razı. Biz Allah'tan razı mıyız? Razı ki bizi yaratmış. Değil mi? Yaratılmamıza rıza göstermiş. Biz de ona rıza gösterirsek, onu Rab kabul edersek, Rab olduğunu rıza gösterirsek. Çünkü rakata ameliyemen men radiye billahi rabba ve bil islami din ve Muhammedin Resulen Nebiye. İmanın tadını tadar. Allah'ı Rab olarak razı olan, İslam'ı din olarak razı olan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da Nebi, peygamber olarak razı olan kimse imanın tadını tatmıştır. Tadar buyuruyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın Rab olduğuna razı olmak ne demek? Allah faydayı da yaratıyor, zararı da yaratıyor. Ama hiçbir şey boşuna değil, her şey hikmetlidir. Her şey yerli yerincedir. Bize musibet veriyorsa lehimize, nimet veriyorsa lehimize, hep lehimize. Çünkü sabredince lehde, şükredince yine lehde ama sabredince tabi. Evet. İkincisi, dine razı olmak ne demek? Dinle iman, İslam ahkam için olan bir sistem. Yani Allah'ın tarifine göre iman eder, Allah'ın tarifine göre amel eder. Allah'ın belirttiği Kur'an'da ve Kur'an'ın canlısı peygamberin belirttiğine göre, sonra bütün beşeri münasebetin hukuk sistemini de Allah'ın tarif ettiğine göre böylece razı olacak ki dine, İslam'a din olarak razı olmak ne demek? İslam'a göre hayatını düzenlemek demektir. Sonra peygambere razı olmak ne demek? Nebi olarak örnek. Öyleyse haramı helalı tespitte peygamberimize ve Allah'a soracak. Allah'a peygambere soracak ve onları örnek alarak yapacaktır. Sen Allah'a Resulüne sordun ama kendine göre yaptın, sormamış sayılırsın. Peygamber'e sordun, peygamber nasıl yapmıştır yapacaksın ki peygamberi sormuş olasın. Çünkü iman gereği peygamberi hakem tayin etmek. İman gereği kabullenmek, onun hükmünü, kamil iman gereğini onun hükmünü yerine getirmek. O zaman derece olur, o zaman günahlara kefaret olur. Demek ki Müslüman'ın asıl kazancı burada, rıza ile karşılamak. Sabır ve rıza ile. Bir anlamda sabır Müslüman için her olumsuzluğu lehine çevirmeye imkan vermekte. Çünkü sabredince hayran leh dedi hadis efendimiz. Müminin her işi taaccüp edilir. Değil mi? Niye? Çünkü her işi lehinedir. Nasıl? Sabredince lehine, şükredince yani lehine. Demek sabredince lehine oluşuyor. Başa gelen her bela ve sıkıntı mutlaka bir ceza değildir. Müslüman bela ve musibetlere sabretmek suretiyle Allah katındaki derecesini yükseltebilir. Evet, çünkü Allah bir kimseye hayır murad etti mi ona çeşitli sıkıntılar verir, musibetler verir. Demek hayır istemiş ki benim için bana o sıkıntıyı vermiş. Bunu öyle kabulleneceğim. Ama kabullenmek de tabi amel etmek çok farklı. Kabullendik, amel etmek suretiyle de ne yapacağız? O kabulümüzün fiili ispatıdır çünkü o da. Anenes'in radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yetemenneyenne ahadukumul mevte li durrin esabehu fe imkâne la budde fa'ilen fil yekul Allahümme ahyini mâ kânetil hayâtu hayren li ve teveffeni izâ kânetil vefâtu hayren li. Müttefakun aleyh. Bukhari, Müslim, Hatta Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de geçen hadiste Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür desin. Demek ki şimdi bir insanın ölüm ne zaman hayırlı olur? Bakacak ki sabredemeyecek, takatı gücü yetmeyecek, Allah'a asi duruma düşecek. Ya Rabbi beni öldü, dayanamıyorum der, ölüm onun için hayırlı olur. Yaşamak niye? Demek ki sabredebilecek, yaşayınca sonra nice derecelere ulaşacak, nice hayırlı işler yapacak. Çünkü o konudan kurtulunca nice dereceye ulaşacaktır, nice hayırlı ulaşacaktır elbette onun lehine. Evet, şimdi burada başa gelen dünyevi bir bela ya da musibetin ağırlığı karşısında ölüm istemeyi yasaklamakta. Çünkü böyle bir hareket Allah korusun neticede imtihara kadar gidebilir. Halbuki sabır gösterip dayanmak o sıkıntıdan kurtulmaya vesile olacaktır. Bir hoca arkadaşa demiş, ben intihar etmek istiyorum demiş. Sen çok kolay yolu bulmuşsun demiş. Çok kolay, intihar etmek kolay ama neticesi de büyük bela. Sen halbuki sabretsen diyeyim, hayat boyunda dereceler kazanacaksın, ibadet taat yapacaksın, nice insana hidayetin vesile olursun belki, nice insana hayırda bulunursun, nice hayırlar yaparsın. Niye kolay yolu seçiyorsun demiş. İkna etmiş onu, intihardan vazgeçmiş. Evet, çünkü böyle bir hareket hakikaten intihara götürebilir. Halbuki sabır göstermek, dayanmak o sıkıntıdan kurtulmaya vesile olur. Nitekim bir başka şerifte Efendimiz şöyle buyurmuş: hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Ölüm kendisine gelmeden önce onu davet etmesin. Çünkü ölenin ameli son bulur, yaşamak ise müminin hayrını artırır. Öldün. Ya bir namaz kılacak mısın öldükten sonra? Bir yurt edebilecek misin? Bir hayır yapabilecek misin? Ama hayatta kimden yapacaksın? Ya ne kadar önemli. Özellikle dünyevi sıkıntı ve zorluklar karşısında ölümü temenni etmek acizliktir. Fakat acizlik de olsa bazen ölümü temenni etme zorunluluğu doğabilir. İşte bu konuda, bu noktada sevgili Peygamberimiz yapılması İslam esaslarına aykırı olmayan ve insan tabiatına da uygun olan bir yolu gösteriyor, öneriyor. Her şeyin hayırlısını isteyerek kişi Allah Teala'nın irade ve ilmine havale etmek. Evet, bu. Bu hem İslam'ın hem de Hazreti Peygamber'in ne kadar gerçekçi olduğunu göstermektedir. Böyle bir teslimiyet sıkıntıdaki Müslümanı hem iman ve tevekkül çizgisinde tutacak hem de ona sabretme gücünü verecektir. Evet, İslam'ı iyi bilen ve anlayan bazı alim ve şairlerin bile zaman zaman ölümü temenni edecek kadar zorlandıkları olmuş. Mesela ilk ve cefakar Müslümanlardan büyük sahabi Habbab bin Eret hastalandığında kendisini ziyarete gelenlere şöyle demiş: eğer Peygamber aleyhisselam yasaklamamış olsaydı hiç şüphesiz ben ölümü temenni ederdim. Evet, merhum Mehmet Akif Ersoy da vefatından bir yıl önce, bu 1935'te, şunları yazmış: daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü, dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını, bana çok görme ilahi bir avuç toprağını diye dua etmiş. Demek ki Mısır'da buradan göndermişler. Evet, İstiklal Marşı'nı yazan safahatın sahibi İslam şairi olduğu için Mısır'a sürmüş. O da tabii ne sıkıntılar çekmiş, ne sıkıntılar çekmiş, hasta da olmuş. Onun için bu şiiri yazmış. Teslimiyet ve temenni, sabır ve özlem herhalde ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. İslam bilginlerinin bir kısmına göre dini açıdan fitneye düşme endişesi duyan kimse ölümü temenni edebilir. Baktı ki İslam'a göre amel edemeyecek. Baktı ki Allah'a isyan durumuna düşecek. O zaman ölümü temenni edebilir denmiş. Allah yolunda şehit olmayı temenni etmek, temiz bir beldede ölmeyi istemek nasıl güzel görmüş ise, İmam Nevevi'ye göre dini bir sebeple ölümü temenni etmek de aynen öyledir. yani Medine Münevvere'de ölmeyi istiyorum mesela. Siz amin deyin, Allah duanızı kabul eder inşallah. Bu güzel bir şeydir. Nitekim Hazreti Ömer, Allah'ın beni yolunda şehit olmak ve Resulünün beldesinde ölmekle bahtiyar kıl diye temenninde bulunmuş. Bu halde geçiyor. Cenab-ı Hak da onun duasını kabul etmiş. Hem şehit oldu mu Efendimizin, değil mi? Hem de ayak ucuna gömüldü üstelik de. Ne büyük lütuf. İşte Allah'ta her şey var. Allah her şeye kadir. Biz dayık değilse bir Allah vermeye layık. Evet. Hazreti Ömer şehit edildiği zaman kızı Hafsa, Allah babamı istediğini nasip etti demiş. İstediğini verdi. Biz de isteyelim. Ne isteyelim? Hayatta uzun ömür ama hayırlı ömür isteyelim. Evet. Sabır gerektiği zaman demek ki derecem artacak. Sabır gerektiği zaman demek günahlarıma kefaret, tertemiz gideceğim ahirete. Eğer rahatlık verirse, genişlik verirse, zenginlik verirse şükür. Bu da derecenin artmasına sebep olur. Nice nimetlere kavuşunca nimetlerin sahibini unutmasın. Nimetlerin gereği şükür olur. Şükür, kalbin şükrü bütün nimetlerin Allah'ın olduğunu itiraf etmek. Dilin, yani itikad etmek Allah'ın olduğunu. Elhamdülillah demek de dilin şükrüdür. Bu dilin şükrü yetmez. Bedenin şükrü lazım. İbadet taattır. Oruç bir şükürdür. Zekat bir şükürdür. Malın şükrüdür. Gibi. Yine bir hadiste Anebi Abdillah Habbab bin el-Eret radıyallahu anh قال şekevne ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve mutevassidun bürdeten lehu fi zillil Kabe fekulne elâ testansiru lena elâ ted'u lena fekal kad kene men kablekum يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرة موت لا يخاف إلا الله ve zibe ala ganamihi ve lakinnekum testacilun Ravar Bukhari ve fi rivayet ve mütevessidun bürdeten ve kad lakine minel müşrikine şidde. Ebu Abdullah Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle dedi: hırkasını başının altına yastık yapmış Kabe'nin gölgesinde dinlenirken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden gördüğümüz işkencelerden şikayette bulunduk ve bize yardım dilemeyecek, Allah'a bizim için dua etmeyecek misiniz dedik. Resulullah aleyhisselam şöyle cevap verdi: önceki ümmetler içinde bir mümin tutuklanır, yakalanır, kazılan bir çukura konulurdu. Sonra da bir testereyle başından aşağı ikiye biçilir. Eti kemiği demir tırmaklarla taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı Allah'tan ve sürüsüne kurt saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin San'a'dan Hadramevt'e kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde de Peygamber Aleyhisselam'ın hırkasına bürünmüştü, bizler müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklinde. Evet, az önce de Habbab bin Eret'ten bahsetmiştik. O elbette hakikaten çok büyük sıkıntılar çekmiş. Onun için de Efendimiz'e müracaat etmiş. Bizim için değil mi? Ne zaman kurtulacağız? Ne zaman zafere erişeceğiz? Ne zaman yardım göreceğiz? Bizim için dua etsen ya demişler. Demiş. Hadis-i şerif İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de Müslümanların ne kadar bunaldıklarını, ne ölçüde sabra zorlandıklarını gösteriyor. Öyle ki Resul Efendimiz'e gelip bizim için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Biz artık dayanamıyoruz. Oysa biz inanıyoruz ki siz dua edersiniz. Bu sıkıntılarımız biter dediler. Bu bir bakıma son kozlarını kullanmaya teşebbüs edecek kadar bunaldıklarını ve bir anlamda ümitsizliğe kapıldıklarını göstermektedir. Efendimiz duayı da yapmış, fiili duayı daha çok yapmış. Eğer sırf duayla, kabri duayla olsaydı ashabını toplar, elinizi kaldırın, şehirler fetholsun, galeler fetholsun, adamlar fetholsun, fetholsun derdi, iş biterdi. Ama en büyük sıkıntıya o katlandı. Duası da en makbul kimse hakikaten hem fiili dua hem kavli dua yaptı. Cenab-ı Hak da lütfeyledi. Evet. Peygamberimiz burada imanları uğrunda daha ağır imtihanlardan geçirilmiş insanlardan örnekler vermek suretiyle önce onları beterin daha beteri olacağı noktasında bilgilendirmiş ve ne yapmaları gerektiğini dolaylı olarak hatırlatmış. Onlar katlandı. Bak size onlar kadar bile yapılmıyor. Hani yapılmıyor bu. İnsan kendi başına gelenin başkalarının da başına gelmiş olduğunu görmek, duymakla biraz olsun teselli olur, rahatlar. Aynı kaderi birileriyle paylaşmış olmak onu belli ölçüde rahatlatır. Bu tabi ve psikolojik bir durum. Bu hadis-i şerifte böylesi bir uygulamayı görüyoruz. Ayrıca gelecekte neler olacağının, daha doğrusu istikbaldeki aydınlığın müjdelenmesi o güzel günler adına sıkıntıya dayanma gücü verecek. Sabret, gelecek yakın. Ben haber veriyorum size diyor Peygamberimiz, müjde olarak söylüyor. Allah'ın göstermesini söylüyordu zaten. Bime erake Allah diyor ayet-i kerimede. Allah'ın sana göstermesini diyor. Efendimiz'e gene bak gösteriyordu, böyle olacak ve öyle de oldu. Öyleyse bunu bildim, ha kim sabretse zafere ulaşır. Ha bu kaide zaten, kaide olmuş. Efendimiz'den önce, Efendimiz'den sonra da böyle olmuş. Evet, karanlık gecelerin kararıp kalmayacağını, elbette bir aydınlık sabaha ulaşacağını hatırlatmak, istikbaldeki olumlulukları anlatmak mevcut sıkıntıyı ve ümitsizliği kesinlikle hafifletir. Modern toplumlarda da bu usul uygulanmakta. Yaşanan sıkıntıların belli bir zaman sonra ortadan kalkacağını, o günlere kavuşabilmek için bugün bazı fedakarlıklara katlanmak gerektiğini hatırlatma yöntemini hemen hemen her ülke yönetimi zaman zaman kullanıyor. Efendimiz de bunu kullanmış. Hem de isabetli hem de doğru, zaten doğruyu söylüyor. Sevgili Peygamberimiz burada çekilen sıkıntıların bir yandan tarihi boyutunu ve şiddetini ortaya koyarken bir taraftan İslam'ın aydınlık geleceğinden en küçük bir tereddüt duymadığını kesin bir dille ve pek çarpıcı ve güven verici bir örnekle anlatıyor. Zira San'a ile Hadramevt arası yayalar için 11 günlük bir mesafe. Bu iki şehrin misal verilmesi muhtemelen İslam hakimiyeti altına girecek toprakların genişliğinden kinayedir. Buralar da elde edilecek. Yemen'de bile emniyeti temin edecek olan İslam, Mekke, Medine gibi yörelerde asayişi daha kolaylıkla sağlayacaktır demek istenmiş. Öyle de olmuş. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ne kadar gerçekçi olduğu görülüyor. İslam hakimiyetinde Müslümanların sahip olacağı yegane korku Allah korkusu olacaktır. Evet, emniyetle gidip geleceğim. Niye? Allah korkusu var. Çünkü bir de olsa olsa yırtıcı hayvanların saldırısından endişe edilecek. Fakat insanlardan bilinçli ve iradi olarak gelecek herhangi bir baskı, saldırı ve tecavüz bulunmayacak. Bu İslam'ın hakim olduğu topraklarda beşer planı tam bir güven ve huzur ortamını kurulacağını müjdelemekte. Burada bir anekdot olarak bir şey söylemek istiyorum. Hani geliyorlar diyorlar ki Hanefilere göre bir kadın yalnız başına bir seferlik müddetince yalnız başına gidemez. Ama Şafiler müsaade ediyor. Niye? Emniyet varsa, kadınlar topluluğu birlikte gidiyorsa müsaade edilmiş. Bir mezhep diğerinden de işte bu hadisten de istidlal etmişler. Güven var mı? Yalnız başına bile gidebilir. Güven varsa. Sadece Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuluyor. Hiç kim, bir de kurttan. Ama kadınlar topluluğu niye gerektirmiş İmam-ı Şafii? Hastalandığı zaman kadınlar bacaklarını efendim kaldırıp tutacak, çünkü erkek yapması caiz değil. Kadınlar topluluğu olmasa emniyet. Burada da emniyet olduğumu görüyorsun. Bu hadisten de istidlal etmiş İmam-ı Şafii. Demek emniyet olduğumu gidebilir. Ancak kadınlar topluluğu da hasta olduğu zaman hac esnasında, umre esnasında onu istifade etsin, ondan faydalansın, onların yardımcı olsun diye. Bir anekdot olarak bunu söylemiş olayım. Hani Peygamber her nimetin bir külfeti ve bedeli olduğunu, her külfetin de mutlaka bir nimete vesile olacağını böylece ortaya koyduktan sonra, ama siz acele ediyor, sabırsızlık gösteriyorsunuz buyurarak o günkü Müslümanlara sabra davet etmiş, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı olarak belli bir zamanı bulunduğu fikrini vermiş. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın takdiri zaman geldi mi olacak. Ama o takdir senin sabrına göre belki de. Çünkü ayet-i kerimede var ki Allah men yansuru. Allah'ın dini yardım eden Allah yardım edecektir. Ne demek bu? Sen sabredersen Allah sana sabrı nasip eder. Sabrettiğin başlarına nasip edecek demektir. Evet, sen sabredersen kaderde o sabrı edene yardım vaadi var zaten. O halde nasıl sabırla koruk üzüm olursa her sıkıntı da sabır ve zamanla geçer. Büyük neticeler büyük fedakarlıklar ister. Büyük dava adamına büyük fedakarlık gerekir. Sabrın zaten bu. Evet. Hadisten ne anlıyoruz? Din ve imanından dolayı kişinin uğradığı azap işkenceye sabır takdire değer bir meziyettir. Hazreti Peygamber'in verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir. İslam sulh ve sükun, emniyet ve selamet dinidir. Din ve iman düşmanlığı yeni bir olay değildir. Tarihlerden beri vardır. Şimdi de vardır. Bütün dünyada istila altında, İslam ülkede istila altında, Türkiye'de küfrün hakimiyeti altında görüyoruz. Çünkü onların kanunları geçerli. Onların haramları, helalları geçerli. Bu da gösteriyor. Bize gereken ne? Allah'ın emirlerini yerine getirmek imkan nispetinde, nehyin imkan nispetinde sakınacağız. Belaları, musibetleri sabredeceğiz. Düşmandan gelene de, kendimize gelene de Cenab-ı Hak'tan özel bize verdiği sıkıntıya da sabredeceğiz, katlanacağız. Niye? Üst derece var, günahlara kefaret var, tertemiz olmak var, derece var. Din ve iman düşmanı demek yeni bir olay değil. Hazreti Peygamber ashabını geçmiş ümmetlerden misaller vererek ve geleceğe dair açıklamalarda bulunarak eğitmiştir. Demek ki aynı şey bundan sonra da bu zamanda olabilir. Gösterir, oluyor. Evet, sabreden derviş muradına ermiş. Boşuna denmiş, güzel de denmiş. An İbni Mes'udin radıyallahu anh kal, lemme kâne yevme huneyn âthere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nâsen fil kısme fe'âtal akrab nehabis mi'eten minel ibil ve âta Uyeynet ibn Hısn'ın misle delik ve ata nasen min eşrafil Arab ve âtherahum yevme izin fil kısme fekad recul vallahi inne hâzi kısmetun mâ udile fîhâ ve mâ üride fîhâ vecihullah fekultu vallahi le uhbirenne Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem feyteytuhu feakbertuhu bimâ kâl tetegayyere vecihu hattâ kâne kessırf ثم قال فمن يعادل إذا لم يعادل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه şöyle dedi: Huneyn savaşı ganimetlerini taksim ederken Resulullah aleyhissalatü vesselam bazı kişilere diğerlerinden fazla hisse verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'e de bir o kadar verdi. Arapların ileri gelenlerine de o günkü taksimde biraz fazla pay verdi. Bunun üzerine bir kişi, vallahi bu taksimde hakkaniyet yoktur. Allah rızası da gözetilmemiştir. Adalet gözetilmedi diyor, maudire diyor. Ben de Allah'a yemin ederim ki bunu ben Resulullah'a söyleyeceğim. Dedim, gittim adamın söylediklerini anlattım. Bunun üzerine kızgınlığından Resulullah Efendimiz aleyhisselamın yüzü kıpkırmızı kesildi. Sonra şöyle cevap verdi: Allah ve Resulü de adalet etmezse hiç kimse adalet etmez. Daha sonra da şöyle buyurdu: Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır bir ithama maruz kalmıştı da sabretmişti. Ben kendi kendime bundan sonra kimsenin sözünü Resulullah'a iletmeyeceğim diye karar verdim. Huneyn, Mekke ile Taif şehirleri arasında bir vadidir. Huneyn gazvesi Mekke'nin fethinden sonra 8. Hicri yılda cereyan etmişti. 2000'i Mekkeli, 12 bin kişiden meydana gelen Müslüman ordusu bu harpte 14 bin kişilik Hevazinli Sakif kabilelere savaştı. Bu savaşta 80 kadar Mekkeli müşrik ve tulaka denilen haklarındaki ölüm cezası fetih günü kaldırılan kimseler de sefere çıkmıştı. Bunlar biraz da kimin galip geleceğini merak edenlerdendi. Tevbe suresinin 25-26-27. Ayetlerinde bu harple ilgili şu ilahi tespitleri görüyoruz. Andolsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn Savaşı'nda yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine, müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bağışlar ve merhamet eder. Şimdi ayette de işaret buyurulduğu gibi Müslümanlar Uhud gazvesinden sonra bir kez de Huneyn gazvesinde bozgunla burun buruna gelmişlerdi. Niye? Niye Huneyn savaşında önce bozguna uğradılar? Kibirlendiler. Bizi kim yenebilir? Ucuplandılar. Kibir değil de ucup diyor. Kendini beğenme. Çil yasını dağıldılar. Demek ki zaferi Allah nasip ediyordu. Efendimiz tek başına bütün orduyu geri çevirdi. İşte o ayetlerde, o hadiselerin bahsediyor Cenab-ı Hak Teala. Hadi peygamberin sebatı, ordunun tekrar derlenip toparlanmasına, sonuçta savaşı kazanmalarına ve büyük bir ganimet elde etmelerine vesile oldu. Cirane denilen yerde toplanan ve dağıtımı yapılan bu ganimet 6000 kadın ve çocuk, 24000 deve, 40000 koyun, 4000 okuyuya gümüş para. Bu neydi? Ganimet. Hz. Peygamber bu ganimetlerin 5'te 1'lik Beytül Mal hissesinden müellefi grup denilen, gönülleri İslam'ı sındırması istenen bazı kabile ileri gelenlerine bol bol ikramda bulunmuştu. Bu ikramda bulunduğu hazineye ayrılan, Beytül Mal'a ayrılan kısımdan farklı farklı verdi. Yoksa herkese eşit yaptı bunu. Katılanlara. Ama bunlar müellefi grup olanlara Beytül Mal'ın hissesinden ayırdı bunlara. Beytül Mal'ın hissesinden ayırdı onlara. Onlar da İslam'ı sındırması gereken kimse var ya, onlara verilen. Hadiste adı geçen 3 kişi de onlardandı. Durumun nezaketini ve hikmetini kestiremeyen bazıları şu veya bu şekilde bu taksime karşı çıkmışlar. Özellikle Muattib bin Kuşeyr Resulullah'ın uygulamasını, hadisimize yer alan sözleriyle kınadı. Peygamberi adil davranmamakla suçladı. Bu büyük bir cüret ve çirkin bir suçlamaydı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da bu sebeple onun sözlerini Hazreti Peygamber'e duyurma ihtiyacını hissetti. Burada hatırlatılmasına fayda var ki Huneyn ganimetlerinin taksimi olayında daha başka insanların da bazı itirazları ve şikayetleri olmuştu. Ensar gençlerinin bazı sözleri üzerine Hazreti Peygamber'in bütün ensarı toplayıp onlarla mesele görüşmesi meşhur. Buraya çok dikkatli anlayalım. Ganimet dağıtımı ve bazı itirazlar hakkında Tövbe suresinin 58-59. Ayetlerinde bazı tespitler yer almakta ve şöyle buyurulmakta. Evet, sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Ayet okuyoruz size. Onlara verilirse hoşnut olurlar. Verilmezse hemen öfkeleni verirler. Eğer onlar Allah ve peygamberinin kendilerine vermiş oldukları şeylere razı olsalar ve Allah bize yeter, o peygamberi bol nimetinden bize verecektir, doğrusu biz Allah'a gönül bağlayanlardanız deselerdi daha hayırlı olurdu. Hazreti Peygamber imanından emin olduğu kişiler dururken dini açıdan onlardan daha aşağı seviyedeki kişilere gerektikçe ihsan ve ikramda bulunurdu. Çünkü ihsan ve lütufta farklı ölçüler kullanılabilir. Hem de Beytül Mal'dan kullanıyor onu. Herkesin hakkını veriyor zaten. Evet, zaten sana vermiyor, sen kıymetli adamsın demektir o. Öbürü veriyorsa o zayıf adamdır. O zayıflığını kuvvetlendirmek için zaten sen kuvvetlisin demek. Bir kez daha ifade edelim ki Hazreti Peygamber'in bu taksimde verdikleri ganimetlerin peygamberin hakkı olan 5'te 1'lik kısmından da asla gazilerin paylarına düşen kısmından değildi. Buna rağmen itiraza uğramış, adaletsizlikle suçlanmıştı peygamberimiz. Bu suçlama karşısında Hazreti Peygamber'in öfkesi ve tepkisi çok tabii ve gerçeğin ortaya konması bakımından fevkalade önemlidir. Hazreti Peygamber en açık gerçeklerden birini dile getirerek, eğer Allah ve Resulü de adalet etmezse dünyada adalet edecek kimse yok demiştir. Başka kim adalet eder buyurmuştur. Bu aynı zamanda mübarek yüzlerindeki öfke belirtileriyle birleşince pek ciddi bir tehdit anlamı da taşımaktadır. Ancak Hazreti Peygamber çoğu kere yaptığı gibi bu kez de Hazreti Musa'nın Yahudilerden çektiği eziyet işkenceleri genel manada hatırlayarak Allah Musa'ya rahmet etsin, o bundan daha ağır eziyetlere muhatap oldu da sabretti buyurmuş. Kendi kendisine sabır telkin etti. Kendisine sabır telkin ediyordu. Hazreti Musa'nın kavminden gördüğü eziyete değişik ayetlerde şöyle bu işaret bölmüş. Bize Allah'ı apaçık göstermediğin sürece sana asla inanmayız. Bakara suresine geçen. Diğer bir Maide suresine geçen. Sen ve Rabbin gidip harbedin. Biz burada bekleyeceğiz. Biz tek çeşit yemeğe sabredemeyiz. Yine Bakara suresinde. Ayetleri bunlardan. Ayrıca Müslümanlar, ey müminler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Ahzab suresinde geçen ayet uyarır. Peygamber'e karşı Yahudiler gibi davranmaktan sakındırılmışlardı. Hazreti Peygamber'e eziyet eden, ona saldıran ve küfredenlerin Yahudilere benzediğine dikkat çekiliyor. Hazreti Peygamber kendisi hakkında böylesine çirkin sözler söyleyen kişiyi cezalandırmamış. Bu sözü peygamberliğin inkarı olarak değerlendirmemiş. Resulullah'a söven kimse küfre girer zaten. Dünyada Resulullah'ın bile sabretmekte zorlandığı çok değişik ve ağır olaylara karşılaşmak mümkündür. Çare sabretmek, sabredebilmektir. Sahabe-i kiramın Resulullah'a duydukları muhabbet, onun hukukunu korumakta gösterdikleri titizlik her türlü takdirin gerçekten üstündedir. Cenab-ı Hak bizi sabredenlerden kılsın, sabırda bizi muvaffak kılsın. Sübhane Rabbike Rabbil azze ma yasifun ve selamun mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı Acılı ve Acısız Şalgam Suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.

0: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında İyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.usatdergisi.com.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Amin. 12. mektubumuzun konusu alimlere ve tarikat şeyhlerine itaatin hükmü nedir? Sorusu ise gençlik yıllarımda başta devlet olmak üzere her türlü otoriteyi reddeden anarşist felsefeyi benimsemiştim. Israrla her çeşit otorite insan haklarını tahrip eder ve onu şahsiyetsiz bir varlık haline getirir. Otoritenin varlığı hürriyetin inkarı ve köleliğin tescilidir tezini savunuyordum. Hidayetime tasavvuf ehli olan bir Müslüman vesile oldu. Onun teşvikiyle tarikata intisap ettim. Bazı tasavvuf kitaplarında mürit, gassalın önündeki meyyit gibi şeyhine teslim olmalıdır. Niçin diye soran mürit helak olur tezi savunulmaktadır. Sahabe-i kiramın Resul-i Ekrem'e birçok sual sorduğu hadis kitaplarında zikredilmektedir. Bu tenakuz benim bunalıma düşmeme sebep olmaktadır. Zihnime takılan meseleler şunlardır. Kur'an-ı Kerim'de itaat etmemiz emredilen ulul emrden maksat şeyhler ve alimler midir? İslam fıkhında otoritenin mahiyeti ve itaatin sınırı nedir diyorsunuz?
3: Ferdi plandaki kültür değişimi ve ilmi zaaflar bazı bunalımları beraberinde getirebilir. Bu geçici bir haldir. Bir mükellefin kime, nasıl, hangi niyetle ve hangi şartlarla itaat edeceğini ve ihtilaf halinde nasıl davranacağını öğrenmesi farzdır. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu hem sizin için daha hayırlı hem netice itibariyle daha güzeldir." Hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse ayeti kerimede hem itaatin mahiyeti hem de ihtilaf halinde nasıl davranılacağı açık olarak belirtilmiştir. Müfessirler itaat etmemiz gereken emir sahipleri kimdir sualine cevap verirken iki rivayet üzerinde durmuşlardır. Birincisi, İslam fıkhına göre kurulmuş bir devletin liderinin ulul emr olduğudur. Bu hususta herhangi bir ihtilaf yoktur. Zira emr kavramı meşru olan her ameli ve umumi siyaseti içine alan geniş bir kavramdır. Bu rivayeti esas alan ulema halifeye itaat etmenin farz olduğunu beyan etmiştir. İkincisi, başta İmam Fahreddin Razi olmak üzere birçok müfessir İbn Abbas'tan gelen bir rivayete esas almış ve ulul emirden maksadın müştehid ulema olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca onlara eminlik veya korku haberi geldiği zaman onu yayıverirler. Halbuki bunu peygambere ve içlerinden ulul emr olanlara götürselerdi, o arayıp yayanlar bunu onlardan öğrenirlerdi. Ayet-i kerimesinden bunu istinbat eden alimler vardır. Medine'de kurulan İslami devletin liderinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğu sabittir. Dolayısıyla bu ayeti kerimede zikredilen ulul emr ilmi ehliyetine haiz olan ve içtihad yapabilen fakih sahabelerdir. İbn Abidin bu ayeti kerimede geçen ulul emr'den maksat ulemadır diyerek bu rivayeti benimsemiştir. Bazı muhaddisler Peygamberimiz Efendimizin "Alimler peygamberlerin varisleridirler" hadisindeki veraseti ilmi ve siyasi hilafet olarak değerlendirmişlerdir. Müminlerin emiri, muttaki bir alim olduğu zaman müfessirlerin ihtilafı ortadan kalkmış olur. Eğer müminlerin halifesi yoksa, muttaki bir alimin fetvası ile amel etmeleri gerekir. Diğer meseleye gelince, Peygamberimiz Efendimizin Allah'a isyan hususunda mahluka itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır buyurduğu ve itaatin vazgeçilmez şartını ortaya koyduğu sabittir. Bir başka hadis-i şerifte, Müslümanlar gerek hoşlarına giden, gerek hoşlarına gitmeyen her hususta kendilerinden olan emir sahiplerine itaat ederler. Bununla yükümlüdürler. Ancak günah işlemeleri emredilirse itaat etmezler buyurulmuştur. Dolayısıyla itaat, İslami hükümlerin eda edilmesiyle ilgilidir ve marufla sınırlıdır. Bir mükellefin, babasının ve annesinin meşru emirlerine itaat etmesi de farzdır. Bu farza riayet edilmez ise aile nizamı zaafa uğrar. Farzları terk etmek veya haramı işlemek hususunda verilecek bir emir, emri veren kim olursa olsun meşru olmadığı için yerine getirilmez. Herhangi bir müştehide tabi olan kimsenin, ben falan müştehid imamın şer'i delillerden çıkardığı hükümlerle amel ediyorum demesi ve itaati İslam ahkamı ile sınırlandırması gerekir. Bu hususta hassasiyet gösterilmezse şahısperestlik hastalığı ön plana çıkabilir. Sözün özü şudur: hevasına muhalefet edip Allahu Teala'ya teslim olan mükellefin ikrarına iman, İslam fıkhına uygun fiillerine salih amel denilir. İslami hareketin imana ve salih amellere dayandığı malumdur. Allahu Teala'ya ve Resulüne itaat imanın bir rüknudur. Ayrıca meşru olan itaat mercileri vardır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
4: 13. mektubumuzun konusu, hükümleri gizlemek ve fitneye sebep olmamak. Sorusu ise, ben liseyi bitirinceye kadar Müslümanım dediğim halde beşeri ideolojilere hizmet ettim. İslam dininin bütün cahili ideolojilere savaş açtığını, la ilahe kavramının mahiyetini öğrenince anladım. Bu hususta fıkıh köşesinin hizmetini itiraf etmeliyim. İçinde yaşadığımız toplumun İslam fıkhına göre hangi tasnife tabi tutulacağını tespit için çalmadığım kapı kalmadı. İstanbul'da birçok alimi ziyaret ettim. Fakat bu defa başta ailem olmak üzere çevremdeki arkadaşlarla ihtilafa düştüm. Şöyle ki, İslami eserlerde birçok meseleler vardır. Bu meseleleri öğrenin ancak kendinize saklayın. Etrafa yayıp fitne ve ayrılık çıkarmayın diyorlar. Ben bunu bir türlü kabul edemiyorum. İslami hükümlerin gizlenmesi hususunda bir alimin her söylediğin doğru olsun ancak her doğruyu söylemek doğru değildir sözünü delil getiriyorlar. Sizden istirhamım, İslami hükümlerin gizlenmesi mümkün müdür? Hükmü açıklamak fitneye sebep olabilir mi diyorsunuz?
3: Allahu Teala ruhlar alemindeyken bütün insanlardan misak almıştır. Bu misak hadisesi bir anlamda Allah ile kulları arasında tahakkuk eden manevi bir mukabeledir, sözleşmedir. Kur'an-ı Kerim'de hani Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Yahut daha evvel ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz de onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi o batılı Kur'anların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. İşte biz ayetlerimizi böylece açıklarız. Olur ki küfürlerinden dönerler. Hükmü beyan buyurulmuştur. Malum olduğu üzere ne zamandan beri Müslümansın sualine her Müslüman galu beladan beri diyerek cevap verir. İşte galu bela kavramı ayeti kerimede geçen ruhlar alemindeki misakı anlatmak içindir. Molla Hüsrev misak hadisesiyle ilgili olarak şu tespitte bulunmuştur. Misak ayetinde iki husus vardır. Birincisi Allahu Teala'nın ikrarıdır. yani ben sizin Rabbiniz değil miyim suali. İkincisi, insanların kendi nefislerine şahit tutulmasıdır. Bunun tabii sonucu olarak insanların yerine getirmesi gereken vazifeler, yani emanet ortaya çıkmıştır. Yeryüzünün halifesi olan insanoğlunun hem Allah-u Teala'nın hukuku hem de yarattığı varlıkların hakkıyla ilgili olan emaneti muhafaza etmesi farzdır. İnsanın lehindeki ve aleyhindeki haklarına sahip olabilmesine ehliyet denilir. İlahi tekliflerin tamamı bu ehliyete dayanır. Teklife muhatap olan her insana da mükellef denildiği malumdur. Meşru bir sebep olmadığı süre içerisinde teklifleri bilen kimsenin bu teklifleri diğer insanlardan gizlemesi caiz değildir. Kaldı ki İslami hükümlerin mükellefe ulaştırılmasının fitneye sebep olacağına inanmak mümkün müdür? İlahi tekliflerin gizlenmesinin caiz olmadığı muhkem nasla haber verilmiştir. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Onlar ise o sözü sırtlarının arkasına attılar. Bunun mukabilinde az bir menfaati satın aldılar. Müşteri oldukları o şey, dünya hırsı ve tamahı ne kötüdür. Hükmü beyan buyurulmuştur. Burada Yahudi ve Hristiyan alimlerinin dünyevi hırs ve tamah yüzünden hükümleri gizledikleri haber verilmektedir. Sebebi nuzul konusunda muhakkik olan alimlerin tespiti budur. Müfessirler bir ayetin nuzul sebebinin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir hükmünde ittifak etmişlerdir. Peygamberimiz Efendimizin bildiği şeyden sorulup da gizleyen kimseyi Allah-u Teala kıyamet gününde ateşten bir gemle gemleyecektir buyurduğu ve Müslümanları da ikaz ettiği sabittir. Kaldı ki İslami hükümler mükellefe ulaştırılmazsa insanlar tağuti iktidarların tasallutundan nasıl kurtulabilirler? İmam-ı Serahsi El-Mefsud isimli eserinin girişinde şüphesiz ki Allah-u Teala'ya imandan sonra en kuvvetli farzlardan biri ilim öğrenmektir. Bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır buyurmuştur. İlim aynı zamanda peygamberlerin bıraktığı mirasıdır diyerek imandan hemen sonra ilmin gündeme gireceğini belirtir. Çünkü her ibadet ancak ilimle eda edilebilir. Şimdi fitne kavramı üzerinde kısaca duralım. Arapça olan bu kelimenin aslı fetn'dir. Altının kalitesini veya kalitesizliğini anlamak için ateşe sokulması demektir. Genel olarak imtihan ve deneme manasına kullanılır. Halisi ile sahtesini ayırmak için altını ve gümüşü potada eritmeye fitne denildiği gibi iyiliği ve kötülüğü belli olsun diye insana tatbik edilen her muameleye de ıtlak olunur. Kur'an-ı Kerim'de fitnenizi tadınız. İşte dünyada isticâl ettiğiniz azap budur buyurulmuştur. Burada fitne kelimesi insanın ateşe atılmasını ve cehennem azabını ifade etmektedir. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de bela ve musibet manasına da kullanılmıştır. Ayrıca fitneden eser kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad ediniz ayeti kerimesinde fitne, küfrün fesadı manasına kullanılmıştır. Cihadın teşri hikmetlerinden birisi de küfrün fesadını ortadan kaldırmak ve Müslümanların emniyet içinde yaşamalarını sağlamaktır. Yine o fitne ve beladan korkunuz ki o yalnız içinizden zulmedenlere isabet etmez ayetinde fitne zararı herkese şamil olan ve insanların hevalarından kaynaklanan ihtilaflara ve fiili savaşlara işarettir. Bazı muteber kaynaklarda Allah'ın imtihan için insanların hoşlanmadığı şeylere müptela kılması manasına geldiği gibi kullardan gelen zulümlere de fitne denir tarifine yer verilmiştir. Müminler arasında bozgunculuk yapmak ve onları birbirlerine kışkırtmak manasına da kullanılmıştır. Fitne uykudadır, onu uyandırmayınız hadisi bu manadadır. Darül İslam olan bir beldede bozgunculuk yapmak ve insanları birbirlerine karşı kışkırtmak büyük bir fitnedir. Müslümanlar tarih boyunca bu tür fitneden çok çektikleri için fitne ve fesadın yayılmasını önleme gayreti şuur haline gelmiştir. Günümüzde Darül İslam vasfına haiz olan bir belde de olmadığı için fitneye karşı geliştirilen siyasi şuur zaman içerisinde adet haline dönüşmüştür. günümüzde müstevlilerin küfür ahkamı ile hükmeden tağutların istilası altında iken dahi aman susun fitne çıkmasın sloganı adet kabilinden geçerliliğini korumaktadır. Halbuki küfrün iktidarı başlı başına bir fitnedir. Dolayısıyla uykuda olan fitne değil, maalesef İslam'ı hassasiyetlerini kaybetmiş olan Müslümanlardır. Tağuti güçlerin insanları hor ve hakir kıldığı toplumlarda onlarla uzlaşmayı, kafirlerin velayetine razı olmayı esas alan her türlü düşünce fitnenin yayılmasına vesile olur. Onlarla cihada esas almayan her Müslüman fitneye teslim olmuş demektir. Sonuç olarak İslami hükümlerin mükelleften gizlenmesi fitnenin doğmasına sebep olur. Aman ha bunları halka söylemeyelim sonra fitne çıkar diyen bir kimse mükellef kavramından habersizdir. Bilindiği gibi ehliyet arızalarından birisi de cehalettir. Cehaletin galip geldiği bir toplum her çeşit fitnenin zuhuruna hazırdır. Dolayısıyla İslam fıkhının temelini teşkil eden mükellef kavramı ile günümüzde kullanılan halk kavramı arasındaki inceliği iyi kavrayalım. Mükelleften İslami hükümleri gizlemeyelim. Aksine her vesileyle sürekli İslam gündeme gelmelidir. Sünnete uygun şekilde ve sabırla tebliğe devam ediniz.
4: Hocamızın eserinde kaleme aldığı ikinci inceleme yazısı. Konusu mükellef mi, halk mı?
3: İnsanın mahiyetini, insan eşya ilişkilerini ve insanların birbirleriyle olan münasebetlerini izah edebilmek için kelimelere muhtacız. Genellikle anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemi şeklinde tarif edilen dil, Allah'ın insanlara bahşettiği bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e eşyanın isimleri ve lisanı öğrettiği haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini ve lisanı öğrettiği haber verilmiştir. İnsanlar doğuştan herhangi bir ilme sahip değildirler. Ancak emaneti yüklenmesi sebebiyle fıtri yapısı diğer canlılardan farklıdır. Malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmiyorken çıkardı hükmü beyan buyurulmuştur. Bu durumda insan hangi kavimden olacağına kendisi karar veremediği gibi hangi dili konuşacağına da karar veremez. Bu tamamen Allahu Teala'nın takdirine dayanan bir hadisedir. İnsanın lehindeki ve aleyhindeki haklarına sahip olabilmesine ehliyet denilmiştir. Allahu Teala'nın teklifleri bu ehliyete dayanır. Teklife muhatap olan insana da mükellef denilmiştir. Malum olduğu üzere mükellef ve halk kelimeleri Arapçadır. Halk kelimesi halaka fiil kökündendir. Genel olarak takdir etmek, bir şey yoktan var etmek ve meydana getirmek gibi manalara gelir. Türkçe'de yaratmak, yoktan var etmek manalarında kullanılmıştır. Yaratmak, icat etmekten farklı bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de genellikle dünyanın, insanın ve diğer varlıkların yaratılması beyan edilirken halk etme kavramı kullanılmıştır. Bunun dışında Rum suresinin içerisinde yer alan Allah'ın halkı için değiştirme yoktur ayeti kerimesinde fıtrat manasında da kullanılmıştır. Arapça mütehassısları halk etme kavramını izah ederken bunun insan topluluğu manasında kullanıldığına işaret etmemişlerdir. Fakat Latince'deki populus kelimesi Osmanlı aydınları tarafından halk, ahali karşılığı kullanılınca zihinler darmadağın olmuştur. Şöyle ki Latince'deki populus kelimesi sürü manasına gelen pöbelden türümüştür. Alt sınıf anlamına gelir. Plebs ve plebjer de populus kelimesiyle akrabadır. Günümüzde kullanılan popüler edebiyat, halk adamı ve halk zevki gibi tabirler hep Latince mahiyeti gündeme getirir. Aristokratların gözünde halk orta ve aşağı bir sınıftır. Yani sürü. Demokrasilerde halkın hakemliği ve hüküm koyuculuğu esas alındığından politikacılar halka dal kavukluk etmek için birbirleriyle yarışırlar. Bilindiği gibi Galat-ı meşhur Lugat-ı fasihten evladır kaidesi yaygın bir anlayıştır. Dolayısıyla son yıllarda kaleme alınan birçok eserde mükellef tabiri yerine halk kelimesi kullanılmıştır. Hatta zaman zaman birçok İslami hakikat halkın yanlış anlayabileceği zannıyla gizlenir hale gelmiştir. aman bu hakikatleri halka söylemeyelim. Sonra fitne çıkar sloganı yaygınlaşmıştır. Bütün bunlar Latince bir kavramın mükellef ıslahını darmadağın etmesinin tabii bir sonucudur. Halbuki ancak mikroskopla görülebilen mikrop halk edilmiş, yaratılmış olduğu gibi ışığı binlerce yıl sonra bize ulaşabilen gökyüzü cisimleri de halk edilmiş, yaratılmıştır. Halk deyince yaratılmış her şey içine girer. Şimdi Allah-u Teala'nın tekliflerinin mükelleften gizlenmesi caiz midir sualine cevap arayalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, katiyen gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Onlar ise o sözü sırtlarının arkasına attılar. Bunun mukabilinde az bir menfaati satın aldılar. Müşteri oldukları o şey dünya hırsı ve tamahı, ne kötüdür. Hükmü beyan buyurulmuştur. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Tevrat'ın hükümlerini gizleyen Yahudilerle ilgili olarak indirilmiştir. Fakat mahiyeti Allah'ın ayetlerini gizleyen herkesi içerisine alır. Bilindiği gibi sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir. O mükelleften Allah-u Teala'nın teklifleri şu iki yolla gizlenebilir. Birincisi, kendisine sual sorulan kimse bildiği halde sükût ederek cevap vermez. İslam uleması Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bildiği şeyden sorulup da gizleyen kimseyi Allah-u Teala kıyamet gününde ateşten bir gemle gemleyecektir hadisi şerifini esas alarak meşru bir mazeret yokken hükmün sükût edilerek gizlenmesinin haram olduğunda ittifak etmiştir. İkincisi, mükellefin suali karşısında doğru ve hayırlı olan cevap verilmez, yanlış yola sevk edilir. Bu durumda önce ihanet gündeme girer. Resul-i Ekrem'in sana bir şey danışana en hayırlı olanını göster. Bunu yapmazsan gerçekten ona hıyanet etmiş olursun buyurduğu bilinmektedir. Müminlerin kardeşliği kat'i naslarla sabit olduğuna göre ihanet büyük bir günahtır. Mükelleften hükmü gizlemek için yalan söyleme durumu ise korkunç bir cinayettir. Hanefi fukahası yalan söylemek bütün dinlerde haram kılınmıştır hükmünde ittifak etmiştir. Yalan söylemeye bazı hallerde cevaz verilmiştir. Kafirlere esir düşmek, iki Müslümanın arasını bulmak, ailevi geçimsizliği ortadan kaldırmak ve zalimlerden korunmak gibi hususlarda. Her söylediğin mutlaka doğru, hak olsun, ancak her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir hükmü meşru mazeretler noktasında bir mahiyet arz edebilir. Mesela tağuti güçlere esir düşen bir mümin diğer kardeşlerini koruyabilmek için hileye başvurabilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ölüm tehlikesi olmadığı süre içerisinde mümin için kendisini zelil etmek yoktur. Ancak ölüm tehlikesi anında tehlikeyi hangi yolla def etmek mümkün olursa o vaciptir buyurduğu bilinmektedir. İslami hükümlerin meşru bir mazeret yok iken insanlardan gizlenmesi büyük bir zulümdür. Hatta gizleyenlerin lanete müstahak olacakları kat'i naslarla bildirilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu biz kitapta insanlara onu pek aşikar bir surette bildirdikten sonra gizleyenler yok mu? İşte onların hali, onlara hem Allah-u Teala lanet eder hem de lanet etmek şanından olanlar lanet ederler hükmü beyan edilmiştir. Ayette geçen yektumune lafzı ketmetmek, gizlemek manasındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu gizleyenler yok mu hükmü olmasaydı ben hiçbir hadis nakletmezdim buyurmuştur. Şer'i ilimleri gizlemenin caiz olmadığı sabittir. Sonuç olarak Allah-u Teala'nın tekliflerini hiçbir meşru mazeret yokken insanlardan gizlemek haramdır. Aman bu hakikatleri halka söylemeyelim, sonra fitne çıkar diyenler mükellef kavramının mahiyetini kavrayamayan ve şer'i siyaseti bilmeyenlerdir. Bu hakikatleri söylersek halk bize ne der endişesini taşıyanlar halkın rızasını esas alıp İslami maslahatları terk eden cahillerdir. Zira tekliflerin yerine getirilebilmesi mükellefe İslam'ın dosdoğru tebliğ edilebilmesiyle mümkündür.
4: 14. mektubumuzun konusu ilahi tekliflerin tahlilinde tertibe riayetin önemi. Sorusu, İslam fıkhında yer alan hükümlerin değişik derecelere sahip olduğu usul kitaplarında belirtilmektedir. Bir farz ile müstehabı veya haram ile mekruhu aynı değerde görmek mümkün değildir. Çevremizde değişik eğilimlere sahip Müslümanlar vardır. Mezhepleri hafife alan kimseler, Müslümanların sadece kitap ve sünnette birleşebileceklerini iddia ediyorlar. Bu iddianın değeri nedir? Diğer şer'i delilleri bir kenara bırakmak caiz midir? Peygamberlerin varisleri olan alimlerin tespitleriyle sıradan bir mükellefin iddiaları aynı değere mi haizdir? Herhangi bir meseleyi müzakere ederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir meselenin hükmünü tespit etme usulü sünnetle sabit midir diyorsunuz?
3: Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Efendimizin sünnetinde yer alan her hükmün hakikatin ifadesi olduğuna iman etmek her Müslümanın üzerine farzdır. Muhkem naslarla sabit olan hükümlerde ihtilaf etmenin haram olduğu malumdur. Zira mevridi nasta içtihada mesai yoktur hükmü umumi bir kaidedir. Bir mükellefin tahririye riayet etmesi ve hükümlerin değerini öğrenmesi zaruridir. Bu kısa girişten sonra herhangi bir meseleyi müzakere ederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir meselenin hükmünü tespit etme usulü sünnetle sabit midir sualinize geçebiliriz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın alemlere rahmet olarak gönderildiği ve bütün insanlığın muallimi olduğu sabittir. Teferruat gibi değerlendirilmesi mümkün olan meseleleri dahi öğrettiğini söyleyebiliriz. Hazreti Selman-ı Farisi bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi, hatta nasıl def-i hacet yapacağımızı bile öğretti. Fakih sahabelerden Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen şu hadisi şerif hükümlerin değerini tespit açısından önemlidir. Size Allah'ın kitabında bir delil bulunursa onunla amel etmek icap eder. Terki hususunda hiç kimsenin özrü olamaz. Şayet Allah'ın kitabında yoksa o zaman geçerli sünnete müracaat etmeniz gerekir. Bu bapta benden bir sünnet de yoksa ashabımın söyledikleriyle amel edilir. Şüphesiz ki benim ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Hangisinin kavliyle amel etseniz hidayeti bulursunuz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir. Usul ulemasına göre meşhur, bazı hadis ulemasına göre aziz olan hadisi şerifte hüküm verirken tertibe riayetin önemi haber verilmiştir. Bu hadisi şerif mealen şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken, ya Muaz, bir hadiseyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin diye sormuştur. Hazreti Muaz, Allah'ın kitabı ile ya Resulallah diye cevap verir. Resul-i Ekrem devamla, ya o hadisenin hükmünü kitapta bulamazsan diye sorar. Hazreti Muaz, Allah'ın Resulünün sünnetine müracaat ederim diyerek cevap verir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ya Allah'ın kitabında ve benim sünnetimde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hüküm verirsin diye sorunca Hazreti Muaz, o zaman kendi reyimle, içtihadımla hüküm veririm demiştir. Bu cevaplar Peygamberimiz Efendimiz'i memnun etmiş, Hazreti Muaz'ın mübarek göğsüne ellerini koyarak Resulullah'ın elçisini Resulullah'ı hoşnut edecek şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diye duada bulunmuştur. Bu hadis-i şerif bir cemaat tarafından rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bir mesele hakkında konuşurken bu tertibe riayet edilmesi zaruridir. Fetavai Hindiye'de kadıların ve müftülerin riayet etmeleri gereken tertip şu şekilde ifade edilmiştir. Kadı veya müftü için esas olan Allah-u Teala'nın kitabında bulunanlarla hükmetmektir. Bu sebeple Kur'an'da bulunan nasih ve mensuh ayetleri iyi bilmesi gerekir. Nasih olan ayeti kerimelerin muhkemini, müteşabihini ve kıraat sebebiyle tefsirinde olan ihtilafları kavraması şarttır. Eğer vereceği hükmü Allah-u Teala'nın kitabında bulamazsa, peygamberin sünnetiyle hükmetmesi gerekir. Bu sebeple sünnetin de nasihini ve mensuhunu iyi bilmesi icap eder. Hadislerde ihtilafa düşerse mütevatir veya meşhurunu dikkate alır ve onunla içtihad eder. Bunun dışında ravilerin mertebelerini iyi bilmesi, adil ve alim olanlarını, dört halife ve dört Abdullah'tan gelenleri ve diğerlerini bilmesi gerekir. Eğer Kur'an-ı Kerim ve sünnette hüküm bulamazsa, sahabe-i kiramın üzerinde icma ettikleri görüşe göre hüküm verir. Çünkü sahabe-i kiramın icması ile amel etmek vaciptir. Şayet o meselede sahabe-i kiram ihtilaf etmiş ise tercihte bulunabilir. Eğer kadı veya müftü içtihad ehli değilse kendisinden istenilen hükmü bir müçtehitten alır. İlimsiz hüküm vermez, sormaktan da utanmaz. Ümmi olan bir mükellefin müçtehit imamların içtihatlarını hafife alması caiz değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bazı konularda içtihadı ile hüküm verdiği ve ashabını da içtihada teşvik ettiği mütevatir haberlerle sabittir. İmam-ı Şafii rahimallahu aleyh Er-Risale isimli usul kitabında şu tespitte bulunmuştur. Bir mükellef hakkında muhkem nas bulunmayan konularda ya içtihad etmek ya bir müştehide ittiba etmekle yükümlüdür. Bu iki halin dışında bir şey söylenemez. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
4: Gelen 15. mektubumuzun konusu tefsir usulü ve vucuh ve nezair meselesi. Sorusu: Kur'an-ı Kerim insanları zulümattan kurtaran ve hidayete kavuşmalarına vesile olan bir rehberdir. Kim Kur'an'a tabi olur ve onun hükümleriyle amel ederse saadete kavuşur. Fıkıh köşesinde bir okuyucunuza cevap verirken tasavvuf ehlinin yaptığı zikrin ibadet olduğunu belirttiniz. Kur'an-ı Kerim'de zikir bazı lafızların tekrarı manasında kullanıldığı sabit değildir. Zira zikir Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir. Bunun delili şu ayeti kerimedir: zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Müslümanların bir araya gelmeleri ve başta kelime-i tevhid olmak üzere bazı tavsiye edilen zikirleri eda etmelerine karşı değilim. Ancak bunun bir ibadet olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Yaptığım bu tespitler doğru değil veya eksikse zikir kavramının mahiyetini izah ediniz. Müslümanların bazı lafızları tekrar etmeleri zikir midir? Buna ibadet denilir mi diyorsunuz?
3: Kur'an-ı Kerim'de çeşitli manalarda kullanılan müşterek kelimeler vardır. Herhangi bir kelimenin bir ayette ifade ettiği mana ile aynı kelimenin diğer bir ayette ifade ettiği mana aynı olmayabilir. Farklı kelimelerin aynı manayı ifade etmesine nezair, aynı kelimenin farklı keyfiyetleri ifade etmesine vücuh denilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de el-hüda kelimesi ve ondan türeyen terimler 17 ayrı manada kullanılmıştır. Nezaire misal olarak şunu verebiliriz: cehennemi ifade için nar, sakar, hutame ve cahim kelimeleri kullanılmıştır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Halife Hazreti Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh kendisini haricileri ikna etmek için gönderirken şöyle demiştir: onlarla münakaşa ederken delil olarak Kur'an-ı Kerim'i hüccet gösterme. Çünkü onda birçok manaları ihtiva eden zü-vucuh kelimeler vardır. Onlara sünneti hüccet olarak bildir ve fikirlerini sünnetle teyit et. Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin birkaç manayı ifade etmesi onun mucize oluşunun bir delilidir. İmam-ı Zerkani El-Burhan isimli eserinde bir kimse Kur'an-ı Kerim'de yer alan kelimelerin değişik vecihlerini kavrayamadığı müddetçe gerçek manada fakih olamaz diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Bu tespitten sonra zikir kelimesinin lügat ve ıstılah manalarına geçebiliriz. Zikir birçok manayı ifade eden vücuh bir kelimedir. Lügatta hatırlamak, anmak, düşünmek ve hatırlayıp gereğini yapmak gibi manalara gelir. Unutmanın ve gafletin zıddı olarak kullanılır. Asli manası budur. Kur'an-ı Kerim'de zikir 14 ayrı keyfiyeti ifade için kullanılan vücuh bir kavramdır. Zikir ehli, Allah'ın indirdiği hükümleri bilen ve amel eden kimseleri ifade eden bir terkiptir. Bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz, ayeti kerimesinden istinbat edilen hüküm budur. İslami hayatın olmazsa olmaz şartlarından birisi, mükellefin kalbini gaflete düşmekten korumasıdır. Gafletin zıddı olan zikir, hem dilin hem kalbin amelidir. İnsana yüklediği emaneti hatırlatan ve kalbini gafletten kurtaran salih bir ameldir. Allah-u Teala kalbi, aklın, ilmin ve ruhun mahalli kılmıştır. İnsanın kalbi aynı zamanda şüphelerin ve vesveselerin mahalli, küfrün ve imanın merkezidir. Peygamberimiz Efendimizin değişkenliğinden dolayı buna kalp ismi verilmiştir. Öyle ki kalp, boş bir arazideki ağacın kökünde asılı duran, rüzgarın bir alttan bir üstten çevirdiği bir kuş tüyü gibidir buyurduğu malumdur. İnsanoğlunun kalbini hevasının şehvetlerinden koruması farzdır. Zikir ibadeti bu farzın edası için bir vesiledir. Bilindiği gibi teşrik tekbirleri vacip olan bir ibadettir. Molla Hüsrev, teşrik günlerinde eda edilen tekbirler vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı sayılı günlerde zikrediniz emri verilmiştir diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin ismini an, zikret ve ihlas ile ona teveccüh eyle emrinin verildiği malumdur. Kadı Beyzavi bu ayeti tefsir ederken zikir ibadetinin keyfiyeti üzerinde durmuştur. Zikrin bir ibadet olduğu muhkem naslarla sabittir. Mesela, şüphesiz ki Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bunun en güzel delilidir. Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın zikir savaş esnasında bile terk edilmesi meşru olmayan bir ibadettir dediği ve şu ayeti kerimeyi delil olarak zikrettiği malumdur. Ey iman edenler! Bir düşman ordusuyla karşılaştığınız vakit sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Bütün ibadetlerin zahiri ve batini şartları vardır. İslam alimlerinin Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle İhlasla ve şer'i şerife uygun olarak yapılan fiillere salih amel denilir tarifinde ittifak ettiği malumdur. Zikir ibadeti, ihlasın ve ihsan halinin teşekkülüne vesile olan bir ibadettir. Resul-i Ekrem'in zikri tavsiye ettiği muteber hadis mecmualarında yer almıştır. Meselenin özü budur, birbirimize dua edelim.
4: 16. mektubumuzun konusu, muhkem ve müteşabih ayetlerin keyfiyeti. Sorusu ise, üniversitede değişik İslami anlayışlara sahip olan arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Hepimiz Müslümanız. Ancak İslam fıkhının kaynakları ve temel hedefi konusunda anlaşamıyoruz. Daha doğrusu farklı kanaatlere sahibiz. Kur'an'daki İslami savunduklarını söyleyen arkadaşlarımızın iddiası şudur: Allah hiçbir şeyi İnsanların takdirine bırakmamıştır. Her meselenin hükmü Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Peygamberimizin bu hükümleri hem tebliğ etmiş hem de uygulamıştır. Vefatı ile birlikte din tamamlanmıştır. Kendilerine tevhidi, bize geleneksel Müslüman vasfını layık gören bu arkadaşlarımıza göre Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin tamamı muhkemdir. Müteşabih olan hiçbir ayet yoktur. Geleneksel ulema müteşabih ayetlerin varlığını iddia ederek kendilerine imtiyaz sağlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var mıdır? Eğer varsa bu ayetlerin indirilmesinin sebebini ve hikmetini nasıl anlamamız gerekir diyorsunuz?
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti şahsi kanaatlerine göre yorumlayan ve birbirlerini tekfir eden fırkalara rastlanmıştır. Halbuki nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler, isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Zira mücerret akla ve şahsi kanaate dayanan keyfi yorumların sonu yoktur. Bu tespitten sonra muhkem ve müteşabih kavramlarını kısaca izah edelim. Muhkem, lügatta metanet verilmiş, sağlam ve kuvvetli manasına gelir. Manası kolaylıkla anlaşılan, harici bir tefsire ihtiyaç göstermeyen ve tek manası olan ayetler muhkemdir. sarih ve müfesserden daha kuvvetli olan sözü ifade için kullanılan muhkemin zıddı müteşabihtir. Tefsir usulünde açık ve tevile muhtaç olmayan ayetlere muhkemat, manası gizli ve tevile muhtaç olan ayetlere de müteşabihat denilmiştir. Diğer bir tabirle müteşabih, birçok manaya ihtimali olup bu manalardan birini tayin edebilmek için harici bir delile ihtiyacı olan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ihkamından maksat, onun kelime ve manalarına zarar vermeyecek şekilde sağlamlığı, nazmının güzelliği ise tamamının muhkem olduğu sabittir. Bunun delili şu ayeti kerimedir: bu ayetleri muhkem olan bir kitaptır. Belagatini, icazını ve bir kısmının diğerinden daha zor anlaşılmasını dikkate aldığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetlerin de bulunduğunu itiraf etmemiz gerekir. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem olduğunu iddia edenler bulunduğu gibi tamamının müteşabih olduğunu söyleyenler de olmuştur. Bu iki iddianın da doğru olmadığı nasla sabittir. Sana kitabı indiren odur. Onda bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anası, temelidir. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak ve kendi arzularına göre teviline yeltenmek için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde yüksek payeye erenler ise biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunları ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme indirilirken ayetlerinin bir kısmı herkesin anlayabileceği şekilde muhkem, diğer bir kısmı da anlayamayacağı şekilde müteşabih indirilmiştir. Mükellefi amel açısından ilzam eden ahkam ayetleri helal, haram, namaz, oruç, zekat, hac gibi muhkem vasfına haizdirler. Tariflerden de anlaşılacağına göre muhkem açık ve sarihtir. Müteşabihat ve kısımları üzerinde değişik görüşler ortaya atılmıştır. İlimde rasih olanlar ile kalplerinde hastalık bulunanların tespiti müteşabih ayetler vasıtası ile yapılabilir. Bu hakikatleri esas alan ulema muhkem ile müteşabihinin tarifini yapmaya gayret etmiştir. Ulemanın cumhuru müteşabih ayetlerin tevilini Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez görüşünü benimsemiştir. İmam Ebul Hasan el-Eşari ayetteki duruş yerinin ve rasihune fil ilmide olması lazım geldiğini ve rasihun zümresinin izafi olan müteşabih ayetlerin tevilini bilebileceklerini ifade etmiştir. Bu kıraat ihtilafı değişik meseleleri gündeme getirmiştir. Bu görüşü İshak Eşşirazi daha açık bir şekilde ifade etmiştir. Selefi Salihin döneminde bu müteşabih ayetler olduğu gibi kabul edilmiş ve bunlar üzerinde fazla durulmamıştır. Zira Allah-u Teala bu gibi ayetleri kurcalayanların kalplerinin hasta olduğuna haber vermektedir. Peygamberimiz Efendimizin müteşabih ayetlere tabi olanlardan sakınılmasını tavsiye ettiği malumdur. Fakih sahabeler ve Halife Hazreti Ömer müteşabihatı keyiflerine göre yorumlayanların taziren cezalandırılacağını beyan etmişlerdir. Mesela tabiinden İbn-i Sübeyk adında bir şahıs Medine'ye gelip Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatı hakkında sualler sormaya başlayınca rahatsızlık ortaya çıkmıştır. Bunu haber alan Halife Hazreti Ömer onu huzuruna çağırmış, sorguya çekmiş ve yaş hurma dalları ile başını kanatıncaya kadar dövülmesini emretmiştir. Daha sonra o şahsı Medine'den memleketine göndermiş ve onunla hiç kimsenin görüştürülmemesini Ebu Musa el-Eşari'ye emretmiştir. Ragıb el-İsfahani, müteşabih ayetlerin manasını vukuf yönünden üç kısımda incelenebileceğini ifade etmiştir. Birincisi, bilinmesine imkan olmayan müteşabihlerdir ki bunu ancak Allah bilir, kıyamet vakti gibi. İkincisi, insanoğlu sebeplere tevessül ederek onun manasını bilebilir. Mesela garip kelimeler, muğlak hükümler gibi. Üçüncüsü, yukarıda zikrettiğimiz iki madde arasında olanlardır ki bu da ilimde rusuh sahibi olan bazı zevata tahsis edilmiş, diğerlerinden ise gizlenmiştir. Genel olarak usul uleması müteşabihatı iki kısma ayırmıştır. A. muhkem ile mukayese edildiğinde manası bilinebilen b. hakikatini bilmeye imkan olmayan ayetlerdir. Mücahid bunları şöyle tarif etmektedir. Muhkem ayetler helal ve harama dair olanlardır. Müteşabihler ise bazısı bazısını tasdik ve tefsir eden ayetlerdir. İbn Ebi Hatim'de Ali bin Talha Tariki ile İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmektedir. Muhkemler nasih, helal, haram, hudut, feraiz, iman edilip amel edilen hususlardır. Müteşabihler ise mensuh, mukaddem, muahhar, emsal, yeminler, iman edilip amel edilmeyen hususlardır. Müteşabihinin kaynağında Allah-u Teala'nın muradının gizliliği bahis konusu olduğuna göre bu gizlilik bazen lafızda, bazen manada, bazen de her ikisinde birden olabilir. Bu ayetler birkaç manaya tahammül edilebilen bir keyfiyete haizdirler. Kur'an-ı Kerim'de hem muhkem hem de müteşabih ayetlerin bulunması insanoğlu için bir imtihandır. Acaba insanlık alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in haberine itimat ederek gayba iman edecek mi? Kur'an-ı Kerim'de bu keyfiyet güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Hidayete erenler buna inandık derler. Kalplerinde eğrilik bulunanlar o Rablerinden bir hak olduğu halde onu inkar ederler ve fitne aramak için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Bunun diğer bir faydası, insanoğlu ne kadar istidat ve ilim sahibi olursa olsun onun aciz ve mahluk olduğunu gösteren bir delil de bu müteşabihattır. Bu ayetler Allah'ın ilmiyle her şeyi ihata ettiğinin en güzel delilidir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
4: 17. mektubumuzun konusu ayetlerin nüzul sebeplerini bilmenin önemi. Sorusu ise Kur'an ahkamının anlaşılabilmesi için bazı ilimlere ihtiyaç vardır. Ayetlerin nüzul sebeplerini tespit etmenin doğru anlamak için bir vasıta olduğu iddiası yaygındır. Eski müftülerden Tahsin Emiroğlu'nun Esbab-ı Nüzul isimli eserinde aynı ayet için farklı sebepler ve rivayetler nakledilmektedir. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu tespit etmek imkansız gibidir. Esbab-ı Nüzul ile ilgili rivayetlerin çoğunun mürsel olduğu iddia edilmektedir. Zihnime takılan sualleri cevaplandırırsanız sevinirim. Her ayetin kendine mahsus bir nüzul sebebi var mıdır? Sahabe-i kiram döneminde tefsir ilmi sadece nüzul sebebini bilmekle mi sınırlıdır? Pratik açıdan nüzul sebebini bilmenin faydası nedir? Kafirlerin, müşriklerin veya kitap ehlinin durumunu bildiren ayetlerin Müslümanları eleştirmek için kullanılması caiz midir diyorsunuz?
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Efendimiz'e sorulan bir sual veya meydana gelen bir hadise sebebiyle indirilen ayetler vardır. Bunların nüzul sebeplerini araştırmak ve öğrenmek gerekir. Elbette herhangi bir sebebe bağlı olmadan inzal buyurulan ayetler de vardır. Bunların hususi değil umumi bir inzal sebebi söz konusudur. Bazı alimler esbab-ı nüzul ile ilgili haberlerin ekserisi mürseldir, müsned değildir diyerek bir inceliğe işaret etmişlerdir. Sahabe-i kiram döneminde tefsir ilmi sebebi nüzulü bilmekle sınırlıdır. Hazreti Abdullah İbni Mesud'un Allah'a yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerin kim için, hangi hadise üzerine ve nerede nazil olduklarını en iyi bilenlerden birisi benim demesi bu ilmin önemini ortaya koymaktadır. Ebu'l-Hasan el-Vahidi tefsir ilminde sebebi nüzulün ehemmiyetini belirtmek için bir ayeti kerimenin anlaşılması ona ait hadiseye vakıf olmadan ve nüzul sebebini bilmeden mümkün olamaz demiştir. Ayetlerin nüzul sebeplerini bilmek teşri hikmetini kavramaya vesile olabilir. Bu kısa izahtan sonra pratik açıdan nüzul sebebini bilmenin faydası nedir sualinize geçebiliriz. Bir ayeti kerimenin nüzul sebebini bilmek, kastedilen mananın kolaylıkla anlaşılmasına ve şüphelerin izale edilmesine vesile olabilir. Mesela şarabın haram kılındığını bildiren ayet Maide suresinin 90. ayetidir. Bu ayet nazil olunca bazı kimseler Peygamberimiz Efendimiz'e bu ayet inzal olmadan evvel şarap içen ve sarhoş iken ölen Müslümanların durumu nedir sualini sormuşlardır. Bu sual üzerine iman edip güzel amel işleyenlere tattıklarından dolayı hiçbir günah yoktur ayeti nazil olmuştur. Bir rivayete göre sualden haberi olmayan bazı sahabeler bu ayetle şarabın yeniden mübah kılındığını zannetmişlerdir. Buna benzer bazı hadiseleri İmam-ı Şatibi El-Muvafakat isimli eserinde zikretmektedir. Bir ayetin nüzul sebebi ihtiva ettiği hükmün tahsis veya hasr edilmesine vesile olabilir. Mesela Mücadele suresinin başında yer alan zihar ayetleri sahabe-i kiramdan Evs bin Samit'in karısı Havle binti Salebe'ye kızması ve sen bana annemin sırtı gibi ol diyerek evi terk etmesi üzerine nazil olur. Bu hadiseden sonra Hazreti Havle binti Salebe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna defalarca çıkmış, fakirliğini, ihtiyarlığını ve çocuklarına bakacak durumda olmadığını beyan ederek buna bir çare bulmasını istirham etmiştir. Bunun üzerine zevci hakkında seninle direşip duran ve içinde bulunduğu halden şikayet etmekte olan kadının sözünü Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu buyurulmuş ve zihar yapan kimselerle ilgili hükümler indirilmiştir.

0: Hazreti Nafiye, Hazreti Abdullah İbni Ömer'in Haruriye fırkası hakkında görüşü nedir diye sormuş ve şu cevabı almıştır. Ben Hazreti Abdullah İbni Ömer'in onları Allah'ın mahlukatının en şerlisi olarak görüyorum. Zira onlar kafirler hakkında nazil olan ayetleri müminler hakkında nazil olmuş gibi gösteriyor ve tekfir etme yoluna gidiyorlar dediğini işittim. Günümüzde bilmedikleri için aynı hataya düşen Müslümanlar vardır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 18. mektubumuzun konusu ilahi tekliflerin mahiyeti, mantuk ve mefhum. Sorusu ise bundan 2 yıl önce bazı arkadaşlarla haftanın belirli günlerinde toplanıp tefsir dersleri yapmaya karar verdik. Düzenli olabilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Değişik meallerden dersimizin konusu olan ayetlerin meallerini okuyor, takıldığımız yerde tefsir kitaplarına müracaat ediyorduk. Aylarca bu usule riayet ederek tefsir derslerine devam ettik. Gördük ki tefsir usulü ile ilgili ilimleri öğrenmeden netice almamız mümkün değildir. Geçtiğimiz ay mantık ve mefhum konularını işlerken mefhumu muhalefet delil midir, değil midir suali zihnimize takıldı. Mefhumu muhalefetin delil olduğunu iddia eden arkadaşlar bazı ayetleri kendilerine göre yorumladılar. Bunu delil kabul etmeyenleri geleneksel usule bağlı kalmakla suçladılar. Allah-u Teala'nın ayetlerini şahsi kanaatlerine göre tefsir eden kimsenin mesuliyeti nedir? Bir nassın hükmünü mefhumu muhalifini dikkate alarak tefsir etmek doğru mudur? Geçtiğimiz hafta derse devam eden arkadaşlarımızın arasında müteşabih ve muhkem ayetlerin anlaşılması konusunda farklı tezler ortaya çıktı. Bazıları Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin tamamının muhkem olduğu, bazıları da hem muhkem hem de müteşabih ayetlerin bulunduğunu ileri sürdüler. Nasların müteşabih ve muhkem olarak tasdifinde ölçü nedir? İlim öğrenmeye gayret eden bir kimsenin müteşabih ayetleri tefsir etmeye kalkması caiz midir diyorsunuz?
0: İlmi müzakerelerin faydalı olabilmesi için tarafların usule ve edebe riayet etmeleri gerekir. Müzakere edilen konuyla ilgili bütün delillerin sabırla araştırılması ve farklı vecihlerin keyfiyetinin iyi kavranması zaruridir. İmam-ı Şatibi nasları anlama konusunda insanların hallerini ifade ederken şu tespitte bulunmuştur. Arapçayı anlamada müptedi olan mükellef, Kur'an ve sünneti anlamada da müptedi hükmündedir. Arapçayı anlamada orta seviyede olan kimse, şeriatı anlama konusunda da orta seviyededir ki, bu kimse henüz ilimde rusuh sahibi değildir. Arapçayı çok iyi bilen ve bu dilin inceliklerine vakıf olan kimse, şeriatı doğru olarak anlamada diğer insanlardan farklıdırlar. İlmi seviyeleri yeterli olmayan kimselerin sözleri hüccet değildir. Bu tespitten sonra Allah-u Teala'nın ayetlerini şahsi kanaatlerine göre tefsir eden kimsenin mesuliyeti nedir sualinize geçebiliriz. Nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Zira Peygamberimiz Efendimizin her kim Kur'an-ı Kerim'i hiçbir ilmi olmadan kendi şahsi reyi ile tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurduğu ve müminleri uyardığı malumdur. Mücerret akla ve şahsi kanaate dayanan keyfi yorumların sonu yoktur. Diğer meseleye gelince usul uleması lafzın hükme delaletini iki temel bölüme ayırarak izah etmiştir. Bunlar mantuk ve mefhumdur. Mantuk, lafzın nutuk mahallinde söylendiği yerde delalet ettiği manadır. Sarih ve gayri sarih olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır ayetiyle ticaretin helal, faizin haram kılındığı sabittir. Bu sarih bir mantık ve müfesser bir nastır. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın ayetinde ise gayri sarih bir mantık ve mücmel bir beyan söz konusudur. Alışverişi kimlerin bırakacağını, cuma günü hangi vakitte çağrılacağını ve Allah-u Teala'yı zikretmekten maksadın ne olduğunu Resul-i Ekrem açıklamıştır.

0: Mefhum ise lafzın söylendiği yer dışında delalet ettiği hükümdür. Mezkûr olmayan bir hadisenin hükmünü veya onun bir halini ifade etmektir. Mefhum muvafakat ve muhalefet olmak üzere ikiye ayrılır. Mefhumu muvafakat, söylenen hükmün onda bulunan illet ve sebeplerden dolayı söylenmeyen içinde geçerli, muvafık olmasıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Arapların hamr, şarap diye isimlendirdiği ve değişik bitkilerden yapılan içkinin haram kılındığı malumdur. Sahih-i Müslim'de yer alan her sarhoşluk veren hamdır hadisi şerifi ile Hazreti Ömer'in hamr aklı örten ve gideren şeydir şeklindeki tarifi illetleri ve sebepleri beyan etmektedir. Çoğu sarhoşluk veren içkilerin azının da haram olması mefhumu muvafakatın tabii bir sonucudur. Bütün müçtehid imamlar mefhumu muvafakatın delil olduğunda müttefiktirler. Mefhumu muhalefet ise farklıdır. Zira söylenene muhalif olan ve söylenmeyen için hükmün sabit olması mümkün müdür, değil midir meselesini gündeme getirir. Bu müçtehitler arasında ihtilaflı bir meseledir. Muhkem ve müteşabih meselesine gelince, son yıllarda Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem olduğunu iddia edenlere rastlandığı gibi, tamamının müteşabih olduğunu ifade edenlere de rastlanmaktadır. Subutu açısından değil, farklı keyfiyetleri ifade açısından muhkem ve müteşabih ayetlerin bulunduğu naslar sabittir. Sana kitabı indiren odur. Onda bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne çıkarmak, kendi arzularına göre yorumlamak için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onların tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde yüksek makama erenler, biz ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunları ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Bu ayeti kerimede Hazreti Peygamber'e gelen Necran Hristiyanlarından bir grubun, siz Hazreti İsa için o Allah'ın kelimidir diyorsunuz, bu bize kafidir diyerek demagoji yapmaları üzerine nazil olmuştur. Ancak hüküm açısından umumi bir beyandır. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir haberde Peygamberimiz Efendimizin müteşabih ayetlere uyanlardan sakınılmasını tavsiye ettiği malumdur. Bu konuda varid olan haber mealen şöyledir. Resulullah bana ya Ayşe, Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyanları gördüğünde onlardan sakın tavsiyesinde bulundu. Tarih boyunca başta hariciler olmak üzere Mu'tezile, Murciye, Şia ve Cehmiye gibi fırkalara mensup olan kimselerin müteşabih olan ayetleri kendi kanaatlerini din haline getirmek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini söylemek mümkündür. Günümüzde usul ilmine vakıf olmayan, tefsir ve tevil arasındaki farkı kavrayamayan bazı kimselerin aynı hastalığa tutuldukları malumdur. Nasların tefsirini ve tevilini öğrenmek isteyen her mükellefin elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi zaruridir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinde soruları ve cevapları okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: De ki, yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.
5: Şeytanlar. Şimdi

0: özkonakkuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
14: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de çok önemli bir konumuz var. Birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Baba-çocuk ilişkisini bugün konuşacağız. Ki bugün pek çoğumuz babayız, ebeveyniz ve çocuklarımızla ilişki kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Baba ile çocuk arasında iletişim nasıl sağlıklı olur? Bununla alakalı bir söyleşi, bir program yapacağız. Yanımda da çok kıymetli bir konuğum var. Psikolog Cihan Uluç bizlerle birlikte. Cihan, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Asıl bizi burada ağırladığın için şu anda da Nevhal Psikoloji Kliniği'nin içerisindeyiz. Ve burada yayınımızı yapmaktayız. Ev sahipliğin için ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi baba çocuk ilişkisi çok önemli. Tabii anne çocuk ilişkisi de çok önemli. Yani ebeveynlerin çocuklarla arasında kurduğu iletişim çok önemli. Çünkü hayatımızın önemli bir kısmını şekillendiren, hatta hayatımızı şekillendiren en önemli dönem çocuklukta anne babayla kurduğumuz ilişkiden geçiyor. Bu manada bugün babayla çocuk arasındaki ilişki sağlıklı kurulması nasıl olur? Babanın yeri ve rolü bir çocuğun hayatında nedir? Çocuğun gelişimini hangi açılardan etkiler? Önce bu soruyla bir başlayalım istersen.
1: Belki biraz böyle hani geriden olacak ama şu an 2026 yılındayız. Aslında buraya hani bir günde gelmedik. Buranın bir geçmişi var. Şimdi az çok hani işte bir 30-40 yıl geriye gittiğimizde aslında oradaki baba figürüyle aslında bugünkü baba figürü birbirinden çok farklı. Yani bir değişim süreci var. O zaman baba dediğimizde aslında işte sabah erkenden evden çıkan, akşamda işte 6-7 gibi eve dönen, işte yemeğini yiyen, tabiri caizse akşam işte ajansları seyreden ve akabinde gideceği bir yer varsa giden ya da uykuya çekilen bir figür vardı. Ve bu figür yeterli oluyordu belki günün koşulları itibariyle ama şu ana geldiğimizde hem köyden kente göçünde bunda muhtemel büyük etkileri var. Artık aileler küçülmeye başladı. Yani çekirdek aileler küçülmeye başladı ve geniş aile desteği artık eskisi gibi hissedilmiyor. Yani belki çok azımız artık işte annemize yakın bir yerde veya aile apartmanında oturuyor, özel bedeki oturanlar vardır ama hani genele vurduğumuzda artık çok az ve bir çocuk için aslında iki ebeveyn kalmış durumda. Yani anne ve baba kalmış durumda temel figür olarak. Son zamanlarda siz de sosyal medyayı takip ediyorsunuz, ben de takip ediyorum. Evet. Aslında psikolojik literatürü de biraz bunu destekler nitelikte anne çocuk bağlanması veya anne çocuk ilişkisi üzerine birçok çalışmaya rastlıyoruz. Hatta işte psikolojik problemler vesaire incelenirken aslında işte anne figürünün oradaki etkisi, ilk bakım verenin etkisi gibi bunlar çok çalışılan alanlar. Son zamanlarda da belki sevindirici bir haber olarak yani saç ayağını artıran bir şey olarak aslında babanın da etkisi burada çalışılmaya ve görülmeye başlandı. Çünkü babanın olmadığı senaryoda aslında birçok şeyi görebiliyoruz. İşte suçla olan ilişkiler, bir takım psikolojik patolojilerle olan ilişkilerin aslında baba yokluğuyla da ilişkilendirme durumu söz konusu olabiliyor. Bazen hani böyle formülize etmek çok şey olabilir ama hani bizi yanıltabilir ve bazen herkese uymayabilir ama baba dediğimiz aslında biraz dışarıya açılan kapı gibi görmekte fayda var. Erkek çocuk içinde, kız çocuk içinde. Hatta baba biraz böyle özgüven, yapabilmek, sürdürebilmek, bir işi nihayete erdirebilmek, kararlılık, dirayet gibi bir takım özellikleri de içinde barındırıyor aslında bu ilişki. Tabii ki biz doğup büyüdükten sonra dönüp şöyle bakmıyoruz hani işte bu özelliğimi nereden aldım veya ne o, çünkü böyle bir matematik olmayabilir ama özellikle böyle dışa açılan kapı, özgüven, efendim şimdi gayret gösterebilmek, bir şeyin sonunu getirebilmek aslında biraz babayla ve bu ilişkiyle özdeşleştirilen şeyler.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Peki bir baba çocuğuyla doğru iletişim kurmak istiyor. Ve çocuğuna rol model olurken, ona örnek olurken doğru bir şekilde davranmak istiyor. Şimdi burada çocuğu dinlemek, onunla konuşmak, onu anlamak konusunda babaların özellikle yaptığı yanlışlar neler? Senin tecrübelerinden de yola çıkarak burada babaların özellikle yaptığı yanlışlar neler? Onunla ilgili ne söylersin?
1: Tabii. Hani böyle bir çırpıda belki aklıma gelen birkaç şey oldu. Onlardan bahsedebilirim. Birincisi çocukla vakit geçirmek ve çocukla ilgilenmeyi bazen çok gözümüzde büyütüyoruz şu manada. Yani illaki bir etkinlik üzere olma, illaki planlı bir zaman geçirme gibi özellikle günümüzün de belki biraz pompaladığı bir şey de var. İşte kaliteli vakit geçirmek, etkili vakit geçirmek diye bir tabir var. Mesela belki 20-30 yıl geriye gitsek böyle bir şey yoktu. Bir defa hani buna çok takılmamak gerekiyor. Çünkü işte işlerimiz var, güç güçlerimiz var, farklı meşgalelerimiz var, hayatın diğer stres alanları var. Çocuğumuzun her an bizi izlediğini ve seyrettiğini fark etmek burada çok önemli. Ve bazen babalar olarak biz sadece şuna bakıyoruz, söylediğimiz şeylerin çok önemli olduğunu varsayıyoruz. Yani ettiğimiz nasihatın ve söylediğimiz şeylerin çok çok önem arz ettiğini. Halbuki çocuk dünyasında biz şunu biliyoruz ki, söylediklerimizden çok aslında yaptıklarımız çok çok daha önem arz eder. Mesela işte bir alışveriş esnasında aslında kasiyere bir ifademiz veya yanlış gelen bir yemeğe karşı işte bir garsona tavrımız, eşimize karşı bir öfkelendiğimiz durumdaki tavrımız yahut çocuğumuza karşı öfkelendiğimiz durumdaki tavrımız aslında çocuk daha çok buralardan öğreniyor. Yani hatta yaş biraz ilerleyince seni de biliyorum yani 7-8'e benim de benzer yaşlarda bir çocuğum var. Emin olun o tutarsızlığı çok güzel yüzünüze vurabilir. Yani
0: eyvallah.
1: Mesela siz dersiniz ki oğlum şunu şunu şöyle yap. Baba doğru. Ama sen de hani geçen sesini yükselttin ya hani şimdi
0: evet,
1: de der.
0: Evet, evet.
1: Sakince kardeşini ifade et dersiniz örneğin. Baba geçen sen de bağırdın ya diyebilir ya sesini yükselttin mi diyebilir.
0: Peki burada kız çocuk erkek çocuk ayrımı yapabilir miyiz? Yani erkek çocuğun sanki daha fazla mı babayı örnek aldığını veya gözlemlediğini düşünebiliriz?
1: Tabii evet evet yani bir tabii ki oradaki bir cinsiyet özdeşim durumu da var. Yani aslında bizden erkekliği de erkek olmayı da içerisinde barındırıyor tabii ki. Nasıl olunur kısmı da burası. Kız çocuk için ise biraz da hani bunu tabii çok ileriye böyle atfetmek şey olmayabilir ama evleneceği kişiyi aslında biraz belirleyen de bir şey. Ki biz bunu hani çok birçok teori var. Benim de sıklıkla başvurduğum teorilerden bir tanesi bu. Aslında bugün eş olarak seçtiğimiz kişiler bizim anne ve babamızın toplamından ibaret diye bakarız. Yani oradaki o kişilik özellikleri veya babamızın bize nasıl davrandığı aslında bizim hem kendimize olan güvenimizi, öz değerimizi, öz saygımızı belirliyor. İlerleyen süreçte de aslında nasıl birini seçeceğimiz yani kız çocuk açısından da nasıl birini seçeceğimizi de belirliyor olabilir.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Peki bu dönemde eskiden şöyle bir şey vardı. Hani biz babadan böyle gördük derlerdi ya. İşte baba sevgisini pek gösteremez ama çok sever. Böyle bir dönem vardı. Baba otoriter, sert bir tavra sahip. İçinden sevmek gelse bile sevemez gibi bir tavır vardı. Şimdi de işte babanın çok böyle arkadaşça davrandığı, hatta bazen çok yumuşak tabiri caizse davrandığı bir baba figürü var. Burada doğru bir baba modeli nasıl olmalı? Yani baba çocuğa yaklaşırken hep otoriter mi, böyle sert mi, mesafeli mi durmalı? Yoksa baba bir arkadaş gibi mi davranmalı çocuğuyla? Arkadaş gibi mi gezmeli, tozmalı? Burada sen bir psikolog olarak ne dersin?
1: Yani arkadaş gibi tabiri her zaman beni böyle bir şey huylandırmıştır tabiri caizse. Çünkü çocuğumuzun muhtemel sayısız arkadaşı olacak. Ama onun bir tane babası olabilir. Yani o da benim, sensin veya hani şey. Ya da bir tanesi annesi olabilir. Elbette ki hani şunu arkadaşça bir şeyler yapmak, dostça bir şeyler paylaşmaktan dostça diyorum. Ama dost değil. Elbette ki bu mümkün olabilir. Fakat onun bir babaya ihtiyacı var. Yani arkadaştan önce. Bu babalığın içerisinde bir şeyleri paylaşmak, hani ortak zamanların olması veya özel vakitlerin olması veya ortak bir geçmişin oluşması bu ayrı bir şey. O yüzden burada bir kafa karışıklığı var dediğiniz gibi. Yani önce hiç görülmeyen veya sadece bir olay olduğunda orada olan otoriter ve sert veya bazen katı ve bazen de anlayışsız bir baba figürünü daha çok deneyimliyoruz, görüyoruz, dinliyoruz vesaire. Şimdi de çok belki hani böyle sınır koymaktan beri duran, bundan korkan, ben hep şey diyorum buna yani kötü polis olmaktan çekinen baba. Çünkü yeri geldiği zaman baba kötü polis de olabilmeli. Çünkü bir noktada sınırların koruyucusudur da baba. Hatta böyle bir program yapmıştık geçmiş vakitte. Evet. Yani baba sınırların koruyucusudur. Onun arkasında durandır. Yani sınırların arkasında durandır bir kural konulduğunda. Çünkü anne zaman zaman esneyebilir. Hem muhataplıktan dolayı hem yapısından dolayı değil mi? Zaman zaman şey yapabilir. Yani onu esnetebilir. Ama burada sınırı koruyacak kişi aslında babadır. Bu bir miktar kötü polis olmayı getirebilir. Yani muhtemel sen de duymuşsundur vakit zaman. Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda baba seni sevmeyeceğim, sevmiyorum gibi ifadeleri duymuşsundur. Ama bizim bunlara karşı biraz dirayetli olmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Biz çocuğumun benim alerjisi var. Yani çikolata yedirmedim diye eğer seni sevmiyorum gibi bir ifade duruyorsa buna çok takılmamam. Bunun ardında durmam gerekiyor. Çünkü ben çocuğumu korumak istiyorum aslında burada.
0: Aslında o da o oyun yapıyor yani.
1: Tabii tabii. Evet.
0: Kendince bir şey yolu
1: evet,
0: orada.
1: Evet bir kaçamak arıyor. Kaçamak olsa zaten arıyor. Şey yapacak yani devam edecek oradan.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Yani arayı bulmak belki de burada yani.
0: Hele kız çocukları bu çok konuda çok tehlikeli Can. Yani bilhassa kızlar evet. Bu babanın o yumuşak karnını çok iyi yakalayabiliyor.
1: Evet.
0: Bir kızım olduğu için söylüyorum.
1: Nasıl kırayım değil mi şimdi yani böyle gelmişim.
0: Evet,
1: böyle
0: yani kıramıyorsun da ama
1: evet.
0: Aslında bir sınır koyman da gerekiyor evet. Orada. Peki şimdi son olarak şunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Baba kendi babalığını biz babadan böyle gördük diyerek oradan mı öğreniyor? Yoksa zaman içinde aslında babadan gördüklerinin üstüne burada babam yanlıştı veya ben şu şekilde davranmalıyım diyerek mi davranıyor? Ya da şöyle de sorabiliriz soruyor. Şimdiki babalar daha mı bilinçli yoksa daha mı sıkıntılı geçmişe göre? Burada senin geçmişle bugün arasında babalık figürü olarak ne farklar görüyorsun?
1: Bilgi düzeyi olarak yani bugünkü babalar elbette ki daha şanslı, yani daha fazla veri, daha fazla repertuar var artık elimizde. Hani şöyle davranma, böyle davranma gibi. Eskiden belki tek tipti ve bu arada sadece onlar değil, yandaki ev de böyleydi. Yandaki ev de böyleydi. Yani toplum böyleydi esasında. Ama şu an farklı figürler ya da farklı repertuar geliştirecek şeyler elimizde var. İşte ne bileyim, çocuk terapisti var, duyu bütünlemesi var, değil mi? Yani işte anne baba okulu var. Yani 20 yıl, 30 yıl önce bunları desek belki gülünürdü. Daha fazla repertuar var. Fakat ben şöyle görüyorum açıkçası. Yani genelde de böyledir. Bu ara geçiş dönemleri aslında biraz problemlidir. Yani ne öyle ne böyle dönemleri aslında. Hani şirketlerde falan yönetim değişiklikleri de çok sancılıdır. Hani o ara geçiş dönemi çok sancılıdır aslında yönetimlerde vesaire de. Şimdi biz biraz arada kalan bir nesil gibiyiz. Yani babadan aldığımız bir babalık var. Bir model var elimizde durumlara karşı. Fakat bu model bugün bize dar geliyor. Yani ve işlevsiz geliyor. Çünkü çalışmıyor. Çünkü o dönemde çalışıyordu bu model ve aslında sağındaki evde de bu model vardı, sondaki, ve kimse bunun garip bir model olduğunu söylemiyordu. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum, küçük bir yerde, bir hayalden anlatıyorum ama biraz nispeten küçük bir yerde büyüdüm ve şöyle bir tablo çok netti bizde. Babalar eve gelirdi 6-7 gibi. Genelde de bir şey fabrikalar vesaire çalışırdı. Yemeğini yerdi. Haber işte o 7.30'da Reha Muhtar mı neyse artık hani izler. Akabinde kahveye giderlerdi. Evet. Ve ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kahvelerin bir kapanış saati vardı. Herhalde o zaman o saat o. Ya 11.30, 12 gibi. Hani böyle stadyumdan dağılan taraftarlar gibi babaların dağıldığını bilirdim. Ve bu garipsenmezdi. O zaman şu denmezdi. Ya niye baba evde durmuyor, çocukların başında durmuyor dense de bir şey karşılığı yoktu belki. Ama şu an bir baba, değil mi? Yani akşam saatlerinde evden, işten geldikten sonra aktif olmak durumunda. Çocuk uyuyana kadar uyku sürecinde, yeme sürecinde, ödev sürecinde orada olmak. Bu bekleniyor. Ve biz artık hani böyle bir almadığımız bir şeyi ve görmediğimiz bir şeyi aslında yapmaya çalışıyoruz. Bunlar daha somut şeyler ama asıl bence trajik olan bizim açımızdan, yani bu neslin babalar için aslında duygusal olarak almadığımız şeyleri vermekle ilgili bir yükümlülüğümüzün olması. Yani örneğin eşim, çocuğum öfkeleniyor. Şimdi normal koşullarda değil mi? O klasik babaya karşı biz öfkelenemezdik ama öfkelendiğimizde de olacak şeyleri az çok buçuk tahmin
0: Tahmin
1: edebiliyoruz. Fakat
0: edebiliriz.
1: şu an benden beklenen şey bugünün babası olarak aslında öfkeyi de absorbe etme, öfkeyi yatıştırma, bunu bir duygu olarak ele alma, tetiklenmeme, kendini kontrol etme, o çocuğu yatıştırma ve daha sonra buna güzel bir çerçeveyle ilişkiyi sürdürmek gibi bir yükümlülük var. Fakat bende geri dönüp baktığımda böyle bir repertuar yok. Yani bana birisi bunu yapmamış aslında. Yapmadığı için yani belki bugünün babaların hani kötü baba iyi baba da demek haddime değil zaten. Hani daha iyiler daha kötüler demek çok şeyci olur, şımarıkça bir ifade olur. Fakat bence daha zor tarafları var işin. Yani daha fazla beklenti var şu an babanın üzerinde.
0: Eyvallah. Dolayısıyla biraz bu noktada arada sıkışmış bir
1: Evet.
0: nesil var baba
1: Evet, ama öte
0: olarak.
1: taraftan bir fırsat da var. Yani daha çok yönlü, daha gelişen, geliştiren kendini, daha böyle dinamik bir baba figürü de var aslında. Yani o da bence sevindirici bir şey. Yani daha yaşayan bir baba. Yani daha hayatın içerisinde. Çünkü biz babalık yapmaya çalışırken yahut eşlik yapmaya çalışırken aslında farkında olmadan birçok yönümüzü geliştirmek ve esnetmek, törpülemek, büyütmek durumunda kalıyoruz. Bu da belki de Allah alem, yani hani yıllar sonra dönüp baktığımızda ya iyi ki bu deneyimi yaşamışım ve beni çok büyütmüş diyebileceğimiz şeyler yazacak belki kendi hani geçmişimizde.
0: Ya sosyal medyanın da bu anlamda olumlu katkıları var diye
1: Evet.
0: düşünüyorum ama fazla bilgi kirliliği de oluşabiliyor. Bu noktada herhalde güvenilir kaynaklara başvurmak önemli burada.
1: Kesinlikle.
0: Uzman, gerçekten uzman olan
1: Evet, evet,
0: kişileri
1: evet. Çünkü
0: dinlemek.
1: sosyal medyanın hani sen daha iyi biliyorsun işin
0: Estağfurullah.
1: içerisinde biri olarak. Yani şey klik alma ve tık alma üzerine bir mecra olduğunu unutmamak gerekiyor. İkincisi de her zaman filtreli bir mecra olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece uzmanlardan değil. Çünkü işte anne babalar vesaire de orada bir takım içerikler üretiyorlar. Ve size hani bir hayat şeyi gösteriyorlar aslında orada, yani bir formu gösteriyorlar. Şey çok hani dediğim gibi biraz dikkatli ve temkinli yaklaşmakta fayda var
0: Seçici
1: orada.
0: olmak
1: Seçici
0: lazım.
1: olmakta, evet. Yani her şeye böyle çok hızlıca genel kabul olarak almamakta fayda var.
0: Peki Can, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldın. Nevhal Psikoloji Kliniği'nin ev sahipliğinde yaptık bugün programımızı. Çok kıymetli konuğum psikolog Cihan Uluç'tu. Kendisiyle baba çocuk ilişkisini konuştuk. Sana ayrıyeten teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet verdiniz.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Efendim yeni bir programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.
2: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la bir konu var sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya

0: istediğim kadar.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüş.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

çürümüşlüğe karşı Hazreti Ömer yasaları. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir vali, yönetici ya da bürokrat atayacağı zaman ilk önce o kişinin göreve gelmeden önceki bütün malını saydırır ve kayıt altına aldırırdı. Görevden sonra da mallarını tekrar gözden geçirir, eğer aşırı bir servet birikimi ya da şüpheli bir durum varsa o bürokratın mallarına el koydurup hazineye aktarırdı. Haksız servet biriktiren kamu görevlilerinin mallarına el koydu. Bir gün vali ya da bürokrat olmayan Ebu Bekre'nin bir kısım mallarına da el koydurmuş ve hazineye aktarmıştı. Ebu Bekre bunu öğrenince itiraz etmiş ve "Ben vali ya da bürokrat değilim, benim mallarıma neden el koydun ey Ömer?" deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Evet, sen bürokrat değilsin ama senin kardeşin Beytül Mal'den sorumlu bürokrattır. O sana borç veriyor ve sen de bununla ticaret yapıp servet biriktiriyorsun. Eğer kardeşin bu görevde olmasaydı sen bu serveti nasıl biriktirecektin? Senin mallarına da bu yüzden el koydum," demişti. Akraba kayırmacılığını kökünden bitirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kamuda akraba kayırmacılığını bir yöneticinin yapabileceği en büyük hainliklerden birisi olarak görmüştür. Hufe valiliği için istişare ederken yanındakilerden birisi bu makama Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı teklif edince Ömer radıyallahu anh adama dönüp "Allah senin canını alsın, bilmiyor musun ki kim daha layık biri olduğu halde bir işi akrabasını ve yakınını tayin ederse Allah'a, Resulüne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur," dedi. Halka zulmeden yöneticilere ibretlik cezalar verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kamu görevlilerinin kamu malını kendilerinin ve ailelerinin lüks ve konforları için kullanmalarına da şiddetle karşı çıkar ve bu durumu engellemek için sert ve ibret verici tedbirler uygulardı. Bir gün Şam'a bir vali atamıştı. Valinin kamu malıyla kendisi için özel bir hamam yaptırdığını ve kendisine özel hizmetçiler ve kapıcılar edindiğini duymuştu. Hemen o valiyi Medine'ye çağırdı. Onu kapıda uzun bir süre bekletti. Sonra içeri alıp ona yünden yapılmış kalın bir aba giydirdi. Beytülmal'e ait tam 300 koyun getirtip o valiyi bu koyunların başına verip onları otlatması için çöle gönderdi. Kendisi de arada onun yanına gidiyor, koyunlarla birlikte bir ileri bir geri gönderiyor, kuyudan su çektiriyordu. Bu hal tam 3 ay boyunca devam etti. En son makama çağırıp "Aklın başına geldi mi?" diye sordu. Gereken dersi çıkardığını görünce de onu tekrar görevine iade etti. Zulme ve haksızlığa uğrayanlara serbestçe konuşma hakkı verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh atadığı yöneticilerin halka tepeden bakmasına ve onlara zulmetmesine asla müsamaha göstermezdi. Halka yaptığı bir konuşmasında şöyle demişti: "Ben yöneticilerinizi size zulmetsinler, malınızı gasp etsinler ve namusunuza göz diksinler diye yollamıyorum. Kimin başına böyle bir şey gelirse muhakkak bana müracaat etsin. Eğer bir yanlış görür de uyarmazsanız vallahi sizde hayır yoktur. Yok siz uyarırsınız da ben sizi dinlemezsem vallahi o zaman bende hayır yoktur. Şayet bir kimse konuştuğu zaman hapsedilmeyeceği konusunda güvende değilse demek ki onun can emniyeti yoktur." Yanlışlara karşı uyaranları sürekli cesaretlendirdi. Bu uyarılardan sonra bir adam geldi ve cebinden çıkardığı saçlarını Hazreti Ömer'in göğsüne fırlattı. Hazreti Ömer, "Bunlar nedir?" diye sorunca adam, "Atadığın vali bana haksız yere 20 kırbaç vurdu ve saçlarımı da tıraş edip elime verdi. Vallahi eğer ahiret ve cehennem olmasaydı ben ne yapacağımı bilirdim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Keşke bütün insanlar senin gibi cesur ve tavizsiz olsalar. Vallahi bu bizim için dünyanın bütün ganimetlerinin bizim olmasından daha hayırlıdır," dedi ve o valiye bir mektup yazdı. "Şayet bu adamın dedikleri doğruysa ben de sana aynısını yapacağım. Bu adamı sana gönderiyorum. Eğer sen bunu bu adama insanların gözü önünde yaptıysan
Bu adam da sana bunu aynı insanların gözü önünde yapacak. Yok gizli bir yerde yaptıysan bu adamı aynı yere götür, sonra orada aynısını yapacak ve kısas uygulanacak dedi. Adam şehrine geri dönüp mektubu valiye verince vali adamın önünde oturdu ve buyur istediğini yap dedi. Adam başını göğe kaldırıp Allah'ım senin için affediyorum dedi ve helalleşti. Doktor Abdülaziz Kranşal, Milli Gazete.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Bir şehir ki üzerinde araba ve motorlu taşıt bulunmasın. Çünkü bu şehirde yol değil, su kanalları var. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre batıyor. Şehrin bu değişikliği yaşamasındaki en önemli faktörler, iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş,

0: yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rabbim akşamımızı, gecemizi mübarek eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 36 ve 39. ayet-i kerimeleri arasında şöyle buyuruyor: her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun en yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet kıyamet günü huzurumuza gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğu ile batı kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın, der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız, denilir. Değerli kardeşlerim, şeytan, iblis aleyhillâne ister ki cehennemde yalnız kalmasın. Yeryüzüne halife olarak gönderilen insanlardan da nicelerini yanına alsın. Şeytana hizmet eden yeryüzündeki müstekbirler de, tağutlar da isterler ki diğer insanlar onların dünyalık menfaatleri uğrunda yeryüzünde Allah Azze ve Celle'ye değil de kendilerine itaat etsinler. İşte bu geçici menfaatleri doğrultusunda özellikle gençleri hedef alarak onları dünyalık vaatlerle kandırmak ve kendilerine köle yapmak isterler. İşte bu gençlik nereye gidiyor sorusuna Kur'an'dan ve sünnetten cevap bulmaya çalışacağız ve özellikle gençlerin ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Yine Rabbimiz Azze ve Celle Zümer suresinde şöyle buyuruyor: Allah bir misal verdi. Birbiriyle çekişen ve ortak sahipleri bulunan bir adam ile yalnızca bir kişiye ait olan bir adam. Hiç bu iki adamın durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Zümer suresinin 29. ayet-i kerimesi. İşte değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in en güçlü mesajlarından biri şudur ki, kişi kaç yaşında olursa olsun, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ve onun Resulü, yegane örneğimiz ve önderimiz olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin istikametinde bir tek olan Allah'a inanan ve ona itaat eden insan gerçekten özgür, mutlu ve huzura ermiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'in en güçlü, en önemli mesajlarından anlattığı gerçeklerden bir tanesi budur. Yalnız ve yalnız bir olan, bütün isimlerinde, sıfatlarında, zatında bir olan Allah Azze ve Celle'ye itaat ve ona kulluk. Onun yetki verdiği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat. Ve Allah'ın ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda giden mümin olan önderlere, emirlere ve alimlere itaat. Bunun dışında kulun kula itaati meşru olmayan, İslam'a aykırı olan, isyan olan şeylerde söz konusu olamaz. Evet, eğer kişi sadece Allah'a kul olur ve Allah'tan başkasını ona ortak koşmaz, yani Allah'tan başka efendi, itaat edilecek makam ve onun yetki verdiği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka şari kabul etmezse, hem yeryüzünde özgür, hür, mutlu ve huzura ermiş olur, hem de ahirette öldükten sonra da mutluluğa ve huzura, cennete kavuşur. Ancak eğer bunu başaramaz, Allah'tan başka ya da Allah'la birlikte başka efendiler, başka kulluk edilecek makamlar, itaat edilecek makamlar, yasalar, helal haram, yasak serbest belirleyici mevkiler, hayatına karışan merciler kabul edecek olursa, şirkin girdaplarında perişan olur, İşte bu en büyük kurtuluşu kaybetmiş olarak mutsuzluk ve hüsrana maruz kalır. Evet değerli Müslümanlar, değerli gençler. Evet bu dünyanın, yaşadığımız bu dünyanın Allah Azze ve Celle katında bir hayvan leşi kadar dahi değeri yoktur. Ancak bu dünya, bu dünyada yaptıklarımız bizim ahiretimizi belirleyecektir. İşte o yüzden gerek Allah Azze ve Celle'nin kitabında gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize bildirilenlere uymamız gerekmekte. İmkanımız varken, yeryüzünde amel zamanıyken, amel etme, salih amellerde bulunma zamanı içerisindeyken bu zamanımızın kıymetini bilmeli ve boşa harcamamamız gerekmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh'in sahihinde geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölümden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş zamanın, fakirlikten önce zenginliğin ve ihtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilin. Muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi. İşte günümüz insanının ve özelde de gençliğin en önemli sorunu özellikle zamanını boşa harcaması ve yaratılış gayesinden habersiz bırakılmış olmalarıdır. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime hepinizin kulaklarındadır. Ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk, itaat etsinler diye yarattım diyor Rabbimiz Azze ve Celle. İşte bunun için varlık sebebimizi, niçin yaratıldığımızı, nereye gideceğimizi, kısaca hayatımızı nasıl geçirmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İşte bizim asıl amacımız Allah'ın sevgisine ulaşmak olması gerekmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle gençliğini Allah'a itaatle, arzularının peşine gitmeden, haramlardan kaçınarak geçiren genci beğenir ve sever. İşte Müslüman, Müslüman genç, Allah Azze ve Celle'nin sevgisine kavuşmayı uman, bunun için mücadele eden, Allah yolunda cihad eden, koşturan bir kişi olmak zorundadır. Gerek erkek, gerekse kadın olsun. İşte gençlik dönemlerinin nerede harcandığı bu anlamda çok önemlidir değerli kardeşlerim. Eğer kişi gençliğini Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde sürdürürse bunun karşılığında gerek dünyada gerekse ahirette mükafat alır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırı bir şekilde bir hayat sürdürürse bu sefer de gerek dünyada gerekse ahirette kaybedenlerden, azaba uğrayanlardan olur. İşte muhakkak ki gençliğimizi nerede harcadığımızın hesabını vermeden asla mahşer günü bulunduğumuz yerden hareket edemeyeceğiz. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bildirdi. O buyuruyor ki, kul şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe kıyamet gününde ayakları olduğu yerden kıpırdamaz. Değerli kardeşlerim, benim daha yaşım genç, daha önümde vakit var. Sanki haşa Allah Azze ve Celle'den uzun süre yaşayacağına dair bir söz almış gibi, daha sonra yaparım, sonra namaz kılarım, sonra Allah yolunda cihad ederim gibi şeyler Müslümanın düşüncesi olamaz ve ancak şeytanın ona verdiği vesveselerdir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kul şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe kıyamet gününde ayakları olduğu yerden kıpırdamaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede harcadığından, ilmiyle ne ve ne kadar amel ettiğinden, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini ne için, nerede yıprattığından. İmam Tirmizi'nin bizlere aktardığı bir hadis. Evet kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyuruyor. kendisinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 çeşit insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Adil İslam Devlet Başkanı, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse ve tenhada Allah Azze ve Celle'yi anıp onu zikredip gözyaşı döken kişi. İmam Buhari'nin sahihinde ve yine İmam Müslim'in sahihinde geçen bir hadisi şerif. Hadis-i şerifte görüyoruz ki Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kendisinden başka bir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelendirilecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü üzerinde tefekkür ettiğimiz zaman mükemmel bir düzenlemenin olduğunu görüyoruz. Hadiste adil İslam devlet başkanından, yani adil İslam halifesinden hemen sonra ömrünü Allah yolunda adayan genç gelmektedir. Bu hadisten İslami bir gençliğin hilafet kadar önemli olduğunu anlamaktayız. Eğer ümmet gençliğini kaybederse değerli müminler, halifesini kaybeder. Ümmet hayırlı bir gençlik oluşturamazsa halifesini geri getiremez. Hakimiyetini kaybetmiş ve esaret altına düşmüş bir ümmet, İslam ümmetiyle gençliğini kaybetmiş bir ümmet sürekli zulüm altında olur ve esaretten kurtulamaz. Burada Allah'a kulluk eden bir gençliğin imamdan sonra zikredilmesi de imamı yeniden getirecek olan kesimin gençler olmasından dolayıdır. Bundan dolayı takvalı bir gençlik oluşmadığı takdirde adil İslam devletinin imamının, yani Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin tekrardan dünyada hakim olması da tehlike altına girecektir. Ey Müslümanlar! Sömürgeci kafirlerin, müstekbir tağutların gençliği ifsad ederek, onların imanlarını çalarak, ahlaklarını, edeplerini bozarak İslam'ı ortadan kaldırma planlarını görmüyor muyuz? Nasıl ki halife ümmet için kalkansa, takva ehli bir gençlik de İslami bir otorite için kalkandır. Müslümanların esaretten kurtulması için çalışmaları farz olduğu gibi, yeryüzünde fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle, müstekbirlerle savaşacak ve İslam halifesinin emrine itaat edecek bir gençliğin oluşturulması için çalışmak da müminlerin üzerine anın vacibidir, onlar için farz-ı ayin bir ameldir. Hadis-i şerifte zikredilen maddelere baktığımızda hepsinin gençlerden oluşması da mümkündür. Bir genç adil bir şekilde İslam devlet başkanı olabilir. Kalbi sürekli mescitlere bağlı kalabilir. Etrafında bulunan insanları Allah için sevebilir ve onları Allah için buğz edebilir. Ve kendini huşiyattan, kendisine haram olana dokunmaktan alıkoyabilir. Allah yolunda infak edebilir ve işlediği günahlardan pişmanlık duyarak kimsenin olmadığı bir yerde gözyaşı dökerek Allah Azze ve Celle'yi zikredip ona istiğfarda bulunabilir. Değerli kardeşlerim, gençlik dönemi insan hayatının en kritik anıdır bu anlamda. Bu konuda çalışma yapan doktorlarla, araştırmacılarla, özelde psikologlarla görüşüldüğünde bu insanlar ergenlik dönemi için yeniden doğuş dönemi demektedirler. Çünkü bu dönem bağımsız bir kişilik sahibi olma ve kişinin toplumdaki yerini ve rolünü öğrenme dönemidir. Bu gençlik döneminde insan hayırda da şerde de büyük mesafeler alabilir malum olduğu üzere. İslami gençlik bu anlamda kontrolsüz ve gelişi güzel geçirilen bir dönem olmamalıdır. Değerli kardeşlerim, Müslüman olmak hepimiz için bir nimettir. Bu bir ayrıcalıktır. Allah Azze ve Celle'nin bize değil bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız vardır. Eğer bu gerçek bu şekilde idrak edilirse, özelde iman üzere olan bir kişi için bu dönem, gençlik dönemi bir sorumluluk dönemidir. O yüzden İslam'ın ona atadığı görevi yüklenmelidir Müslüman genç. Hayatını vahiy ile inşa etmelidir. Örnek olmalıdır. Samimi ve dürüst olmalıdır Müslüman genç. Muhammedi bir ahlakla ahlaklanmalıdır. Değerli Müslüman gençler ve o gençleri yetiştirme sorumluluğu kendilerinde bulunanlar. Rabbimiz Allah Teala bizden yaratılış gayesine uygun bir gençlik ve kulluk isterken, bir yandan da Kur'an-ı Kerim'de bunun örneklerini vermiştir. Geçmiş kavimlere baktığımızda Firavunların, Nemrutların ve onların haleflerinin en çok korktuğu kesim her daim gençler olmuştur. Bütün putperestler gençlerin uyanışından korkmuşlardır. Daha genç yaşlarındayken Hazreti İbrahim Aleyhisselam putlara tapan kavmiyle tek başına mücadele etmiş. Putları kırdıktan sonra müşrikler bunu İbrahim adındaki feta, yani gencin yaptığını söylüyorlardı. Rabbimiz Azze ve Celle bu olayı bize kitabında, kelamında şöyle haber veriyor. İbrahim'in kavmi, ilahlarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk dediler. Enbiya suresinin 59 ve 60. ayet-i kerimelerinde. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam bütün olumsuz şartlara rağmen nefsine dur diyebilmişti ve bir gençti. Hazreti Yahya Aleyhisselam birçok yönüyle gençlere örnek gösterilmiştir. Meryem suresinde Rabbimiz Azze ve Celle bizlere bildiriyor. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ya Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Bu anlamda Lokman Aleyhisselam'ın genç oğluna yaptığı tavsiyeler aslında onun şahsında bütün gençliğe yapılmıştır. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaması, anne babasına iyi davranması, evladını şirke zorlamaları halinde buna itaat etmemekle birlikte onlarla güzel geçinmesi, Allah'a yönelenlerin yoluna girmesi, Allah'ın her şeyden haberdar olduğu ve bunları karşısına çıkaracağı, namaz kılması, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmesi, başa gelenlere sabretmesi, insanları küçük görüp yüz çevirmemesi, yeryüzünde böbürlenerek yürümemesi ve yürüyüşünde bile tabii olması ve sesini kısması onun tavsiyeleri arasındadır. Bu tavsiyeleri Lokman suresinde bulabilir değerli dinleyiciler. Yine Allah'ın kitabından başka bir örnek. Firavunlarına baş kaldıran Ashab-ı Kehf'ten Allah Azze ve Celle onlardan, o gençlerden şöyle bahsediyor. Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler o yerin hükümdarına karşı ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Kehf suresinin 13 ve 14. ayet-i kerimeleri. Değerli Müslümanlar, özelde Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yanlarından itibaren, ona nübüvvet geldiği ilk yıllardan itibaren yanında gençler vardı. Birçok yaşlılar İslam'a şiddetle karşı çıkarlarken gençler Müslüman olmuş ve İslam'a destek vermişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının büyük çoğunluğu gençti. İlk Müslümanlardan cennetle müjdelenen 10 kişiden tamamı gençlerden meydana gelmiştir. Bedir ve Uhud ashabı genelde gençlerden oluşmuştur. 40. Müslüman Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'la şereflendiğinde henüz 33 yaşındaydı. Ashab arasında hadis, fıkıh ve tefsir alanındaki derin bilgileriyle ortaya çıkan Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anhum genç alimlerdi. Yine Allah onlardan razı olsun, Medineli Ensar arasında kendilerine Kurra hafızları da denilen 70 genç vardı. Tabii ki İslam'ın, nübüvvetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği ilk yıllarda Bilal gibi, Ammar gibi, Yasir gibi çok sayıda yine genç vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından Müslüman gençliğe, kıyamete kadar ki bütün Müslüman gençlere rol model olarak gösterilmiş ve ümmete cennet gençlerinin efendileri şeklinde takdim edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gençlere çok değer vermekteydi. İslam uğruna zulme ve baskıya cesaretle göğüs geren ilk Müslümanlar gençlerden idi. Misal Hazreti Ali, Hazreti Cafer-i Tayyar, Zübeyir bin Avvam, Hazreti Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas, Musab İbni Ümeyr, Abdullah İbni Mes'ud, Abdurrahman İbni Avf, Bilal ve Süheyl ve diğer sahabe gibi, Allah hepsinden razı olsun, onlar İslam ile şereflendiklerinde 20 yaşlarındaydılar. İşte kardeşler, bugün bizler Uhud Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için canını ortaya atarak ona gelen ok, kılıç darbelerine karşı elini uzatan ve felç olan Talha bin Ubeydullah'ı örnek almalıyız. 21-22 yaşlarında Kur'an'ı cem eden, toplayan Zeyd bin Sabit'i örnek almalıyız. Örnek alınması gereken, Medine'yi İslam devletinin merkezi olmaya hazırlarken daha gençlik yaşında, gençlik döneminde bu uğurda canını veren Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh gibi olmalıyız. Örnek alınması gereken, genç yaşta içtihat eden Ali bin Ebu Talib, Abdurrahman İbni Avf ve Kabe'nin ortasında İslam'ın düşmanı olan azılı müşriklerin karşısında hiçbir şekilde korkmayan ve henüz 14-18 yaşlar arasında olan Abdullah İbni Mesud gibi genç ashab gibi olmalıyız. Bizim rol modellerimiz, etkilendiğimiz, örnek olduğumuz insanlar bunlar olmalı. Örnek alınması gereken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır övgüsüne nail olan Muaz İbni Cebel gibi bir genç olmalıyız. Örnek alınması gereken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ın ilk dönemlerinde evini açan, bir araya gelmeleri için Müslümanlara evini karargah eden Erkam bin Ebi Erkam gibi olmalıyız. Değerli kardeşler, bu örnekleri artırmak mümkündür. Evet, asıl örnek alınması gerekenler Allah'ın Resulü ve onun güzide ashabı ile beraber olanların yolundan giden salih insanlardır. O insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra önemli görevler üstlenmişlerdir. Kimileri devlet başkanı, vali, kadı, kimileri ise minberde bir alim, savaş meydanlarında ülkeleri fetheden hayırlı komutanlar ve askerler, mücahitler olmuşlardır. Ne mutlu o kimseye ki gençliğinin farkında olarak kendini yetiştirmekte, nefsiyetini kuvvetlendirmekte ve ümmetin yeniden yeryüzünde lider olması için mücadele etmektedir. Değerli dinleyiciler, Müslüman gençlerin bu makama, bu seviyeye ulaşabilmesi için öncelikle gerçek bir İslam kimliği ile donanması gerekmektedir. Bu kimlik derin, sağlam ve sabit temel ve kaideler, itikat üzerine oturtulmuş olması lazımdır. O yüzden önce sapasağlam bir akide, İslam akidesi ve sonrasında da salih amel. Başka insanları İslam'a davet etme rolündeki, görevindeki bir Müslüman genç öncelikle bütün hayatını İslam esaslarına göre temellendirmek zorundadır. başka insanlara İslam'ı anlatmak için buna muhtacız. Bir şeye sahip olmayanın onu bir başkasına vermesi, aktarması mümkün olmaz. İşte İslam kimliğini elde edebilmek için bazı ilimler, bazı bilgiler öğrenilmek zorunda. Öncelikle Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim nasıl ki bizim bir hayat kitabımız olmak zorunda, öncelikle Müslümanın Allah'ın kitabını, onun için göndermiş olduğu kitabı, ona hitap eden o kitabı, anayasasını çok iyi bir şekilde gücü nispetinde öğrenmesi gerekmekte ve bununla ilgili tefsirlere muhakkak müracaat etmesi gerekmekte. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, siyeri, onun hayatı, onun ile ilgili bütün ilimleri yine gücü nispetinde öğrenmek zorundadır. Sahabenin hayatı, onların Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle nasıl amel ettikleri, Allah'ın kitabını ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini hayatlarına nasıl yansıttıkları, bunu çok iyi öğrenmesi lazım Müslüman gençlerin. Akaid ve fıkıh ilimlerini öncelikle usullerinden başlamak üzere öğrenmek zorundadırlar. Ve muhakkak Müslüman gençler, zahitler, zühd sahibi, güzel ahlaklı, güzel edepli müminler olmak zorundadırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih, yani önce anlayış sahibi kılar. Yine Müslüman gençler özelde ve ilk olarak kendi bölgesini, genelde ise bütün dünyadaki insanların, muhatapları olan insanların fikirlerini, inançlarını, onların ideolojilerini genel hatlarıyla dahi olsa öğrenmek ve buna göre hareket etmek zorundadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Kim bir milletin dilini öğrenirse onların şerrinden emin olur. Hangi kaptan çıkarsa çıksın hikmeti, bilgiyi alınız. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki hikmetli söz müminin yitiğidir ve nerede bulursa onu alır. İşte genel kültürü oluşturmak, yani bu bilgiyi elde etmek için de o konudaki eserlerin okunması gerekir. Bu noktada Müslüman genç gücü nispetinde, imkanları nispetinde azimli olması gerekmektedir. Aynı şekilde Müslüman genç kendi itikadını, yani akaid, ondan sonrasında siyer, fıkıh ila ahir, İslam'ı ilimleri öğrendikten ve toplumu tanıdıktan sonra nefsini bu yola hazırlaması gerekmektedir. Kalbinden amellerine İslam kimliği, duygularıyla, yönelişleriyle İslam'ın hükümlerine göre düzenlenmelidir. İşte bu kimlik, bu kişilik İslam'a danışmayı ve İslam'ın verdiği hükme sarılmayı gerektirir. Bu kimliğe arzular, heva, istekler hükmedemez. Bu kimliği kişinin şehvetleri sürükleyemez. Herhangi bir maslahat onu baskı altına alamaz. Müslüman genç bu şekilde nefsini ve amellerini Rabbani bir şekilde ortaya çıkarmamış, oluşturmamışsa, ilmi ve kültürü ne olursa olsun, bilgisi ne kadar üst düzey olursa olsun, onda hayır yoktur. Çünkü onun sahip olduğu ilim ve kültür Allah Azze ve Celle'nin istediği takva ve Allah'ın rızası üzerine olmamıştır. İşte buradan hareketle Kur'an ve sünnetin insanda bulunan kalbin değeri hususunda defalarca durmasının manasını anlayabiliyoruz. Kaf suresinde Rabbimiz buyuruyor: Doğrusu bunda kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene bir ders vardır. Yine Şuara suresinde: O gün Allah'a temiz bir kalple gelenden başka kimseye mal ve oğullar fayda vermez. Hucurat suresinde: Ama Allah size imanı sevdirmiş, onu kalplerinize güzel göstermiştir. Mücadele suresinde: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir millet, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmış, katından bir güç ile onları desteklemiştir. Sünnet-i Seniyye'de ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: İnsanın gözleri yol gösterici, kulakları dinleyici, lisanı tercüman, elleri kanat, ayakları posta, kalbi ise bunların başında komutandır. Komutan iyi olduğu zaman askerleri de iyi olur. Yine başka bir hadiste, vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olduğu zaman bütün vücut iyi olur. O kötü, yani bozulduğu zaman bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Rabbim kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, ümmetin gençlerine derin bir idrak ve keskin bir anlayış ve sapasağlam bir kalp ve Allah'ın hoşnut olacağı salih ameller vermesidir. Rabbim bizleri Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad eden mümin, muvahhid, muttaki genç kullarından olabilmeyi ve mümin, muttaki mücahit gençler yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizlere bu sohbetimizde bahsettiğimiz sahabeden itibaren Allah yolunda cihad eden o güzide insanları örnek almayı ve onlar gibi batıl sistemleri, ideolojileri yıkarak İslami hayat yaşamayı ve insanları da bunun üzerine yaşatabilmeyi, buna vesile olabilmeyi nasip eylesin. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahoo programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: дакика билем.
1: Бир дакика билем.
2: Yaşayan en büyük hayvan türü 34 metreye kadar uzunluğa ve 200 tona kadar ağırlığı sahip olabilen mavi balinadır. Mavi balinaların kalpleri ve dilleri de dahil olmak üzere her bir organı büyüktür. Örnek vermek gerekirse bir mavi balinanın kalbi 600 kilogram ağırlıkta, dili ise 2700 kilogram yani genç bir filin ağırlığında olabilir.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

El-Melik, mülkün gerçek sahibi, göklerin ve yerin, görünenin ve görünmeyenin, bildiğimizin ve bilmediğimizin sahibi. Hükümranlık yalnız senindir. Bizim benim dediğimiz ne varsa aslında senin bize emanetindir. Malımız, makamımız, evlatlarımız, ömrümüz, nefesimiz. Hepsi senin mülkün, hepsi senin emanetin.

Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Ey Melik, kalbimizi kulların karşısında küçültme. Bizi senin kulluğunun şerefiyle yaşat. İnsanların sahip olduklarına imrenip kendi nasibimizi küçümsemekten koru. Bizi dünyanın geçici mülküne esir etme. Bize öyle bir gönül ver ki, elimizi dünyaya uzatırken kalbimizi sana bağlayalım. Öyle bir kulluk ver ki, nimet geldiğinde şükredelim. Nimet azaldığında sabredelim. Kaybettiğimizde sana güvenelim. Ey mülkün sahibi, bize verdiğin her emanete sadık olmayı nasip eyle. Ve ey Melik, bir gün bütün sahip olduklarımızı geride bırakıp yalnız sana geleceğimizi unutturma. O gün elimizde malımız olmayacak, makamımız olmayacak, şöhretimiz olmayacak. Yalnız sen olacaksın, biz olacağız ve yaptıklarımız. Rabbimiz, o gün bizi mahcup etme. Mülkünün içinde yaşayan ama mülkünün sahibini unutanlardan eyleme bizi. Dünyada senin emanetçin, ahirette rahmetine muhtaç kullarından eyle. Ey Melik olan Allah'ım, mülk senin, hüküm senin, kudret senin. Bizse yalnızca senin kullarınız. Bizi kulluğun şerefinden ayırma.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99,

0: çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil

0: السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.

0: Пирдаки кабилем. Bir atom bombası sizce ne kadarlık bir TNT patlayıcısına eşittir? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların füzyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların diğer hayvanlara göre benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net.
1: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayet-i celile Nisa suresinin 29. ayeti. Nisa biliyorsunuz kadınlar demektir. Bu surede genellikle kadınlar hakkında hükümler beyan ettiği için Allahu Teala Celle Celaluhu sureye de isim olmuş. Nisa suresi denilmiş. İşte bu Nisa suresinin 29. ayetinde Allah buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, la te'kulu envalekum beynekum bil batil, mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin. Gayri meşru yollarla kazanıp onları yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum, sizden razı olacağınız bir ticaretle, kendi aranızda yaptığınız bir ticaretle kazandığınız hariç. Ve la taktulu enfusekum, kendi kendinizi öldürmeyin, kendi nefislerinizi öldürmeyin. Burada kendi kendinizi öldürmeyinden maksat, günahlar işleyerek kendinizin mahvınıza sebep olmayın diyor. İnna Allaha kana bikum rahima, şüphesiz ki Allah sizin için rahimdir, merhametlidir, esirgeyendir. Mümin ve Müslüman olan kimseler meselelerin hükmünü İslam'a göre bulmak, çözmek mecburiyetindedirler kardeşler. Bizler Allahu Teala'nın peygamberi aracıyla göndermiş olduğu din üzereyiz. Öyleyse din bize bir sınır çizmiştir. O sınırların içinde kalarak hayatımızı devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Sabahleyin yatağımızdan kalkıp akşam yine yatağımıza girinceye kadar söylediğimiz her söz, yaptığımız her hareket dinde bir şey ifade ediyordur. Dinde onun bir karşılığı vardır. Yani yaptığımız iş veyahut da söz ya haramdır, ya mekruhtur, ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya menduptur, ya müstehaptır, ya mübahtır ya da müfsittir. Bu 8 şeyden birisidir. Buna işte ef'al-ı mükellefin deniyor. Yani mükelleflerin fiilleri deniyor. Bunsuz bir Müslüman olmaz. Yaptığı işler mutlaka bunun içindedir ve hepsi bakın dindendir bunun. Dolayısıyla Allah kitabında nasıl iman etmemiz ve nasıl teslim olmamız gerektiğini çeşitli ayetlerinde anlattığı gibi nasıl evleneceğimizi, nasıl boşanacağımızı, nasıl miras taksimi yapacağımızı, nasıl şahitlik yapacağımızı, nasıl hüküm vereceğimizi de kitabında beyan ettiği gibi ticareti de es geçmemiş, ticaret hakkında da Allahu Teala Celle Celaluhu çeşitli uyarılarda bulunmuştur. Peygamberinin diliyle ise çok hadis gelmiştir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticarette haramları, helalları, mekruhları ve ticarette bir tüccarın nasıl olması gerektiğini, alım satımın nasıl olması gerektiğini, aldatmanın nasıl İslam'da zemmedildiğini, yalanın, hilenin İslam'da nasıl yasak olduğunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticaret yapın çünkü rızkın 1/9 oradadır buyurarak müntesiplerini ticarete yöneltmiş, ticaret yapmaya yöneltmiş. Ayrıca emin ve doğruluktan ayrılmayan tüccar, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurmuştur. Bu aslında çok güzel bir haberdir. Ticaret ehli için, doğru ve dürüst ticaret ehli için çok muhteşem bir müjdedir esasında. Ne diyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir daha söyleyelim. Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir diyor. Tirmizi'nin buyu bahsinin 4. hadisinde. Buyu alışveriş bahsi demektir. Nitekim fıkıh kitaplarında kitabul buyu diye özel bölümler vardır. Ve çok geniş bölümler vardır. Alım satım bölümüdür. Bu hadis bir taraftan dürüstlüğün değerine işaret ederken diğer taraftan da onun zorluğunu da anlatmaktadır. İmanın zaaflarına bakıldığında ticari hayatta en değerli sermaye dürüstlüktür. Ticari hayatta en önemli ve en mühim sermaye dürüstlüktür. Bir şeyini kaybeden bir kimse sadece o şeyini kaybetmiş olur. Ama dürüstlüğünü kaybeden insan her şeyi kaybetmiş olur. Öyleyse alışverişte, yani ticaretle ilgili bir kısım esasların bilinmesi gerekmektedir. Alışveriş işinin birinci unsuru insandır. Çünkü satan da alan da o olduğuna göre hüküm de onun üzerine terettüp etmelidir ve etmektedir. Öyleyse insan olarak baktığımızda alışveriş yapacak olan insanda bazı vasıflar aranır. Nedir o? Akıl bali olması ve akıllı olması. Akıl bali olmayan çocukların yaptığı alım satımlar geçersizdir, caiz değildir. Onlar adına ancak onların velileri alışveriş yapabilir. Ama akıl bali olma yaşına yaklaşmış çocuklar için onları ticarete alıştırsınlar diye veliler yanında götürerek onlara ticaret yaptırabilirler, alıştırsınlar diye onların gözetiminden. Gayrimüslimlerle Müslüman bir kimse de alışveriş yapabilir, onlarla da ticaret yapabilir. Bunun hakkında da hiçbir kısıtlayıcı hüküm yoktur. Yani bir Müslümanla nasıl ticaret yapıyorsa, ticaret ortaklığı yapıyorsa, gayrimüslim birisiyle de ticaret yapabilir. Fakat dediğim gibi gayrimüslimle ticaret yaparken de harama el ala dikkat etmek mecburiyetindedir. Yani gayrimüslimle yaptığı ticaret ortaklığında ya da ticarette de İslam'da haram olan şeylerin alınıp satılmaması gerekiyor. Bundan dolayı her ne kadar gayrimüslimlerle ticaret caizse de mekruh görülmüştür. Mekruh görülmesi de onunla ortaklık yaptığınız zaman sizin haberiniz olmadan haramla iştigal etme ihtimalinden dolayıdır. Alışverişin dinin usullerine uygun olması için gerek alıcı ve gerekse satıcıda bazı vasıflar bulunmalıdır. Nedir o vasıflar mesela? Bir, ilim. Alışverişlerimizin İslam'a göre olması için birinci şart ilimdir. Her hususta olduğu gibi burada da mürşidimiz, yol göstericimiz ilim olması lazım. En azından nelerin haram, nelerin mekruh, nelerin helal olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Yani ister satan olsun, ister alan olsun, alacağımız veyahut da satacağımız şeylerin haram mı helal mı olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Yine alışverişte alışverişin şartlarını da bilmek mecburiyetindeyiz. Mesela bir şey alacağımız zaman, satacağımız zaman nedir? Malın fiyatı belli olması lazım. Başka malın vasfı belli olması lazım. Eğer görmediğimiz bir mal ise, işte efendim sipariş edeceğimiz bir malsa, malın vasfı iyice belli olması lazım. Zaten gördüğümüz bir mal alıyorsak onun her şeyini biliyoruz demektir. Başka, kusuru varsa kusurunu söylemek mecburiyetindedir tüccar. Eğer bir malın kusuru varsa, defosu varsa, onun kusurunu söylemeden o malı satmaya kalkarsa bu aldatmaya girer, hıyanete girer, Müslüman kardeşine ihanete girer. Dolayısıyla bu kusurlarda söylenmek mecburiyetindedir kardeşlerim. Nitekim İmam Ebu Hanife rahimehullah'tan öyle bir şey anlatılır. Bilirsiniz İmam Ebu Hanife Kufe'de kumaş ticaretiyle meşgul idi. Fakat ticareti kendisi değil de ortağı vasıtasıyla yapıyordu. Kendisi ise dersler yapıyordu. Bir gün kumaşlarını denetlerken kumaşların içinde defolu bir kumaş görür. Kusurlu bir kumaş görür. Ortağına der ki bak, bu kumaşı satarken kusurunu söyleyerek sat ve bunu diğer kumaşlardan bir miktar düşük fiyata ver der. Aradan epey bir zaman geçer. Ortağına sorar, der ki bizim bir kumaş vardı, kusurluydu, ne yaptın onu der. Sattım der. Nasıl sattın der. İyilerin içine kattım, sattım der. İmam Ebu Hanife der ki sen hainsin, artık bundan sonra seninle ortaklık yapmam der. Ve o ticaretten, yani o maldan satılan bütün karı fakirlere dağıtır, tasadduk eder. Müslüman kusurunu söylemek mecburiyetindedir. Bugün çeşitli mallar alıyoruz, bakıyoruz, eve geliyoruz, defolu çıkıyor ya da işte kusurlu çıkıyor. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu teala an pazar yerinde dolaşırken, pazar yerinde gezerken tüccarlara şöyle diyor: ticaret fıkhını bilmeyen bizim pazarımızda ticaret yapmasın. Aksi halde istese de istemese de harama düşer diyor. Dikkat edin, ticaret fıkhını bilmeyen bir kimse bizim pazarımızda ticaret yapmasın diyor. Kim rivayet etmiş bunu? Tirmizi rivayet etmiş. Nitekim İbni Abidin de Reddül Muhtar, Aleddürül Muhtar isimli eserinin, ki bu üç tane alimin katkısıyla ortaya çıkmıştır. İmam Timur Taşi, 1500 yıllarında yaşayan İmam Timur Taşi, Tenvirul Ebsar isimli bir eser yazmış. Daha sonra Haskafi, Şam Kadısı Haskafi, ona Dürrül Muhtar diye bir şerh yazmış. Daha sonra da 1832 yıllarında zannediyorum ölen İbni Abidin diye meşhur olan Hanefi alimlerinden birisi ona Reddül Muhtar, Aleddürrül Muhtar diye bir haşiye yazmış. İslam alimleri öyle derler. Özellikle Hazreti Ali'den rivayet edilir. İlim bir noktaydı, cahiller onu büyüttüler der. Yani eski şeylere bakın, ilim metinlerine bakın, çok kısadır. 5-6 sayfalık fasiküller halindedir. Ama insanlar onu anlamamışlar. Daha sonra gelen bir alim onu şerh etmiş. Yani geniş geniş açıklamış. Daha sonraki gelenler o şerhi de anlamamışlar. Başka bir alim gelmiş, o şerhe de şerh yazmış. Buna da haşiye denmiş. Hani bizde dipnotu diyorlar şimdi, dipnotları diyorlar. Ona haşiye yazmış, emin olun şimdi haşiyeler de anlaşılmıyor. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca 1960'lı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış 11 ay. O 27 Mayıs ihtilalinde işte onu İstanbul Müftüsüyken Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirmişler. Onların istedikleri fetvayı vermemek için direnmiş. Bakmış ki olmayacak. 11 ay kadar direnmiş. Bakmış ki olmayacak. 11 ay sonra istifa etmiş. Ayrılmış. İşte bunun yazdığı bir ilmihal var biliyorsunuz. Büyük İslam ilmihali diye herkesin evinde hemen hemen var. 1960'larda yazılmış ama bugün nesil onu anlamıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? 60 yılında yazılmış bir eser sadeleştirildi. Yani günümüzün Türkçesine şey edildi. Bugünkü gençlik 1960 yılında yazılan dili anlamıyor. Halbuki Japonlar 1000 sene önce yazılmış kitaplarını okuyabiliyorlar. Almanlar da 500 sene önce yazılmış kitaplarını okuyabiliyorlar. Bizler ise 50 sene önce yazılmış kitapları anlayamıyoruz kardeşler. İşte bir milleti böyle mahvettiler. Milletin dilini bozdular ve milletin gerçek eserlerden uzak eylediler. Gerçek eserlerden uzaklaştırdılar. Dolayısıyla bu İbni Abidin esasında kitabın adı Reddül Muhtar Aleddürrül Muhtar'dır. Fakat Türkçe İbni Abidin diye tercüme edilmiş alimin ismiyle. İşte bunun Türkçe baskısının birinci cildinin 41. sayfasında bu alim farz-ı ayn olan ilimlerden bahsederken diyor ki herhangi bir şeyle meşgul olan herkese o mevzudaki haramdan kaçınabilmesi için onunla ilgili bilgileri ve ona terettüp eden ahkamı öğrenmesi farzdır. Bir kimse ne işi yapıyorsa o işle ilgili hükümleri en güzel şekilde bilmesi lazım diyor. Mesela kuyumculuk yapıyor adam. Kuyumculukla ilgili bütün bilgileri bilmesi lazım. Kuyumculuktaki bütün sahtekarları, hileleri bilmesi lazım. Sahtekarlık yapması, hile yapması için değil. Ya kendisine sahtekarlık yapılmasın, kendisi de başkasına sahtekarlık yapmasın, kendisi de başkalarını aldatmasın. Eğer kuyumculuğu doğru dürüst anlamazsa altın suyuna batırdıkları değil mi bakırı getirirler altın diye satarlar. Demiri altın diye satarlar ve hem kendisi aldanır hem de kendisi başkasını aldatır. Hangi şey olursa olsun, ticaret olursa olsun, hangi ticareti yapıyorsa o ticaretle ilgili bütün bilgileri bilmek mecburiyetindedir. Buna anın vacibi de denir. İnsan içinde bulunduğu durumu bilmek mecburiyetindedir. İçinde bulunduğu durumun hükmünü öğrenmek mecburiyetindedir. Demek ki ticarette birinci şey ilimmiş. İkincisi ittika. İttika sorumluluk bilinci içinde olma veya Allah'tan korkmak demektir. Hani ittekullah diyoruz ya, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun diyoruz ya. O alışverişin İslam'a göre olmasının mühim bir şartı ticaret muamelelerinde harama düşmemek hususunda titiz davranmaktır. Çünkü alışverişle ilgili bir kısım haramlar ve mekruhlar vardır. Bazen alıp satılan mal, bazen ticari usul haram olabilir. Bazen haramlık alıp satılan malda olabilir, bazen de ticaretin usulünde olabilir. Müslüman ticaret yaparken harama girme veya düşme endişesiyle uyanık ve hassas olmalıdır. Daima dikkatli, endişeli, kuşkulu ve Allah'tan korkar bulunmalıdır. Üçüncüsü dürüstlük. Aslında dürüstlük her sahada gereklidir. Her halimizde dürüstlük gereklidir kardeşlerim. Ama ticarette bu daha önem arz etmektedir bu dürüstlükte. Satan kimse müşteriye malı hakkında doğru bilgi vermelidir. Malın ayıbını, kusurunu gözetlemelidir, göstermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde tüccarları şöyle uyarmıştır. Ey tüccarlar! Şurası muhakkak ki kıyamet günü tüccarlar facirler yani günahkarlar haddi aşanlar olarak diriltileceklerdir. Hadise dikkat edin. Ey tüccarlar, şunu bilin ki kıyamet gününde tüccarlar faciller olarak, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Ancak Allah'tan korkanlarla dürüst olanlar ve doğru söyleyenler hariç diyor Tirmizi'nin Buyubasının 4 numaralı hadisinde. Yani bu genel anlamda böyledir. Genel anlamda tüccarlar ya yalan söylüyorlar, yalanla mal atıyorlar, satıyorlar ya işte kusurlu mal satıyorlar, aybını gizliyorlar ve bundan dolayı da öbür tarafta kul hakkını üzerlerine almış olarak günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Ama doğru söyleyenler, dürüst olanlar hariç diyor Peygamberimiz. Zaten yukarıda da bir hadiste öyle söylemişti değil mi? Doğru ve dürüst tüccarlar, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşı esnafını teftiş ederken bir gün pazara çıkıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Esnafı teftiş ediyor. Şöyle bir zahire yığını görüyor ya da çuvalı görüyor. Zahire çuvalının içine şöyle elini bir daldırıyor. Üstü kuru ama altı eli yaş çıkıyor Allah Resulü'nün. Zahire çuvalının üstü kuru ama elini daldırınca altı yaş. Eli yaş olarak çıkınca bu ne diyor zahireciye? Bu ne? Adam diyor ki ya Resulallah yolda gelirken yağmur yağmıştı da ıslanmıştı diyor. E o zaman diyor yaşını yukarı üst tarafa koyman gerekmiyor muydu diyor. Yani millet durumu görsün diye bunun yaş tarafını yukarıya getirmen gerekmiyor muydu senin diyor. Ondan sonra da şu meşhur hadisini söylüyor. Aldatan bizden değildir diyor. Men gashşana feleyse minna. Aldatan bizden değildir. Gördünüz mü kardeşler? Bizden değildir anlamı kafirdir anlamında değildir. Ya? Bizim doğru yolumuz üzere değildir. Doğru bir Müslüman değildir. İyi bir Müslüman değildir. Kamil bir Müslüman değildir anlamındadır. Bugün de bunları pazar yerlerinde görüyor muyuz kardeşler? Şahit oluyor muyuz? Çeşitli şeyler satıyor adamlar. Ön tarafa en güzellerini yığıyorlar değil mi? Şöyle öyle bir diziyorlar ki insanın iştahını kabartıyorlar. Böyle en güzellerini ön tarafa yığıyorlar ama arkadan hep gılı gılılarını, işte çürüklerini, çarıklarını dolduruyor. Ya kardeş önden ver dediğimizde de bunu kime satacağım diyor. Madem öyle karıştır hepsini, olduğu gibi görünsün, insan olduğu gibi alsın. Adam biber satıyor, acı mı tatlı mı dediğimizde vallahi bir tane acı yok diyor, alıyorsun çoğu acı çıkıyor. Adam portakal satıyor, vallahi baklava diye satıyor. Yani yeminle mal satıyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüccarları mal satarken yemin etmekten men etmiş. Demiş ki ey tüccarlar mal satarken yemin etmeyin çünkü yemin malın bereketini giderir demiş. Şunu söyleyeyim günümüzde yeminle mal satan yalan söylüyor demektir kardeşler. Eğer bir kimse bir malı yeminle satıyorsa o yalan söylüyor demektir. Bir Müslümanın yemine ne ihtiyacı var ya? Kardeş malım işte ortada dersin değil mi? Malı ortaya korsun olduğu gibi insanın önüne sunarsın. İnsan görür der ki dersin ki malım ortada kardeş dersin. Bakınız ben kardeşler 26 sene Almanya'da kaldım. Emin olun onların ticareti İslam'a uygun bir ticarettir. Pazar yerine gidersiniz öyle bir şey yoktur. Bir mal satacaktır hepsi aynı şeydir. Mesela düşük kalitelisi, orta kalitelisi, iyi kalitelisi hepsini böyle ayırırlar ve fiyatını da koyar üstüne. Böyle bir pazarlık mazarlık yoktur. İşte efendim bir mala 150 lira isteyip 100 liraya satmak falan yoktur. Malın neyse karı onu koyar. Hiç kimse pazarlıkta yapmaz. İşte elini de dokundurtmaz sana. Dokunmana da gerek yok zaten. Malın hepsi aynı şeyde, kalitede. Şundan bir kilo ver dersin ya da iki kilo ver dersin o sana verir. Halbuki bizde öyle değil maalesef. Adımız Müslüman. Belki de namaz kılıyor onu satan insan. Ama birçok yalan söylüyor. Birçok yemin ediyor mal satarken. Bu konuda bir uyarı da Ebu Hurayra radıyallahu teala anh'tan geliyor. Sattığı süte su karıştırarak insanları aldatan birine şöyle diyordu. Kıyamet gününde suyu sütten ayır denildiğinde ne yapacaksın? Sözü gördünüz mü? Nasıl uyarıyor? Nasıl emri bil maruf nehi anil münker yapıyor Ebu Hurayra radıyallahu teala anh. Adama diyor ki yarın bu kattığın suyu sütten ayır derlerse halin ne olacak senin diyor. Buna benzer bir olay da Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan hikaye edilir. Hazreti Ömer yanına bir sahabi alarak geceleyin Medine sokaklarına çıkar teftiş yapardı. Bakalım Ömer'in idare ettiği şu şehirde neler oluyor derdi. Teptili kıyafetle sokaklarda zabıta gibi gezerdi böyle. Bazen sabaha kadar gezerdi. Bir sokaktan 3-4 defa döndüğü dolaştığı olurdu. Bir gün bir sokaktan geçerken evden bir kızla bir annesinin tartışmasını duyuyor. O zamanki evler tek katlıydı. Pencereler bizim bu pencereler gibi mazbut değildi. Pencerelerde perdeler falan oluyordu. Yoldan geçerken icabında içeriden konuşanların konuşmaları duyuluyordu. Anne kızına diyordu ki süte biraz su kattın mı diyordu. Kız da diyordu ki anne eğer Ömer görür veya duyarsa bizi cezalandırır diyordu. Annesi de kızına diyordu ki gecenin bu saatinde Ömer nerede görecek bilecek diyordu. O zaman kız söylenmesi gereken sözü söylüyordu. Anne diyordu, Ömer görmezse Allah da mı görmez diyordu. Ömer görmeyebilir ama her şeyi gören, işiten, bilen Allah da mı görmüyor şu anda bizi? Hazreti Ömer bunu duyar dışarıdan. Hemen kapıyı çalar ya da işte efendim dışarıdan selam vererek içeri girer ve o kızı oğluna ister. Böyle dürüst bir kız, kız bana gelin olması gerekir der ve o kızı oğluna ister. Hatta ve hatta şu Ömer bin Abdülaziz'in o kızın kızının çocuğu olduğu söylenir. Yani Hazreti Ömer'in torunudur işte. İkinci Ömer denilen Ömer bin Abdülaziz. Evet demek ki Müslüman dürüst olmak mecburiyetindedir. Hile yapmamak mecburiyetindedir. Aldatmamak mecburiyetindedir. Yalan söylememek mecburiyetindedir. Tüccarlara uyması gereken kurallardan birisi de tüccarların rızık talebinde kanaatkar olmalarıdır. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve rızkın güzel olanını isteyin. Zira biraz gecikse de hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Yani herkesin rızkı mutlaka ayrılmıştır. Dünyadaki nasibi mutlaka ayrılmıştır. Onu yemeden, onu kazanmadan ölmeyecektir bir kimse. Öyleyse Allah'tan korkun ve rızık talebinizi güzel yapın. Helal olanı alın, haram olanı da bırakın demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin 2135 numaralı hadisinde. Bu kişiye kanaatkar olma, helalın peşine düşüp haramlardan kaçınma gibi erdemleri kazandırır. Tüccarların uymaları gereken kurallardan birisi de şüpheli şeylerden kaçınmaları. Şüphe veya kuşku bir insanın bir olay karşısında duyduğu emin olmama duygusu veya güvensizlik duygusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram helal konusundaki şüpheli durumlar hakkında da şöyle demiştir. Helal açıktır, haram da açıktır. Aralarında çoğu insanın bilmediği şüpheli şeyler de vardır. Şüpheliyi bırakan elbette dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Şüphelilere düşen ise harama yaklaşmış olur. Tıpkı yasak bölge yakınlarında koyun güden çoban gibi ki yasağa yaklaşmış olur, içine girmesi muhtemeldir. Yani koruluğun etrafında sürü otlatan bir çobanı düşünün. Davar sürüsü otlatan bir çobanı düşünün. Ekin tarlası.

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabiler haram olma ihtimalinden dolayı birçok mübahları, birçok helalları terk etmişlerdir. Nitekim Hazreti Ebubekir Efendimiz'den rivayet edilen bir sözde şöyle dediği rivayet edilir. Biz harama düşme korkusuyla 70 küsür helalı terk ettik. Helal helal ama haram olabilir mi? Korkusundan dolayı helalı terk ettik diyor. Günümüzdeki insanlara ise kardeş şundan vazgeç, bundan vazgeç dediğimizde hemen diyor ki haram olduğuna delil mi var diyor. Bize hemen böyle bir savunma getiriyor. Onlar helal olduğuna dair delil var mı diyorlardı. Bunlar da diyor ki haram olduğuna dair delil mi var diyor. Peki helal olduğuna dair delil var mı? Bir başka mesele kardeşler. Eğer bir şeyin haram mı helal mı olduğu konusunda tartışma varsa, bazı alimler haramdır, bazı alimler helaldir diyorlarsa uygun olanı, takvaya uygun olanı onu terk etmektir. Çünkü her ne kadar bazıları helaldir diyorlarsa da bazıları haram diyor. Haram diyenlerin içtihadının, görüşünün daha doğru olma ihtimali vardır. Dolayısıyla takva, bak fetva olarak ya şu alim helal dedi diyerek onu yapabilirsin ama takva ise ondan kaçınmayı gerektirir. Helalı terk etmek haram değildir. Yani helalı terk ettiğiniz zaman bir zarara uğramayabilirsiniz. Ama şüpheli olan bir şey eğer haramsa günaha girersiniz. Mesela söyleyeyim işte bir elmayı düşünün. Ya bu elma helal mıdır haram mıdır? Ben bu elmayı yemesem bana bir zarar olur mu? Olmaz ama yedi eğer şüpheli şey haramsa yediğim zaman haram yemiş olacağım. Dolayısıyla helalı terk etmek mahsurlu değildir. Ama şüpheli bir şey yaptığın zaman harama düşme ihtimalin vardır. Tüccarların ticaret erbabının uyması gereken kurallardan birisi de rızık konusunda Allah'a tevekkül etmeleridir kardeşler. Kişi sebeplere sarılarak yani kendisinin yapması gerektiği şeylere, kendisine düşen şeyleri yerine getirerek alması gereken önlemleri, kendisi neler yapması gerekiyorsa ticaret hususunda onları yapacak. Sonra da işi Allah'a bırakacak, Allah'a tevekkül edecek. Ya Rabbi ben bana düşeni yaptım, şu anda da senden rızık bekliyorum diyecek. Allah'ım bana helalinden rızık ver diyecek. Tevekkülünü Allah'a yöneltecek. Nitekim Allah Celle Celalü şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Dikkat edin. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa dara düştüğü zaman, sıkıntıya düştüğü zaman da Allah ona bir çıkış kapısı gösterir. Bir çıkış kapısı açar Cenab-ı Allah. Ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak suresinin 2 ve 3. ayeti. Tevekkülü de yanlış anlamamak gerekiyor. Tevekkülde ben şuraya yatayım madem benim rızkım ayrılmıştır. Öyleyse ben çalışsam da çalışmasam da rızık beni gelir bulur diyerek yan gelip yatmak da yoktur. Bu da tevekkül değildir. Bu yanlış bir inanıştır. Rızkı yaratan, rızkı ayıran Allah'tır. Bizden de kesip gerekiyor. Bizden de o rızkı bulmak için gayret gerekiyor. Tıpkı kuşların sabahleyin yuvasından aç çıkıp kendileri için yeryüzüne saçılmış olan rızkı aramaları gibi. Dikkat edin, kuşların hiçbirisi yuvasına yiyecek biriktirmez değil mi? Karıncalar gibi değil onlar. Kuşların hiçbirisi yuvasına yiyecek götürmez. Ya ne yapar? Günlük yaşar. Sabahleyin yuvasından aç olarak çıkar, karnını doyurur, akşam yine yuvasına girer. Şimdi o ne yapıyor? Kuş Allah'ın kendisi için ayırdığı rızkı kesbediyor. Çıkıyor, arıyor, buluyor ve yiyor. Müslümana düşen de budur. Rızkı Allah ayırmıştır ama o rızkı aramak, kazanmayı bize yüklemiştir. İki kişi hakkında şöyle bir hikaye anlatılır. Denir ki iki kişi tartışmışlar. Birisi demiş ki ben hiç çalışmasam da Allah bana rızkı gönderir demiş. Bunların ikisinin sahabi olduğu da rivayet edilir Allah-u Alem. Öbürü de demiş ki olmaz öyle şey. Evet Allah sana rızkını ayırmıştır ama arayıp bulmak da gayret etmek de senin görevindir demiş. O bir yolun kenarına yatmış, iki gün üç gün yatmış, rızık falan gelmiyor. Açlıktan karnı iyice sırtına yapışmış, iyice mahvolacak durumda. Tam oradan bir kervan geçiyormuş yoldan. Kervan geçerken öksürmüş diye bir bakmışlar orada karnı sırtına yapışmış bir adam var. Ya şu adam açmış demişler, şu adama bir yiyecek verin. Yiyeceği vermişler ona. Sonra demiş ki yiyeceğince öbür arkadaşına gördün mü bak benim rızkım nasıl geldi demiş. O da demiş ki sen o öksürüğe dua et demiş. Yine de bir şey yaptın.
Yani onları kendinden haberdar etmen için öksürdün. Eğer

0: O öksürmeseydin senden haberleri olmayacaktı. Anladınız değil mi meseleyi? Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz layıkıyla Allah Teala'ya tevekkül etseniz, iyi dikkat edin kardeşler, hadise çok dikkat edin. Siz eğer Allah-u Teala'ya gerektiği gibi tevekkül etseydiniz, sabahleyin yuvalarından karınları aç bir şekilde çıkan ve akşamleyin tok olarak dönen kuşlara rızık verdiği gibi size de rızık verirdi diyor Tirmizi'nin Tirmizi'de ve Müsned-i Ahmet'te kardeşlerim. Ticaret erbabının uyuması gereken usullerden birisi de erkenci olmaktır. Ne demek erkenci olmak? Sabah namazını kıldıktan sonra yatmamak ve işinin başına geçmektir. Çünkü sabahleyin bir kimse güneş doğmadan işine başlarsa bereketli olacağı söylenir o işin. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta ey Allah'ım erkenci olmayı ümmetim hakkında mübarek kıl. Yani erkenden davranmayı ümmetim hakkında mübarek kıl duası bunu açıkça ifade etmektedir. Bu duayı nakleden Sahr el-Gamidi Resulullah'ın orduları bile sabah erkenden yola çıkardığını kaydettikten sonra kendisinin tüccar olduğunu, malları müşterilere sabahın ilk saatlerinde gönderdiğini, böylece zenginliğe kavuştuğunu kaydeder. Bunu da Tirmizi Buyu Bahsi'nin 6 numaralı hadisinde beyan ediyor. Ticaret erbabının uyması gereken kurallardan birisi de cuma vaktinde ticareti terk etmesidir. Eğer bir yerde İslam'a uygun bir şekilde cuma namazı kılınıyorsa, cumaya gitme imkanı olan insanların cuma saatinde alışveriş yapmaları caiz değildir. Bu Ebu Hanife'ye göre tahrimen mekruhtur, diğer üç mezhebe göre ise haramdır. Çünkü bu konuda hem surenin ismi Cuma suresidir hem de Cuma ayeti vardır o surede. Allah Azze ve Celle buyurur ki ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cümi'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i zâlikum hayrul lekum in kuntum talemun. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor o ayette Allah Azze ve Celle. Öyleyse bu cuma saatinden maksat nedir? İslam alimleri der ki ezanın okunma vaktiyle, yani ezanı duyduğunuz zaman o iki rekat cuma farzı kılıncaya kadar geçen surede alışveriş yapmak haramdır. Ebu Hanife'ye göre tahrimen mekruh, diğer alimlere göre haramdır. Bakınız, ezan okumayla iki rekat cumanın farzı kılınması, bitirilmesi arasında sadece tüccarlar için değil, onlardan alışveriş yapanlar için de haramdır. Adam cumaya gidiyor, icabında dükkanını kapatmıyor. Dükkanına çocuğunu koyuyor. 10-12 yaşında çocuğunu koyuyor veya hanımını koyuyor. Niye? Hanıma cuma namazı farz değil ya onun için. Hanıma cuma namazı farz değil ama hanım belki kendisine cuma farz olan birine satış yapacak değil mi? Yani kendisine cuma namazı farz olmasa da o satış yaptığı adama cuma farz. Yani zor bir şey mi bir Müslümanın marketini ya da ticarethanesini işte bir yarım saat kapatması? Belki de oraya bir şey yazsa, cumadan dolayı yarım saat kapalıyız diye yazı yazsa dükkanın önüne, belki adam oradan geçen Müslüman şöyle düşünecek: ya bu adam müminmiş bak, cumadan dolayı dükkanını kapatmıştır, öyleyse ben bundan sonra bu alışverişi bundan yapayım diyecektir belki de. Ama adam işte belki bir iki müşteri gelir, kaçırmayın müşteriyi diye kazancına haram karıştırıyor kardeşler. Fakat cuma kılmanın mümkün olmadığı yerlerde, mesela Darülharp'te olursunuz, orada bir ticaret için, gezme için, ilim için oraya gitmiş olabilirsiniz. Orada cuma namazı kılmanızı gerektiren bir şey yoktur. Yani bir ortam yoktur. Böyle kimselerin alışveriş yapmasına bir sakınca yok. Çünkü o anda onlara cuma namazı farz değildir. Mesela yolculuk yapanların, seferiler değil mi? Seferilere cuma namazı farz mıdır? Değil. Bir kafileyle bir yere gidiyorsunuz, kafiledekilerin birbirleriyle alışveriş yapmalarında sakınca yoktur, haramlık yoktur. Niye? Çünkü o anda onlara cuma namazı farz değil. Biliyorsunuz seferilerden cumanın farziyeti düşmektedir. Ama şehirde oturan, cumaya gitme ihtimali olan, imkanı olan kimselerin cuma saatinde alışveriş yapmaları caiz değildir kardeşlerim. Adam helal satıyorum zannediyor ama helalına haram karıştırıyor. O yarım saatlik bir zamanda sattığı, aldığı, kazandığı şey haramdır kardeşler. Bazı hadislerde malın satıldığı yer de önemlidir. Bazı yerlerde mal satışı yapamazsınız, ticaret yapamazsınız kardeşler. Mesela mescitlerde ticaret yapamazsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitlerde yitik aramaktan, dışarıda adam malını kaybetmiş, malını çaldırmış, gelip onu mescitte arıyor. Bunu aramaktan men edilmiş insanlar, yine mescitlerde alım satım yapmaktan men etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla mescitte ticaret yapamazsınız. Başka? Herkesin gelip geçtiği yol ortalarında alışveriş yapamazsınız. Yasaklanmış bu. Çünkü insanların hakkına tecavüzdür. İnsanların yoldan geçmesine engel olursunuz. Nitekim Hazreti Ömer bir gün pazarı teftiş ederken, pazarın arasında insanların geçtiği yollar ayrılmış yani orada. Bir demirci körüğünü tam yolun herkesin geçtiği yola koymuş. Hazreti Ömer onu görünce tekmelemiş ve o körüğü kırmış. Peki bugün ne yapacağız kardeşler? Kaldırımlar hep eşyalarla dolu, doğru mu? Geçemiyorsunuz. Siz kaldırımlardan şu anda geçemiyorsunuz. Dükkan sahipleri hep mallarını kaldırımlara yığmışlar. İnsanlar kaldırımlardan yürüyemiyorlar. Yolların ortasından yürüyorlar. Arabaların geçtiği yerlerden yürüyorlar. Birçok kimse kaza da geçiriyor bundan dolayı. Ya araba çarpıyor değil mi? Ya çocuğu arabanın altında kalıyor. Bakın kul hakkıdır bu. Yani herkesin gelip geçtiği yere eşyasını koymak, orada eşya satmak kul hakkıdır kardeşler. O caddede bütün orada oturan insanların hepsinin hakkı vardır. Başka? Kişi ticaret yaparken Allah'a olan haklarını yerine getirmek mecburiyetindedir. Ticaret yaparken namazını asla geçiremez kardeşler. Hatta bir insan namaz kıldırmayan bir iş yerinde asla çalışamaz. Bir iş yeri, hatta ücreti çok iyi olabilir ama burada namaz kılamazsınız. Burada namaz kılmak yasak derlerse bir Müslüman orada çalışamaz. Bunu bilmiyordu, girdi namaz kılacaktı, dediler ki böyle hemen orayı terk edecek. Rabbimin arzı, yeryüzü geniştir, Rabbimin rızkı da geniştir diyecek ve Rabbine isyan ettiren yerde asla çalışmayacak kardeşler. İbni Abidin der ki yine bir kimse bu konuyla ilgili olarak, yani namaz vakitleri kul hakkı mıdır der. Bir kimse bir iş yerinde çalışırken namazlarını kılsa o işini yaptığı adamın hakkına tecavüz etmiş olur mu olmaz mı diye soru soruyor İbni Abidin. Aynen şöyle yazar İbni Abidin. Bir kimse 24 saatini birine satsa, 24 saat ben sana çalışacağım dese, bundan böyle dese bile bundan Allah'ın hakkı hariçtir der. Namaz vakitleri, namaz kılacağı vakitler hariçtir der. Çünkü bu Allah'ın hakkıdır, Allah'ın hakkını kimseye satamaz der. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 37. ayetinde bakın Allah bu konuda ne diyor kardeşler. Nice insanlar vardır ki, nice erler vardır ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı zikirden, namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoyamaz. Onlar bir günden korkarlar ki o günde kalpler ve gözler korkudan halden hale döner kıvranır. Görür musunuz? Allah-u Teala Celle Celaluhu işte böyle erleri övüyor. Nice erler vardır ki onları Allah korkusu, ne Allah'ı zikirden yaptıkları ticaret onları ne Allah'ı zikirden, ne namaz kılmaktan, ne de zekat vermekten alıkoyamaz diyor. Dolayısıyla ister tüccar olsun, ister bir yerde çalışan olsun, bu işini yaparken Allah'ın hakkını ötelememesi gerekiyor. Allah'ın hakkını göz ardı etmemesi gerekiyor. Allah'ın hakkını da yerine getirmesi, Allah'ın emrettiği ibadetleri de yerine getirmesi gerekiyor kardeşlerim. Ticaretle uğraşanlar yalan söylemekten, tartı ve ölçüyü eksik yapmaktan ve insanları aldatmaktan nehyedilmektediler. Bugün pazar yerlerine dikkat edin kardeşler. Allah rızası için dikkat edin. Eskiden teraziler vardı, şu bakkal terazileri biliyorsunuz. Bir tarafa kiloyu kollardı, bir tarafa malı koyarlardı. Ne yapar tüccarlar? İşte poşete şeyi kollar, yukarıdan hızlıca atarlar. O ağırlıkla, o yukarıdan atmayla şey aşağı çöktüğü zaman hemen kaldırır. Eğer biraz daha beklese belki de kilo tarafı ağır basacaktır belki de. Orada bir 50 gram ya da 100 gram çalmayı marifet zannediyor. Bugün de o dijital değil mi terazilerde aynısını yapıyorlar. Şöyle yüksekçe koyuyorlar. Dijital terazilerde de öyledir. Şey ettiğiniz zaman, hemen koyduğunuz zaman bir yüksek gösterir. Sonra durduğunuz zaman o yerine oturur ve tam gösterir. İşte böyle malı koyuyor, hemen orada görür görmez kaldırıyor. Oradaki bir 50 gramı 100 gramı kazanç sayıyor kardeşler, kaçırdığını. Halbuki 50 gramın öbür tarafta kul hakkı olarak karşısına çıkacağını bilmiyor. Biraz önce buraya doğru gelirken yolda adam kayısı çağlası satıyor arabada. O çağlayı satan adam yönünü dönmüş öbür tarafa bakıyor. Oradan geçen birisi çağladan aldı gitti. Görüyor musunuz? Bir tane çağla veya iki tane çağla aldı, onu marifet sandı. Adam görmeden aldım dedi. Ama o bir çağla bir şey yarın boynuna dolanacak onun. Kul hakkı olarak onun karşısına çıkacak. Çünkü insanlarda haram helal duygusu kalmadı kardeşler. Allah korkusu diye bir şey kalmadı. Evet, ölçüyü tartı çok önemlidir. Bir peygamberin ümmeti sırf ölçüde ve tartıda hile yaptıkları için, dürüst olmadıkları için helak edilmiştir kardeşler. Hangi peygamber bu? Şuayb aleyhisselam. Eyke halkı ölçüde ve tartıda hile yaptıkları için helak edilmiştir. Hazreti Şuayb onları günlerce, aylarca ikaz etmiş ama onun ikazına kulak kapatmışlardır. Deniyor ki tefsirlerde onlar şöyle yaparlardı. Kendileri birinden mal alacakları zaman kendilerinin doğru ölçüsünü götürürlerdi. Mesela buğday alacaklar, doğru ölçüyü götürürlerdi, onunla ölçerek alırlardı. Kendileri başkalarına mal satarken eksik ölçü vardı onlarda, o eksik ölçüyle verirlerdi diyor. Mutaffifin diye bir sure var değil mi? Veylül lil mutaffifin. Bu sure bunun içindir kardeşler. Ölçü ve tartıya hile karıştıranların vay haline. Veylül lil mutaffifin. Yazıklar olsun ölçü ve tartıyı doğru yapmayanlara, hile karıştıranlara. Onlar insanlardan bir şey ölçerek aldıkları zaman tas tamam alırlar. Ayet bakın bu. Onlar başkalarından bir şey aldıkları zaman tas tamam alırlar. Fakat kendileri başkalarına bir şey satarken eksik ölçüp satarlar. Ticaretin kaidelerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel şekilde ortaya koymuştur. Bakınız ticaret hakkında Allah Resulü ne söylemiş. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap da vardır. İfadelerini Allah Resulü üç defa tekrarlayınca bu hadisi Allah Resulü üç defa tekrarlıyor. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh der ki, atları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimler onlar ya Resulallah diye sorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine elbisesini kibir ve gururundan dolayı kurula kurula sürüyen, verdiğini başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlayan buyurdu. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır diyordu. Kimmiş o bu üç kişi? Kibirli insan, elbisesi, güzel bir elbise giymiş, elbisesiyle kibirleniyor. Elbisesini çalımla sürüye sürüye yürüyor. Birisi bu. İkincisi, verdiğini başa kakan. Bir insana sadaka vermiş, hayır yapmış, iyilik yapmış. Ondan sonra ondan bir şey beklediği zaman onu da göremezse, mesela adama iyilik yapmış, kendinin bir işi varmış, kendisine yardım etmesini istiyor. Eğer o adam yardım etmezse gözüne dizine dursun, bir de ben sana şöyle şöyle vaktinde yardım ettiydim der. Başa kakar. Halbuki sen sadaka verirken ileride bu bana yardım etsin diye vermiyorsun değil mi? Böyle bir şey sadaka verilmez. Böyle bir hayır yapılmaz. Ben şuna yardım yapayım, ileride işim düşünce bu da bana yardım eder diye verilmez. Ya sadaka sırf Allah rızası için yapılır. Evet, günümüzde böyle insanlar da çoktur. Verdiğini başa kakan, yazıklar olsun sana, bir de sana şöyle şöyle yardım etmiştim falan der. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un buyu bahsinin birinci hadisinde, Tirmizi'nin buyu bahsinin dördüncü hadisinde, Nesai'nin Eyman bahsinin yedinci hadisinde şöyle buyuruyor. Alışverişte bu vuku bulan lüzumsuz sözler ve yeminler olur. İşe şeytan ve günah karışır. Ticaretinizi sadaka ile karıştırınız. Ne dedi Allah Resulü? Alışverişte farkında olmadan haramlar girebilir alışverişinize, mekruhlar girebilir. Yalanlar söyleyebilirsiniz farkına varmadan. Yeminler edebilirsiniz. Öyleyse bol bol sadaka vererek ticaretinizi temizleyin diyor. Yani o verdiğiniz sadakalar o mala karışan, farkına varmadan karışan kiri temizliyor bir yerde. Onlara kefaret oluyor. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helaldan mı haramdan mı aldığına hiç aldırmaz diyor Buhari'nin buyu bahsinin 7 ve 23 numaralı hadislerinde. Gün tam günümüzü resmediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi alışveriş yaparken ya da ticaret yaparken haram mı helal mı diye hiç bakmaz. Haramdan mı helaldan mı geliyor hiç aldırış etmez. Yeter ki kazansın. Günümüzde şu teraneleri duyarsınız. Elin doğrusu bir sen mi kaldın? Herkes yaparken, herkes köşeyi dönerken sen mi dürüst olacaksın? Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Yine mesela Buhari'nin Rikak bahsinin 10 numaralı hadisinde, Cihat bahsinin 70 numaralı hadisinde, İbn-i Mace'nin Züht bahsinin 8 numaralı hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun. altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur taşıyan elbisenin kulu olanlara, kulu olanlar helak olsun. Çıkar düşkünü kişiye verilirse memnun olur, verilmezse razı olmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer taraftan İslam iktisat nizamında ittihar, yani kara borsacılık, stokçuluk yapmak da haram kılınmıştır kardeşler. Stokçuluk yapmak ne demektir? Önce onu bir açıklayalım. Stokçuluk yapmak demek malı piyasadan toplayıp bir yere yığıp, bir depoya yığıp insanları o malı arar hale getirmektir. İnsanları o mala muhtaç hale getirmektir. Ya da işte zam geleceğini duyuyor. İşte çeşitli dedikodulardan, şeylerden falan araştırıyor, falan ediyor. Zam gelecek. Birkaç güne kadar falan mala zam gelecek. O malı piyasada topluyor ya da elinde o mal varsa piyasaya sürmüyor. Onu depoda saklıyor ki pahalanınca satayım diye. İşte buna stokçuluk deniyor. İslam'da buna ittihar deniyor. Bu haram kılınmıştır kardeşler. Çünkü bu Müslümanları dara düşürmektir. Müslümanları mala kıvrandırmak demektir. Ama mal piyasada bol. Yani kişi istediği malı istediği gibi alabiliyor. Sen de ürününü kaldırdın. Depona koysan da yani ileride hani kıymetlenince satarım desen bunda bir sakınca yok. Bu stokçuluk değildir. Çünkü piyasada mal bol. İsteyen istediğini alıyor demektir. Stokçuluk demek ki malı piyasadan toplayıp insanları o mala muhtaç hale getirmektir. Eğer böyle olursa bu stokçuluğa girer ve bu haram kılınmıştır kardeşler. Namuslu iş yapan, doğru dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki hadisinde böyle buyurmuştu. Tüccarlar faciller olarak diriltileceklerdir. Dürüstler müstesna demişti. Doğru ve dürüstler müstesnadır ama onlar da azdır. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kardeşler. Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet eylesin. Satışta da adam mal alacak diyelim ki ihtiyacı var onun ama o malı peşin alacak parası yok. Ona da böyle veresiye satarak kolaylık sağlamak veya borç vermişseniz adam borcunu ödeyemiyorsa yani borcunu ödememe diye bir niyeti yok. Gerçekten muhtaç durumda borcunu ödeyemiyor. Ona da mühlet vermek İslam'ın övdüğü şeylerdendir kardeşler. Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse borcunu ödeyene mühlet tanısın veya ondan bir bölümü indirsin. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine mahşer yerinde bir kimseyle Allah'ın konuşmasını bize nakleder. Der ki Allah hesap göreceği bir zaman bir kişiye bakar adamın hiçbir iyiliği yok. Amel defterinde hiçbir iyiliği yok. Der ki sen hiçbir iyilik işlemedin mi der Allah-u Teala. Ya Rabbi işlemedim ama bir şeyim vardı der. Neydi o? İnsanlara borç verdiğim zaman adamımı o borcu almaya gönderdiğim zaman diyordum ki sıkıntıda olana mühlet ver diyordum. Adamları sıkıştırma diyordum. Böyle bir huyum vardı ya Rabbi diyor. Diyor ki sen insanlara merhamet ediyorsan biz senden daha merhametliyiz diyor. Ve Allah onu cennetine koydu diyor. Sırf insanlara iyi davrandığı için, onlara mühlet verdiği için, onların sıkıntısını giderdiği için Allah da onun sıkıntısını gideriyor. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber buyurdu ki alıp satanlar birbirinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Alıp satanlar alışverişi sıdk ve doğruluk üzere yapar, kusursuz ticaret yaparlarsa alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belirli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler. O anda yani malın kusurunu gizlerler, o malı satarlarsa o anda bir şeyler kazanabilirler, o anda bir şeyler elde edebilirler ama o malın bereketini giderir. O malın bereketini göremez. İleride daha büyük şeyler kaybeder o. Ve dedi ki alışveriş yapan insanlar alışveriş yaptıkları meclisten ayrılmadan muhayyerdirler. İsterlerse vazgeçebilirler. Mağazadasınız, bir şey aldınız, daha oradan ayrılmadıkça ben vazgeçtim diyebilirsiniz. Ya da satıcı ben satmıyorum diyebilir. Ama malı aldınız, meclisten çıktınız dışarıya, artık muhayyerlik yoktur. Artık vazgeçme yoktur. Veya alışveriş yaparken 3 güne kadar muhayyerim diyebilirsiniz. Yani ben bu şeye bakacağım, eğer hoşuma gitmezse 3 gün içinde geri iade ederim derse bu da geçerlidir. 3 güne kadar muhayyerlik şartı. Ama 3 günden fazla muhayyerlik yoktur. Eğer böyle bir muhayyerlik yapmamışsa o meclisten dışarı çıktığı an Artık muhayyerliği yoktur, alışveriş bitmiştir. Artık herkes satan satma hususunda kararlı olacak, alan da alma hususunda kararlı olacak. Kardeşler, bugün bana öyle sorular geliyor ki esnaftan. Mesela bir marangoz kardeşimiz aramıştı beni. Hocam diyor, bir köyden geldiler, mutfak dolabı yaptıracaklardı. Adamın köyüne gittik ta. 40 kilometre ya 50 kilometre neyse köyüne gittik. Ölçüsünü aldım geldim. Pazarlığını yaptık. Bir de bana kapora verdi. Sonra onun dolabını bitirdim. Mutfak dolabını bitirdim. Ve adama telefon ettim. Dedim ki kardeş malım bitti. Dolabım bitti. Gelip takacağım dedim. Ben vazgeçtim dedi diyor. Kardeşler bu haramdır. Bir Müslüman bir tüccardan, bir esnaftan, bir sanatkardan bir mal aldıysa ya da bir sipariş yaptıysa artık bu bir sözdür. Emanettir artık bu. Çünkü sen o malı almazsan o insanın kul hakkına girmiş olursun. Niye? Çünkü o insan o malı senin evin ölçüsüne göre yaptı değil mi? Senin evin bir ölçüsü var, köşesi var değil mi? Kıyısı var, köşesi var. O sen almazsan adam bir emek harcamış, bir malı ne yapmış? Ona harcamış, zamanını harcamış. Sen almazsan o malı kime satacak o adam? Satabilir mi o malı? Senin benim evime getirsen uymaz belki. Dolayısıyla adama ihanet etmiş olursun. Böyle bir şey haramdır. Eğer bir şey sipariş edeceksen gidersin esnafta ararsın sorarsın şey dersin, daha sonra biriyle pazarlık yaptıktan sonra o pazarlığına sadık kalmak mecburiyetindesin kardeşler. Bu da esnafın bize sık sık sorduğu sorulardan birisi. Yani çeşitli esnaflar böyle şeyler soruyor. İşte adam sipariş veriyor ama daha sonra vazgeçtiğini söylüyor. Bir başka mesele zanaatkar dediğimiz insanlar. Bunlar biliyorsunuz siparişle bunlara mal verilir. Eğer mal verilirse ben bugün bazı esnafları, zanaatkarları geziyorum, görüyorum, yanlış yapıyorlar. Adam bir şey sipariş ediyor. Bir, parayı konuşmuyorlar. Diyor ki ben şöyle şöyle şey alacağım diyor. İşte şöyle bir mutfak dolabı alacağım ya da şöyle bir mermer alacağım, şöyle bir gömlek diktireceğim. Parayı konuşmuyorlar. Halbuki malın fiyatı belli olmak mecburiyetindedir. Daha baştan. Malın fiyatı belli olmak mecburiyetindedir. Ya o ticaret erbabı o malın fiyatını ona söyleyecek ya da alıcı soracak bu kaç lira diye. Malın fiyatında anlaşacaklar. Başka malın vasıfları eğer sipariş verecekse malın vasıfları belli olacak. Mesela işte dolap yaptıracaksa hangi kalitede yaptıracağını, hangi maldan yaptıracağını söyleyecek. Kumaşsa hangi kumaştan, renkse hangi renk olduğunu tespit edecekler. Bir de teslim günü belli olacak. Üç şey demek ki belli olacak siparişlerde. Malın fiyatı, malın vasfı ve teslim edileceği gün. Ben bakıyorum malın fiyatı değil. İşte ben diyor şöyle şöyle tamam ölçüyü alıyor. Tamam diyor yaptığım zaman haber veririm. Fiyatı belli değil, teslim tarihi de belli değil. Buna İslam'da fasit ticaret derler kardeşler. İmam Ebu Hanife'ye göre fasittir, İmam Şafii'ye göre batıl bir ticarettir bu. Bir başka mesele, bir Müslüman bir kardeşinin satışı üzerine satış ya da alış yapamaz. Yani bir Müslümanın pazarlığı üzerine pazarlık yapamaz. Şimdi ben Ahmet isimli kardeşimle pazarlık yapıyorum bir malda. Hemen öbürü gelip ben de almak istiyorum, ben şu kadar veriyorum diyemez. Bu haramdır. Öbür kardeşine ihanettir, öbür kardeşinin hakkına tecavüzdür. Beklersin, onların pazarlığı bitinceye kadar beklersin. Alırsa alır, almaz da ayrılırsa o zaman sen girersin devreye. Nitekim başka bir hadiste de Peygamber Efendimiz biriniz kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın, kardeşinin dünürlüğü üzerine de dünürlük yapmasın demiştir. Biliyorsunuz ki komşunuz birisinin, bir komşunuzun kızına dünür gidiyor. Onlar gitmiş diyen mesela gitmiş. İşte onlar demişler ki iki hafta bize bir müsaade verin, düşünme verin. Öbürü de gidiyor hemen. Gidemezsiniz kardeşler, haramdır bu, caiz değildir. Bekleyeceksin, onlara hayır vermiyoruz, nasibinizi başka yerden arayın demedikçe oraya sen de düngürcülük yapamazsın. Ancak öyle derlerse yani onlara kızlarının vermediğini kesin olarak bilirsen sen de gidersin. Ama öbürlerinin daha düngürcülüğü bitmeden sen de araya giremezsin kardeşler. Ticarette bugün yapılan hilelerden birisi de şudur, birisi bir mal satıyor, onun başka bir adamı var. O müşteri şey derken malı kızıştırmak için, satışı kızıştırmak için geliyor, o da devreye giriyor. O satıcının adamı o. Bu da haramdır kardeşler. Malını yüksek fiyattan satmak için, karşıdaki insanı aldatmak için yapılan hilelerden birisidir. Bu da haramdır kardeşlerim. Yine Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tarttığınızda fazlasını tartarak verin. Bir şey vereceksiniz, kılı kılına vermeye çalışmayın. Biraz fazla tartarak, markettesiniz ya da bir şey yani bir zahire satıyorsunuz, başka şey satıyorsunuz. Biraz fazla olsun. Sizin hakkınız ona geçsin. Onun hakkı size geçmesin. Sizin hakkınız ona geçerse siz helal ediyorsunuz zaten. Ama onun hakkı size geçerse onun helal edip etmeyeceği belli değildir kardeşler. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz diyor ki tarttığınızda fazlasıyla tartarak verin diyor İbn-i Mace'nin ticaret bahsinin 34 numaralı hadisinde. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele etsin. İbni Ömer'in biraz önceki söylediğim sözü tasdik edecek bir hadis İbni Ömer'den. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam müşteri kızıştırmayı yasakladı. İmam Malik şu ilavede bulunur. Kızıştırma nec, bunun adı İslam'da nec. Aslında alıcı olmadığın halde araya girerek mala değerinden fazla fiyat vermendir. Böylece gerçekten almak isteyen bir başkası seni takiben mala daha fazla fiyat vererek aldanır. Buhari büyü bahsinin 60 numaralı hadisi, Müslüm'ün büyü bahsinin 13 numaralı hadisi, Muvatta'nın büyü bahsinin 97 numaralı hadisi, İbn-i Mace'nin ticaret bahsinin 14 numaralı hadisi. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki altın altınla peşin olmazsa ribadır. Evet, şimdi de kuyumcular meselesi. Kuyumcudan altın alıyorsun ya da sen, o satıyor, sen de müşterisin. Her ikiniz için de haram olan şeyler vardır. Bugün sık sık bana sorulan şeylerden birisi budur. Sanat değeri ne kadar fazla olursa olsun, diyelim ki 10 gram altınız var ama sanat değeri 1 milyon dolar. 10 gram altını. Eğer altınla değiştirirseniz sanat değeri ne olursa olsun 10 gram altından değiştirebilirsiniz. Çünkü altını altınla, gümüşü gümüşle değiştirirken gramı gramına, misli misline değiştireceksiniz. Bunun yolu var mı? Var. O sanat değeri yüksek olan altını satarsınız, onun parasıyla almak istediğiniz altını alırsınız. Bunun delili var mı? Altını altınla, gümüşü gümüşle, buğdayı buğdayla, arpayı arpayla, tuzu tuzla, üzümü üzümle değiştirirken misli misline değiştireceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün hurma istemiş Hazreti Bilal'dan. O da şöyle iyi kaliteli bir hurma getiriyor. Demek ki o bölgede o hurma yoktu o anda. Allah Resulü soruyor, diyor ki ya Bilal, bu hurmayı nereden aldın? Diyor ki ya Resulullah, bizde 2 saat düşük kalite hurma vardı. Bu 2 saat düşük kalite hurmayı vererek 1 saat iyi kalite hurma aldık deyince vallahi bu faizdir diyor Allah Resulü. Bakınız, 2 saat düşük kaliteli hurmaya karşı 1 saat iyi kalite hurma. Bu faizdir deyince ya Resulullah, ya nasıl yapalım dediklerinde, o 2 saat düşük kaliteli hurmayı satın, onun parasıyla bu iyi kalite hurmayı alın diyor. Niye? Çünkü cinsler değişti. Hurmayı hurmayla değiştirmiyorsun, parayla hurma alıyorsun bu sefer. Dolayısıyla bu da böyledir. Günümüzdeki kardeşler böyle yapıyorlar. Mesela geçen birisi bana böyle soru sordu. Hocam diyor, benim 10 gramlık bir altınım var. O 10 gramlık altını versem de, 15 gramlık altın versem, üstüne de para versem olmaz. Ne yapacaksın? O 10 gramlık altını satacaksın, parasını alacaksın. Ondan sonra o 15 gramlık altını alacaksın. Kolayı var bunun. Bunun kolayı var kardeşler. İslam her şeye bir çare üretmiş, her şeye bir çare göstermiş. Ama sen kendi kafandan şöyle diyemezsin. Ya ne fark eder? Ha ben bunu işte böyle yapmışım, ha altını satmışım, aldığım parayla sonra cebindeki parayı da katarak 15 gram altına ne fark eder? İslam dini mantık dini değildir kardeşler. İslam dini akıl dini değildir. İslam dini vahiy dinidir. Şeriat bize neyi emretmişse, nasıl söylemişse aklımız alsın almasın, mantığımıza uysun uymasın, biz ona teslim olmak mecburiyetindeyiz. Hazreti Ali Efendimiz onun için öyle diyor. Eğer İslam dini akıl dini olsaydı ben meslerin üstüne değil altına meshedilmesini emrederdim diyor. Çünkü meslerin üstüyle değil altıyla yere basılıyor diyor. Halbuki şeriat bize meslerin üstüne meshetmemizi emrediyor diyor. Dolayısıyla şeriat bize neyi emrettiyse bizim için geçerli olan odur. Toplum içinde nasıl görürlerse görsünler onu. Bizi ilgilendirmiyor kardeşler. Dolayısıyla kardeşlerim, biraz bir 5-10 dakika geçirmiş olabilirim ama konuyu bitirmek istedim. Konu da önemli bir konuydu. Hakkınızı helal edin. Ticaret önemli bir meseledir. Hem satanın hem alanın bazı meseleleri bilmesi gerekiyor ki her iki tarafta harama düşmesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu yaptığımız her işte, hangi iş olursa olsun, onu İslam fıkhına uygun olarak yapmayı bizlere nasip etsin. Cenab-ı Allah haramlara düşmekten, küfre şirke düşmekten, insanları aldatmaktan, aldanmaktan bizleri muhafaza eylesin. Aldanmak da kötüdür, aldanan da kötüdür kardeşler. Müslüman uyanık olmak mecburiyetindedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz demiştir. Yani Müslüman ahmak olmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman uyanık olmak durumundadır. Bazıları buna enayi diyorlar değil mi? Enayi yine aldattım diyor. Müslüman enayi durumuna düşmemesi gerekir kardeşlerim. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi

0: düştü. Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gumushturbo.com Başakşehir.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Gülperenk Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
1: Cihad. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler insanları Allahu Teala Celle Celaluhu'ya teslim olmaya ve yüklendikleri emaneti eda etmeye davet etmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, bundan endişeye düştüler. İnsana gelince o tuttuğu emaneti sırtına yüklendi. Ahzab suresi 72 hükmü beyan buyurulmuştur. Müfessirler bu ayette geçen emanetin Allahu Teala Celle Celaluhu'nun tekliflerinin tamamına verilen bir isim olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayette de şu noktalar üzerinde durulmuştur. Emanet Allahu Teala Celle Celaluhu'ya taattır, kulluktur. Hazreti Adem Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'ya emanetin ne olduğunu sormuş. O da iyilik edersen mükafat, kötülük edersen ceza görürsün buyurmuştur. Hazreti Adem Aleyhisselam kendi rızasıyla emaneti yüklenmiştir. Fıkıh usulünde emanet, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun gerek kendi hukuku, gerek yarattıklarının hukuku ile ilgili insanlara yüklediği vazifelerin tamamına verilen bir isimdir. Emanetin tabii sonucu olan cihat, salih bir amel ve ibadettir. Şimdi cihat kavramı üzerinde duralım. Cihad Arapça bir kelime olup cehd veya cühd kökünden gelir. Lugatta güç ve gayret sarf etmek, meşakkat, amelde mübalağa etmek ve zahmet, eziyet gibi manalara gelir. İslami istilahta Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dini için can, mal, dil ve diğer vasıtalarla elden gelen güç ve gayreti sarf etmeye cihad denilir tarifi esas alınmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle malınızla, canınızla ve dilinizle cihad ediniz buyurduğu bilinmektedir. Cihad kelimesi terim olarak küffarla savaş sırasında gayret sarf etmek manasına kullanıldığı gibi nefis, şeytan ve fasıklarla mücadele içinde kullanılır. Şimdi bu nokta üzerinde kısaca duralım. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte nefisle cihadın önemi belirtilmiştir. Hadis-i şerif şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gazadan geldi de hoş geldiniz ama küçük cihattan büyüğe geldiniz buyurdular. Ashab büyük cihat nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulun heva ve hevesiyle mücadelesidir buyurdu. Mükellefin teklife muhatap olan insanın kendisini Allahu Teala Celle Celaluhu'ya ibadetten alıkoyan her şeyi terk etmesine zühd denilmiştir. Heva ve heveslerini bir kenara bırakıp İhlasla ibadet eden kimseye zahit denilir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadis-i şerif, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünya hayatını nasıl değerlendirdiğinin bir belgesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuşlardı. Uykudan kalktı fakat hasır vücudunda iz bırakmıştı. Bunun üzerine ya Resulallah size bir yatak tedarik etsek olmaz mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim buyurdu. Zühd ve takva hayatını esas alan her müminin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet etmesi ve cihadın bütün unsurlarını edaya çalışması şarttır. Nefise cihadı insanın heva ve hevesleriyle mücadelesi şeklinde vasıflandırmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler! Hep beraber sulhu selama girin. Sakın şeytanın adımları ardına itaat ederek izine düşmeyin. Çünkü o şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bakara suresi 208'de buyurulmuştur. Dolayısıyla şeytanı açık bir düşman bilmek ve onun ordusuyla Hizbul Şeytan'la cihad etmek farzdır. Gerek nefise gerek şeytanla yapılacak cihanda kalbin ameli ön plandadır. muttaki bir mümin diliyle de cihad etmek durumundadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a and olsun ki, siz ya iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız, ya Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz, fakat dualarınız kabul edilmez buyurduğu bilinmektedir. Fukaha, emri bil maruf ve nehyanil münkerin cihad olduğu hususunda müttefiktir. İhtilaf edilen husus, iyiliklerin emredilmesi ve kötülüklerin yasaklanması, ilim, kuvvet ve ihtiras isteyen bir konudur. Dolayısıyla bu hizmetin her mükellef tarafından yapılıp yapılamayacağı meselesidir. İbn Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde, cihadın fazileti pek büyüktür. Nasıl büyük olmasın ki? Bir Müslüman bu sayede Allah'a yaklaşmak için onun uğrunda meşakkatlerin en ağırını yüklenmekte ve aziz varlığı olan canını feda etmektedir. Bununla beraber nefsini devamlı olmak üzere ibadet ve taatlere hasrederek onu heva ve heveslerine tabi olmaktan men etmek cihattan da güçtür diyerek önemli bir inceliğe işaret etmiştir. Silahlı mücadeleye yani kıtale gelince muhakkak ki bu cihadın en üst şubesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fiilen savaşa çıkmış ve küfrün önderlerinden Übey bin Halef'i mızrağıyla vurmuştur. Savaş meydanlarında yiğitliğin ve cesaretin mahiyetini ortaya koymuştur. Kelime-i şehadet getiren her mümin, hakimiyetin kayıtsız ve şartsız Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ait olduğunu ikrar ve tasdik etmiştir. Bu ikrar ve tasdik, tabi olarak ihlasla Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ibadeti beraberinde getirir. Cihad da bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de müşrikler sizinle nasıl topyekün harp ediyorlarsa siz de onlarla topyekün harp ediniz. Tevbe suresi 36 hükmü beyan buyurulmuştur. İslam uleması, müşriklerle ve kafirlerle yapılması emredilen cihadın sebebi onların Müslümanlara karşı savaş açmış olmalarıdır. Dolayısıyla cihad, kafirlerin meydana getirdiği fesadı ortadan kaldırmak ve mukavemetlerini kırmak için meşru kılınmıştır. Hükmünde ittifak etmiştir. Müslümanlar yeryüzünde haksız yere insan kanının dökülmesini ve fesadın yayılmasını kabul etmezler. Şurası muhakkaktır ki, Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin tabiriyle, din-i İslam cihan şumul bir dindir. Kendi müntesiplerinin tam bir istiklal dairesinde yaşamalarını bir gaye bilir. Müstevli kafirlerle ve kan içici müstekbirlerle sürekli savaşı gündemde tutmak ve bunun farz ayn olduğunu ilan etmek zarurindir. İmam-ı Serasi, cihandan maksat Müslümanların emniyet içerisinde bulunmaları, din ve dünya işlerini yürütme, eda edebilme imkanına kavuşmalarıdır diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hüküm icat eden tağuti güçlerle savaşmak bir ibadettir. Bu ibadeti terk etmenin vehameti ve azabı ağırdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir Müslüman gaza yapmadan, savaşmadan ve onu gönlünden geçirmeden ölürse nifakın bir şubesi üzerine ölür buyurduğu bilinmektedir. Emperyalist ve müstevli kafirlere karşı cihat farz-ı ayındır. Bu asla unutulmamalıdır.

Cin ve cinler. Kainatta hayat sahibi olan varlıklar, yalnızca insanlar ile çeşitlerini dahi tam bilemediğimiz hayvanlardan ibaret değildir. Uzun yıllar bilimciliği savunan ve gözümüzle görmediğimize inanmayız diyen aydınlarda garip bir değişim başlamıştır. Son yıllarda uzayda canlıların bulunduğunu savunmak ve UFO'ların marifetlerini gündeme getirmek moda haline gelmiştir. Televizyon kanalları UFO olduğu iddia edilen cisimleri yayınlamak için birbirleriyle yarışmaktadır. Bazıları da cinlerin fotoğraflarını çekmek için sağa sola koşmaya başlamıştır. Kendi mantıklarına göre sınır ötesi ilan ettikleri ve hayrete düştükleri bir alemi zorlamaktadırlar. Gözle görülmeyen varlıkların başında cinler gelir. Cinlerin varlığı kitap ve sünnet ile sabittir. Cinler de tıpkı insanlar gibi mükellef olup onlara da peygamberler gönderilmiştir. Ey cin ve insan topluluğu! Size içinizden ayetlerimi anlatan, hesap gününün geleceğini haber veren ve sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Enam suresi 130. Meseleyi kavrayabilmek için önce cin kelimesi üzerinde duralım. Cin, bir şeyin histen gizlenmesi ve örtülmesi manasındadır. Aynı kökten gelen cünle kalkan ve siper manasına gelirken, cinin anne rahminde saklı olan çocuğa verilen isimdir. İslami literatürde Allahu Teala Celle Celaluhu'nun tekliflerine muhatap olan ve insanların gözle göremedikleri bazı varlıklara cin ismi verilmiştir. Allah'a ilk isyan eden iblisin de cinler taifesinden olduğu bilinmektedir. Cinlerin bir tek ferdine cinni denir. Bazı kaynaklarda geçen can kelimesi cin ile eş anlamlıdır. Gul ve ifrit cinlerin değişik türleridir. İslam alimleri cinler hava ile karışık alevli bir ateşten yaratılmıştır diyerek insan ile madde bakımından farklarına dikkati çekmişlerdir. Cinlerin erkek ve dişi olanları vardır. Evlenirler, çoğalırlar, yerler, içerler. İhtiyarı, genci vardır. Ayrıca cinler de mükellef olup tıpkı insanlar gibi Allah'ın emir ve yasaklarına muhatap olmuşlardır. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun cinler ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56'da buyurduğu malumdur. Ayrıca cinlerin insanlardan önce yaratıldıkları kat'i nasları ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin ateşten yaratıldıkları haber verilir. Canlı da daha önce çok zehirli ateşten yarattık. Hicr suresi 27. Şeytan da cinlerdendir. Allahu Teala Celle Celaluhu kendisini Hazreti Adem Aleyhisselam'a tazim ve hürmet için secde etmekle mükellef tutmuş, şeytan ise kendisinin ateşten, Adem'in topraktan yaratıldığını ileri sürerek secde etmemiştir. Şeytanların amiri durumundaki varlığa iblis denilir. Şeytan, insanları azdırmak için çeşitli yollara başvurur. Ondan sakınmak gerekir. Ey Ademoğulları! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizi Rabbinizden ayıran bir düşmandır. Diye size emretmedim mi? Yasin suresi 60. Tarih boyunca vahyi hafife alan, mücerret aklı hem gerekli hem yeterli bulan, yani putlaştıran kimseler, hevalarına uyarak şeytanı veli edinmişlerdir. Bunlara Evliya-u Şeytan denilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cinleri görüp görmediği konusunda muhaddisler farklı görüştedirler. Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cinlilerin davetine icabet buyurmuş, onları görmüş ve irşad etmiştir. Buhari ve Müslim'in İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetlerine göre ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Ukas Panayırı'na giderken Nahle'de sabah namazını kıldırmış, bir grup cin gelip Kur'an dinlemiş ve Müslüman olmuştur. Müfessir İmam Kurtubi bu iki rivayeti şu şekilde yorumlamaktadır. İbn Abbas'ın rivayetine göre Hazreti Peygamber o olayda cinni görmemiş, onların Kur'an dinleyip Müslüman olduklarını Cenab-ı Hak daha sonra haber vermiştir. Fakat bu hadise İbni Mesud'un rivayet ettiği hadiseden farklıdır. Nitekim İbni Mesud şöyle demiştir. Bir gece Resul-i Ekrem ile beraberdik. Derken aramızdan kayboldu. Vadilerde, dağlarda aradık, bulamadık. O geceyi hep endişe içinde geçirdik. Nihayet sabah olunca bir baktık ki Hira tarafından geliyor. Ya Resulallah dedik. Sizi kaybettik. Aradık, bulamadık. Bu yüzden bütün gecemiz endişe içinde geçti.
Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bana cinlerden bir davetçi geldi. Onunla beraber gittim. Onlara Kur'an okudum. İnsanlarla cinler arasındaki münasebet süreklidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle ifade buyurmuştur. Allah sizden her biri için bir cinni arkadaş kılmıştır. Ashab, siz de mi ya Resulallah diye sorduklarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana da aynıdır. Ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o cin Müslüman oldu. Artık o bana ancak hayrı söylüyor. Ehl-i sünnet akidesine göre şeytan insanın vücuduna da aklına da zarar verebilir. Tarih boyunca değişik sebeplerle mecnun, cinlenmiş diye vasıflandırılan ve akli melekelerini kullanamayan insanlara rastlanmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kainatta hayat sahibi olan varlıklar insanlar ile hayvanlardan ibaret değildir. Gözle görülemeyen veya akıl ile idrak edilemeyen gaybi varlıklar da vardır. Cihan Tismen'in iflasından sonra televizyon kanalları medyumları ön plana çıkararak zulme ve sömürüye vesile olmaya başlamışlardır. Vesvese boyutunu aşan bu macera birçok aileyi perişan etmektedir.

0: Cuma namazı. Tarih boyunca müminlerin üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birisi de Cuma namazıdır. İran'da Şahlık rejiminin yıkılıp yerine İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Dünya Cuma İmamları Kongresi adı altında toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır. Bu arada Tahran'da milyonluk Cuma cemaatinin toplanması herkesin ilgisini çekmiştir. Bu ilgi Cuma namazının edasının şartlarını gündeme getirmiş ve ilmi seviyede tartışmalar başlamıştır. Şimdi bu konu üzerinde duralım. Cahiliye döneminde haftanın günleri arasında Cuma diye bir gün yoktur. Araplarının Arube adını verdikleri günün ismi, Cuma ile ilgili ayet-i kerime nazil olduktan sonra Cuma ismiyle anılmaya başlanmıştır. Cuma kelimesi, içtimadan alınma bir isimdir. İçtima, bir araya toplanmak manasındadır. Gerçi cemaatle kılınan her namazda toplanma vardır. Fakat Cuma namazı, işlerinde Cuma kılınmayan mescitlerin, maalesef bugün böyle bir durum yok, cemaatlerini de bir araya topladığı için adeta cemaatlerin cemaatidir. Nitekim İbni Abidin, Cuma günü büyük camiden mağada şehirdeki bütün küçük mescitler kapanır. Ta ki onlara cemaat toplanmasın. Bunu Siraç'tan naklen Bahır sahibi söylemiştir. Büyük caminin yani Cuma camii açılması ise zaruridir. Zahire bakılırsa cemaat toplanmasın diye Cuma'dan sonra büyük cami bile kapanır. Meğer ki şöyle denile. Adet cemaatin vaktinden evvelinde toplanmasıdır. Binaenaleyh Cuma kılınmayan sair mescitlerin kapanması cemaat bu camiye gelmeye mecbur olsun diyedir. Bu izaha göre mescitler Cuma namazı kılınıncaya kadar kapanırlar. Lakin Cuma'dan sonra açmaya bir sebep kalmadığı için ikindiye kadar kapalı kalırlar. Sonra bütün bu söylenenler Cuma'dan başka bir namaza gitmekten mübalağalı bir şekilde men etmek ve onun kuvvetli bir namaz olduğunu göstermek içindir diyerek önemli bir noktaya işaret eder. Esasen Cuma namazı bir şehirde tek bir camide kılındığı zaman asr-ı saadetteki tatbikat gerçekleşmiş olur. Cuma namazı kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fuka ile sübut bulmuş muhkem bir farzındır. Aynı zamanda müminlerin itaat şuurunu ayakta tutan ve onları kafirlerle uzlaşmaz bir noktaya getiren bir ibadettir. Ehl-i sünnetin akaid kitaplarında imametin niçin zaruri olduğu izah edilirken bu konu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Cuma namazının edasının şartları mükellefin dışında arandığı için bütün müminler bu konuda hassas olmak durumundadırlar. O şartlardan herhangi birisi ortadan kalkarsa bütün müminler o şartın tahakkuku için gayret sarf ederler. Kafirlerin ve mürtedlerin istilası altındayken efendim ulul emrin izni ihtilaflı bir konudur diye söze girip müminleri küfür ahkamına razı etmeye çalışmak büyük bir cinnettir. Hiçbir ilim ehli bu yola tevessül edemez. Günümüzde bu yola tevessül eden Müslümanların İslam cemaatini kurmaları hakkını savunmayan kimselere rastlanmaktadır. Cuma cemaat namazı, cihat şuurunu ayakta tutan bir ibadettir. Hepimizin hatırladığı gibi, Fransızların Maraş istilası sırasında Cuma şuuru gündeme girmiş ve küfre karşı büyük bir kıyam gerçekleşmiştir. Cuma günü Maraş'ın Ulu Camii'nde, ki Ulu Camiler Cuma Camii'dir, toplanan Müslümanlara Rıdvan Hoca rahmetullahi aleyh şöyle haykırmıştır. Müslümanlar, bu akşam Maraş Kalesi'nden bayrağımız indirilmiş, yerine Fransız bayrağı çekilmiştir. Cuma namazının bir insana farz olması için onun hür olması gerekir. Fransız bayrağı o kaleden indirilmediği müddetçe bu beldede gayrı cuma kılınmaz. Rıdvan Hoca rahmetullahi aleyhin bu açık ve yiğit tavrı Maraşlı Müslümanları kanları ve canları pahasına da olsa İslam topraklarının müşriklerden temizlenmesi gerektiği şuuruna erdirmiştir. Sütçü İmam rahmetullahi aleyhin tavrı da hepimizce malumdur. Cuma namazının Darul İslam ve cihat şuurunu ayakta tuttuğunun en yakın misallerinden birisinde Cezayir müftüsünün müstevli kafirlerin izniyle cuma kılınamayacağına dair fetvasıdır. Nitekim Cezayirli Müslümanlar binlerce şehit vererek müstevli kafirleri hezimete uğratmışlardır. Tabii bunlar hep güzel misaller. Afganistan'da müstevli kafirlerin maşası Babrak Karmal gibi bir komünisti Ulul Emri ilan eden Şeyh Bahauddin A gibi tiplerin varlığını da biliyoruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun muhkem ayetlerini bir kenara itip, heva ve heveslerini esas alarak, kafirlerin velayetini kabul eden bu tiplerin sayısı hızla çoğalmıştır. İdeolojik eğitimlerin sonucunda ibadet ile adeti birbirine karıştıran geniş bir kitlenin varlığı da malumdur. Müşrik düzenlere midelerinden bağlı olan ve rızık endişesiyle kıvranan kimselerden İslam'ın temel hedeflerine hizmet etmelerini beklemek gülünç olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Cihat kıyamet gününe kadar devam edecektir" buyurduğu malumdur. Müminler başta kötülüğü emreden nefisler olmak üzere yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar cihad etmekle memurdurlar. Şimdi cuma namazının mahiyeti üzerinde duralım. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın. Bu bilirseniz sizin için çok hayırlıdır." Cuma suresi 9 hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime mücmeldir. Şöyle ki: A. Ayette cuma namazı zikredilmemiş. Mutlak olarak namaz zikredilmiştir. B. Cuma günü şerri bir gün olduğuna göre fecir vaktinden güneşin kavuşma zamanına kadar olan süre söz konusudur. Hangi vakitte çağrılacağımız da zikredilmemiştir. C. Ayetin başında yer alan "Ey iman edenler" hükmü Arapça gramer kaidelerine göre umumi bir beyandır. Halbuki cuma namazının kadınlara ve kölelere farz olmadığı hususunda icma vardır. Nitekim İmam-ı Münzir, "Kadınlara cuma namazı farz değildir" hükmünde müçtehit imamların ittifak ettiğini, hiçbir ihtilafın olmadığını zikretmektedir. Dolayısıyla her mücmel emirde olduğu gibi bu ayet-i kerimeyi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tefsir etmiştir. Müçtehit imamlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen emirleri esas alanlara cuma namazının vücubunun ve edasının şartlarını açıklamışlardır. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ve ahiret gününe iman eden bir kimseye cuma namazı farzdır. Ancak seferi halde bulunan kimseye, kadına, çocuğa, köleye ve hasta olana farz değildir. Kim bir takım eğlence veya ticari işlerinden dolayı cuma namazına gitmeyip ondan kendini müstahni sayarsa, Allah Celle Celaluhu da rahmetini ve mağfiretini ondan uzak tutar. Zira Allah Celle Celaluhu kimseye muhtaç değildir. Her şeyden müstahanidir, hep övülmeye layıktır." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu emirlerine esas alan Hanefi fukahası, bir kimseye cuma namazının farz olması için şu şartların bulunması gerektiğinde ittifak etmiştir: 1- Hür olmak, 2- Erkek olmak, 3- Mukim olmak, 4- Sıhhatli bulunmak. Bu 4 şart kafide zikredilmiştir. 5- Yürümeye gücü yetmek. Bu şart Bahrur Raik'te zikredilmiştir. Bir kimse "Efendim, cuma namazını emreden ayette ey iman edenler" diye başlanılmıştır. Dolayısıyla ben bu şartları kabul etmem derse, kendisine cuma namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl kılınacağını ayetle ispat et. Ayrıca ayette vakit tasrih olunmadığına göre hangi vakitte kılacaksın sualini sorarız. Bu bizim en tabii hakkımızdır. Maalesef son yıllarda müçtehit imamların hukukuna tecavüz hareketi büyük bir hız kazandı. Bunun değişik sebepleri vardır. Cuma namazının vücubunun şartları, namaz kılan da aranır. Ancak eda edilmesiyle ilgili şartlar, yani edasının şartları mükellefte değil, onun dışında aranan şartlardır. Nitekim İbn Abidin, "Cuma namazının sahih olması için 7 şart vardır." Bu hususta Nehir'de şöyle denilmiştir: "Cumanın vücub ve edası için bir takım şartlar vardır. Bunların bazısı namaz kılanda, bazısı başkasında aranır. Şartları, edasının bulunmazsa eda sahih olmaz. Fakat vücubunun şartları bulunmazsa eda sahih olur" diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Şimdi cuma namazının edası için geçerli şartlar üzerinde duralım. 1. Şart: cuma namazını kıldıracak kimse müminlerin ulul emri veya onun izin verdiği kimse olmalıdır. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen hutbede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Her kim benim hayatımda veya benden sonra adil veya cair bir imamı, yani ulul emri olduğu halde cuma namazını hafife alarak veya vücubunu inkar ederek terk ederse, Allah Celle Celaluhu onun dağınık işlerini toplamasın, iki yakasını bir araya getirmesin buyurduğu malumdur. Akaid kitaplarında halife ile cuma namazı arasındaki münasebet izah edilmiştir. Bütün akaid kitapları Hanefi fukuhası tarafından kaleme alınmadığına göre bunun mezhebi bir tavır olarak nitelendirilmesi yanlıştır. Kaldı ki dört şey imamın yani ulul emrin hakkıdır. Had cezalarını tatbik etmek, ganimetleri mücahitler arasında taksim etmek, cuma namazını kıldırmak ve zekatı toplamak hadisinde de aynı muhteva mevcuttur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi isimli eserde İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in kavline göre devletin ulul emrin izni olmadıkça cuma namazı sahih olmaz. İmam-ı Malik ve Şafii ve Ahmet'e göre izinsiz kılmamak müstahap ise de kılmakta sıhhate mani bir şey yoktur denilerek konunun bütün müçtehitlerce gündeme getirildiğini kaydetmektedir. Bahsin devamında da ulul emrin izni konusunun sünnete dayandığı izah edilmiştir. Şimdi adil ve cair imam kavramlarını izah edelim. Adil imam, hem kendi nefsinde hem de insanlar arasında İslami hükümleri tatbik eden, beyat sonucu Müslümanlar üzerinde tasarrufu ammeye hak kazanan kimsedir. Başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, Allah kendilerinden razı olsun, adil imama misaldir. Cair imam ise gerek kendi nefsinde İslam'ı yaşamaması, gerekse beyat sonucu olmadan kuvvet kullanarak iktidara gelmesiyle tanınır. Zulmüyle meşhur olan sultanların hepsi cair imam durumundadır. Adil ve cair bir imam yoksa durum ne olur? Mezahib-i Erbaa'da bu sualin cevabı şöyle verilmiştir. Eğer ulul emrin izni olmazsa cuma münakit olmaz. İnsanlara öğle namazı farz olur. Tabii bu hüküm Hanefi fukahasına tahsis edilen bölümde yer almıştır. Şimdi Türkiye'de cuma namazının edası için ulul emrin izni mevcut mudur sualine cevap arayalım. 1. Büyük Millet Meclisi'nde cuma namazının edası konusu hilafetin ilgası sırasında gündeme gelmiştir. Seyyid Bey bu konu ile ilgili bir kitap kaleme almış ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafetinden sonra krallığın gündeme girdiğini iddia etmiştir. Dolayısıyla krallıklar döneminde cuma namazının kılındığını, hilafetle cumanın ilgisi olmadığını kendi üslubuna göre izah etmiştir. Bu tartışmalar 16 Şubat 1933 tarihli Mustafa Kemal'in emriyle izin talebinde bulunan bütün cemaatlere köy veya şehirde cuma için müsaade edileceğinin tamim edilmesi üzerine kesilmiştir. O tarihten sonra 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1972 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri ki hepsi de cuma gününe rastlamış ve sokağa çıkma yasağı yüzünden cuma namazı kılınamamıştır. Sonucunda Mustafa Kemal'in vermiş olduğu izin kaldırılmamıştır. Şu anda milyonlarca cuma cemaati Mustafa Kemal'in izni ve onu takip eden yönetimlerin tasvibiyle toplanmaktadır. Bazı çevreler ısrarla Mustafa Kemal'in hilafeti ilga ettiği ve şer'i kanunları kaldırıp modern kanunları getirdiği için İslam'a inanmadığını tabii gizli olarak savunmaktadırlar. Ancak aynı çevreler 16 Şubat 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle verilen izinle cuma namazını eda etmektedirler. Firaset sahibi her insan kabul eder ki bu çevrelerin iddiaları ile amelleri arasında korkunç bir tezat vardır. Eğer iddialarında samimi iseler kendileri gibi düşünenler arasından cuma imamı seçerek namazlarını ruhseten eda etmek zorundadırlar. Ancak tezatlarını iftira, dedikodu, yaygara ve imzasız teksir edilmiş ilmi mütealarla gizleme yolunu seçmektedirler. İkinci şart, cuma namazının edası için Mısır, şehir veya civarından mukim olmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir mükellefe ne cuma namazı, ne teşrik tekbiri, ne Ramazan bayramı namazı, ne kurban bayramı namazı yoktur. Bunlar ancak toplayan şehirde mukim olanlara vardır. Hadisine esas alan Hanifi fukuhası, cuma namazı ancak şehirde eda edilir. Köylerde sahih olmaz hükmünde müttefiktir. İmam-ı Merginani, şehir öyle bir mevzindir ki, içinde hadleri ikame eden ve hükümleri infaz eden bir emiri ve kadısı bulunur hükmünü zikreder. Bahsin devamında da Kerhi'den ve Selci'den gelen rivayetleri kaydeder. Fetavai Hindiye'de Zahir-ü Rivayede şehir, kendisinde kadı ve müftü bulunup adlerin ikame edildiği ve binalarının da mina binaları kadar olduğu yerdir. Fetavai Kadıhan'da da böyledir. Hülasa'da ise itimat bu kavil üzeredir denilmiştir. Tatarhaniye'de de böyledir. Hadleri ikame etmenin manası, bunu yapmaya gücün yetmesi, yetki ve selahiyetin bulunmasıdır. Giyasiye'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Zayıf bir rivayet olarak Selci'den gelen nüfusla ilgili tarif bazıları tarafından İslami hükümlere tatbikte gerçeklik zuhur etmiştir gerekçesiyle tercih edilmiştir. Bazı fukaha ise nüfus üzerinde durulmasını hadlerin ikame edilmesi için belirli bir insan cemaatinin bir arada olmasına bağlamıştır. Usul uleması zayıf kavil amel edilemeyeceği gibi fetvada verilmez hükmünde müttefiktir. Selahiyetli bir ulema heyeti tarafından hazırlanan Fetavai Hindiye'deki hükümler zayıf kavil sebebiyle terk edilmez. Not: bunu zikretmemizin sebebi imzasız, iftira teksirinde ilmi mütalaa sahibinin vehimlerini ortadan kaldırmaktır. Üçüncü şart, cuma namazının edası için cemaat şarttır. Ferdi olarak eda edilemez. Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisi şerifte, cuma namazı her Müslüman üzerine cemaat halinde kılınmak üzere vacip olan bir haktır hükmü beyan buyurulmuştur. Bu hadisi şerif Beyhaki, Ebu Davud ve Hakim'de yer almıştır. İmam-ı Merginani, cumanın şartlarından birisi de cemaattir. Zira cuma kelimesi içtimadan, toplanmaktan türemiştir. Cemaatin en azı İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh katında, imamette bulunan kimsenin dışında 3 kişidir. İmameyne göre imamdan başka 2 kişidir hükmünü zikreder. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, cuma cemaatinin en az 40 kişi olması gerektiğini beyan etmiştir. 39 kişi olsa cuma sahih olmaz. Buradaki ihtilaf cemaat kavramına dayanır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ilk cuma namazının 40 kişiyle kılındığını esas almıştır. Hanefi fukahası ise sayının değil cemaatin önemli olduğu üzerinde durur. Fakat bütün müştehit imamlar sayıda ihtilaf etmiş olsa da cuma namazının cemaatle eda edileceği üzerinde ittifak etmişlerdir. Yani ferdi olarak kılınamaz. Not: İmzasız iftira teksirinde ilmi mütalaa sahibi Hanifilerin bu konuda da yanıldıkları iddiasındadır. Diyor ki: hem bunca şart ileri sürülür, hem 3 kişiyle olur mu? Halbuki fetih sonucu bir belde ele geçirildiği zaman o beldedeki zımmiler, gayrimüslimler kılıçtan geçirilmez. Orada İslami hükümler tatbik edilince Darul İslam vasfı ortaya çıkar. Velev ki müminlerin imamının görevlendirdiği 3 kişiden başka bütün ahali gayrimüslim olsun. İşte o 3 kişi fethedilen bu yeni beldede cuma namazını eda eder. Demek ki yanılan Hanefi fukahası değil, iftira sahibidir. Dördüncü şart, cuma namazının edasının şartlarından birisi de öğle vaktinde kılınmasıdır. Cuma namazının delili olan ayet-i kerimede cuma günü tabiri umumi bir beyandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güneş meylettiği zaman insanlara cuma namazını kıldırınız hadisi mücmel olan zamanın tefsiri hükmündedir. Beşinci şart, cuma namazının edasının şartlarından birisi de izni amdır. İzni am, müminlerin emirinin yani ulul emrin insanlar için umumi müsaade vermesidir. Cuma namazının eda edildiği caminin kapısının herkese açık olması esastır. Fetavai Hindiye'de cemaat camiye toplanmış olsa ve caminin kapılarını üzerine kapatarak cuma namazı kılmış olsalar bu cuma caiz olmaz hükmü kayıtlıdır. Altıncı şart, cuma namazının şartlarından birisi de müminlerin emirinin veya görevlendirdiği kimsenin hutbe okumasıdır. Bir kimse müminlerin emirinin izni olmadan hutbe okursa ve cuma namazını kıldırsa asi ve bagi hükmünde olur. Çünkü bu fiilde ümmetin velayetine tecavüz vardır. Cuma namazı için ulul emrin vermiş olduğu izin aynı zamanda hutbe okuması için de izin sayılır. İbn-i Abidin, izin ancak mescit yapılırken şarttır. Bu sözün neticesi şudur: sultanın izni ancak işin başında bir defa şarttır. O cumayı kıldırmak için bir şahsa izin verdi mi, o şahıs da başkasına, o da başkasına izin verebilir. Maksat Sultan yani Ulul Emr'in bir camide cuma kılınmasına izin verdi mi, artık orada her şahıs ve her hatip cuma kıldırmaya mezundur. Sultanın yahut sultan tarafından mezun olan kimsenin iznine hacet yoktur demek değildir. Buna İbni Çurubaş'ın Bahır'da nakledilen şu ibaresi de delalet etmektedir. Bunu öğrendikten sonra anlarsınız ki zamanımızda yapılanlar, bir camide cuma kıldırmak için sultanın izni aranır ve sultanın cami sahibine orada cuma kıldırmak için izin vermesi, cami sahibinin de tayin edeceği hatibe izin vermesini sahih kılar. Artık bu hatip de icabında yerine başkasını geçirmeye mezundur. Bunun hülasası şudur. Cuma kıldırmak ancak vasıtalı veya vasıtasız olarak sultan yani Ulul Emir tarafından mezun kimseye caizdir. İzin yoksa caiz değildir. Bu metinde geçen hatip istilahı unutulmaya terk edilmiştir. Hatip istilahı cuma imamı manasındadır. Hutbeden kinayedir. Meselenin kavranması için Şafii fukahasından İmam Ebu'l-Hasan el-Maverdi'nin Ahkam-ı Sultaniye isimli eserindeki şu hükümleri zikredelim. Cuma namazına imam tayin edilen kimse 5 vakit namazı kıldıramaz. 5 vakit namaza imam tayin edilen kimsenin cuma namazını kıldırıp kıldıramayacağı hakkında görüş ayrılığı vardır. Yalnız cuma namazını başlı başına bir ibadet kabul edenlere göre 5 vakit namaza imam tayin edilen cuma namazına imam olamaz. Cuma namazını o günün öğle namazına sayanlar 5 vakit namaz için tayin edilen imamın cuma imamlığı caizdir derler. Hanife fukahasına göre cuma namazı başlı başına bir ibadettir. Öğle namazının bedeli değildir. Bu sebeple Osmanlı döneminde mescit imamları ile hatıplar, cuma imamları ayrı ayrı tayin edilmişlerdir. Günümüzdeki hatıp oğulları tabiri de bu maziyi hatırlatır. Cumhuriyet döneminde ise bu iki görev birleştirilerek imam hatip denilmiştir. Şimdi filan caminin imam hatibi denilir. Cuma namazının edasının şartları meselenin ehemmiyeti sebebiyle tarih boyunca titizlikle tartışılmıştır. Bir şehirde tek bir yerde mi yoksa müteaddit yerlerde mi kılınacağı konusunda ihtilaf sebebiyle ahir-i zuhur, son öğle namazı gündeme girmiştir. Bazı fukaha bir şehirde tek bir camide kılınacağını esas almış ve müteaddit yerlerde cuma namazını kılmanın caiz olduğunu sahabeden ve tabiundan hiçbir kimse söylememiştir diyerek konunun ehemmiyetini işaret etmiştir. Hanefi fukahası istila altında dahi müminlerin kendi işlerinden bir emir seçerek cemaat haline gelmelerini, seçtikleri emirin kadı ve cuma imamı tayini suretiyle İslam'ın hükümlerini yaşamalarını tavsiye etmiştir. Fakat hiçbir fakih, müstevli kafirlerin reislerine itaat ederek küfür ahkamına razı olun ve rahatınıza bakın dememiştir. Esasen böyle demesi de düşünülemez. Afganistan'ın istilasından sonra firaset sahibi müminlerin, Babrak Karmal'ın ve onun gibi olanların izniyle cuma namazı kılınmaz demeleri bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Bu hiçbir zaman o beldelerde ikamet eden Müslümanların cuma namazını terk etmelerini teklif değildir. Aksine kendi işlerinden emir seçerek müstevlilere karşı cihad etmelerinin gerektiğini hatırlatmaktadır. Azimet ve ruhsat hudutlarını dikkate almayarak akli sebeplerle keyfi gerekçeler bulmak, dinde bidat çıkarmak büyük bir tehlikedir. Müştehit seviyesinde ilme sahip olmayan bir mümin, sırf ilmi kudreti olmadığı için bir müştehide ittiba eder, bu onun üzerine vaciptir. Mükellefi ittiba ettiği müştehit hususunda ilmi bir delile dayanmadan şüpheye düşürmek İslam'a hizmet değildir. Hele hele efendim, Ulul Emr'in izni meselesi sadece Hanifilerde var, diğerlerinde yok. Dolayısıyla cumhurun görüşü geçerlidir gibi usulü fıkıh açısından kabul edilemeyecek iddialar gülünçtür. Kaldı ki bu üslup ilmi kudrete haiz olmayan mukallit müminler tarafından benimsenirse Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün eserler, hadis mecmuaları da dahil reddedilir. Bunun ortaya çıkaracağı vehim sonuçlar, biraz ilmi olan ihlaslı müminler tarafından kolayca tahmin edilebilir.
1: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

Sözlerinin bitti yerde, gözyaşlarının duası kalır.

Rahman, sonsuz merhamet sahibi. Rahmetiyle kuşatan, lütfuyla yaşatan, nimetleriyle varlığımızı sürdüren Rabbimiz. Biz fark etsek de etmesek de rahmetin üzerimizdedir. Bir nefesimizde rahmetin, bir lokmamızda rahmetin, gördüğümüz ve göremediğimiz nice nimette rahmetin. Ey Rahman olan Allah'ım, bizi rahmetinden mahrum bırakma. Günahlarımız çok olsa da rahmetinin daha geniş olduğunu unutturma bize. Acizliğimizi bildiğimizde sana sığınmayı, düştüğümüzde sana yönelmeyi, yanıldığımızda sana dönmeyi nasip eyle. Kalplerimize merhamet ver Allah'ım. Bizi katı kalpli olmaktan, merhametsizleşmekten, başkalarının acısına duyarsız kalmaktan koru. Bize verdiğin rahmetten kullarına da pay ayırmayı öğret. Anne babamıza merhamet etmeyi, çocuklarımıza şefkatle yaklaşmayı, muhtaç olana el uzatmayı, incinmiş bir kalbi onarmayı nasip eyle. Ey Rahman, bizi dünyada rahmetinle kuşat, ahirette rahmetinle bağışla. Günahlarımızla değil, rahmetinle karşıla bizi. Bizi kendi rahmetinden ümit kesmeyen kullarından eyle. Ey Rahman olan Rabbimiz, rahmetin olmadan bir an bile yaşayamayız. Bizi rahmetinden ayırma. Bizi rahmetinle yaşat. Rahmetinle huzuruna al.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Takva.
3: Takva denildiğinde çoğumuzun aklına hemen Allah'tan korkmak gelir. Fakat takva bundan çok daha geniş bir anlam taşır. Takva, Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından kaçınma ve insanın hayatını Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek yaşama konusunda gösterdiği hassasiyettir. Takva, dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma konusunda gösterilen titizlik olarak açıklanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: Allah katında sizin en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Hucurat Suresi 13. Demek ki Allah katındaki değerimizin ölçüsü, malımız, makamımız, şöhretimiz veya insanlar arasındaki itibarımız değildir. Takvadır. Takva sadece büyük günahlardan uzak durmak da değildir. Helalle haram arasındaki sınırları gözetmek, şüpheli şeylerden sakınmak, diline sahip olmak, kul hakkına dikkat etmek, gözünü ve gönlünü korumak da takvanın parçalarıdır. Rabbimiz başka bir ayette şöyle buyurur: Gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Tegabün Suresi 16. Burada çok önemli bir nokta var. Takva, insanın kendisini kusursuz görmesi değildir. Aksine mümin, kendi eksikliklerinin farkında olarak Allah'ın rızasına ulaşmaya çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de takvanın insanın dış görünüşünden çok kalbiyle ilgili olduğunu hatırlatır. Bir hadis-i şerifte, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. Öyleyse takva sadece dışarıdan görülen bir dindarlık değildir. Takva, insanın kimsenin görmediği yerde de Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek yaşamasıdır. İnsanların olmadığı yerde de haramdan uzak durabiliyorsak, kimsenin bilmeyeceği bir iyiliği Allah için yapabiliyorsak, işte takvanın kalpteki izlerinden biri budur.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

çürümüşlüğe karşı Hazreti Ömer yasaları. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir vali, yönetici ya da bürokrat atayacağı zaman ilk önce o kişinin göreve gelmeden önceki bütün malını saydırır ve kayıt altına aldırırdı. Görevden sonra da mallarını tekrar gözden geçirir, eğer aşırı bir servet birikimi ya da şüpheli bir durum varsa o bürokratın mallarına el koydurup hazineye aktarırdı. Haksız servet biriktiren kamu görevlilerinin mallarına el koydu. Bir gün vali ya da bürokrat olmayan Ebu Bekre'nin bir kısım mallarına da el koydurmuş ve hazineye aktarmıştı. Ebu Bekre bunu öğrenince itiraz etmiş ve ''Ben vali ya da bürokrat değilim, benim mallarıma neden el koydun ey Ömer?'' deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh ''Evet sen bürokrat değilsin ama senin kardeşin Beytül Mal'den sorumlu bürokrattır. O sana borç veriyor ve sen de bununla ticaret yapıp servet biriktiriyorsun. Eğer kardeşin bu görevde olmasaydı sen bu serveti nasıl biriktirecektin? Senin mallarına da bu yüzden el koydum.'' demişti. Akraba kayırmacılığını kökünden bitirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh kamuda akraba kayırmacılığını bir yöneticinin yapabileceği en büyük hainliklerden birisi olarak görmüştür. Hufe valiliği için istişare ederken yanındakilerden birisi bu makama Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı teklif edince Ömer radıyallahu anh adama dönüp ''Allah senin canını alsın, bilmiyor musun ki kim daha layık biri olduğu halde bir işi akrabasını ve yakınını tayin ederse Allah'a, Resulüne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur.'' dedi. Halka zulmeden yöneticilere ibretlik cezalar verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kamu görevlilerinin kamu malını kendilerinin ve ailelerinin lüks ve konforları için kullanmalarına da şiddetle karşı çıkar ve bu durumu engellemek için sert ve ibret verici tedbirler uygulardı. Bir gün Şam'a bir vali atamıştı. Valinin kamu malıyla kendisi için özel bir hamam yaptırdığını ve kendisine özel hizmetçiler ve kapıcılar edindiğini duymuştu. Hemen o valiyi Medine'ye çağırdı. Onu kapıda uzun bir süre bekletti. Sonra içeri alıp ona yünden yapılmış kalın bir aba giydirdi. Beytülmal'e ait tam 300 koyun getirtip o valiyi bu koyunların başına verip onları otlatması için çöle gönderdi. Kendisi de arada onun yanına gidiyor, koyunlarla birlikte bir ileri bir geri gönderiyor, kuyudan su çektiriyordu. Bu hal tam 3 ay boyunca devam etti. En son makama çağırıp ''Aklın başına geldi mi?'' diye sordu. Gereken dersi çıkardığını görünce de onu tekrar görevine iade etti. Zulme ve haksızlığa uğrayanlara serbestçe konuşma hakkı verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh atadığı yöneticilerin halka tepeden bakmasına ve onlara zulmetmesine asla müsamaha göstermezdi. Halka yaptığı bir konuşmasında şöyle demişti: ''Ben yöneticilerinizi size zulmetsinler, malınızı gasp etsinler ve namusunuza göz diksinler diye yollamıyorum. Kimin başına böyle bir şey gelirse muhakkak bana müracaat etsin. Eğer bir yanlış görür de uyarmazsanız vallahi sizde hayır yoktur. Yok siz uyarırsınız da ben sizi dinlemezsem vallahi o zaman bende hayır yoktur. Şayet bir kimse konuştuğu zaman hapsedilmeyeceği konusunda güvende değilse demek ki onun can emniyeti yoktur.'' Yanlışlara karşı uyaranları sürekli cesaretlendirdi. Bu uyarılardan sonra bir adam geldi ve cebinden çıkardığı saçlarını Hazreti Ömer'in göğsüne fırlattı. Hazreti Ömer ''Bunlar nedir?'' diye sorunca adam ''Atadığın vali bana haksız yere 20 kırbaç vurdu ve saçlarımı da tıraş edip elime verdi. Vallahi eğer ahiret ve cehennem olmasaydı ben ne yapacağımı bilirdim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ''Keşke bütün insanlar senin gibi cesur ve tavizsiz olsalar. Vallahi bu bizim için dünyanın bütün ganimetlerinin bizim olmasından daha hayırlıdır.'' dedi ve o valiye bir mektup yazdı. ''Şayet bu adamın dedikleri doğruysa ben de sana aynısını yapacağım. Bu adamı sana gönderiyorum. Eğer sen bunu bu adama insanların gözü önünde yaptıysan
Bu adam da sana bunu aynı insanların gözü önünde yapacak. Yok gizli bir yerde yaptıysan bu adamı aynı yere götür, sonra orada aynısını yapacak ve kısas uygulanacak dedi. Adam şehrine geri dönüp mektubu valiye verince vali adamın önünde oturdu ve buyur istediğini yap dedi. Adam başını göğe kaldırıp Allah'ım senin için affediyorum dedi ve helalleşti. Doktor Abdülaziz Kranşal, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı serinin 3. cildinde 54. sayfada, sayfanın son kısımlarında 13. alıştırma ve devamı üzerinde duracağız inşallah. Burada sayfa 54'te, sayfanın alt bölümlerinde 13 numaralı alıştırmada şöyle bir talimat var. Teemmel el misale li ismil mef'ulil mesuği minel fe'lin nâkısil yâ'i summa ekmil en nâkısa. Teemmel el misale, misali, örneği incele. Li ismil mef'ulil mesuği minel fe'lin nâkısil yâ'i. Nâkıs yâ'i fiil için sigalanan, ismi mef'ul için verilen örneği incele. Summa ekmil en nâkısa, sonra eksik olan yeri tamamla. Örneğe bakalım. Buniye örneği verilmiş burada. Buniye, parantez içerisinde bena yebni ifadesini görüyoruz. Bena mazi malum, yebni muzari malum. Buniye sağ tarafta verilense mazi meçhul siga malumunuz. Mebniyun, mebni kelimesi bena fiilinin ismi mef'ulü, inşa edilmiş, bina edilmiş anlamını taşır. Asluhu mebnuyun, asluhu mebnuyun, aslı mebnuyundur. Nakısı yai olması sebebiyle mebniyun şeklinde okunmuştur. Bu örnekten hareketle kuliye fiilinin ismi mef'ulünün elde edilmesi istenmiş sizden. Parantez içerisinde mazi ve muzari malum sigalar kaydedilmiş. Gala yakli şeklinde. Gala yakli. Peki yukarıdaki bena yebni'nin ismi mef'ulü mebniyun şeklinde geldiyse gala yakli'nin ismi mef'ulü hangi şekilde gelir? Makliyun şeklinde gelmelidir. Asluhu, aslı makluyun, aslı makluyun şeklindedir. Makliyun gala yakli fiilinin ismi mef'ulüdür. Karşı sayfada, sayfa 55'te, sayfa başında şuviye fiilini görüyoruz. Şuviye mazi meçhul. Parantez içerisinde şeva, yeşvi fiillerini görüyoruz. Bena yebni'den mebniyun, gala yakli'den makliyun şeklinde elde edilen ismi mef'uller şeva, yeşvi'den nasıl elde edilmeli? Şeva yeşvi'den meşviyun şeklinde elde edilmeli. Evet, şevanın ismi mef'ulü meşviyun olmalı. Burada bir numaralı bir dipnot görüyoruz. Sayfanın altında zekarna ellefife ma'anna kısıl ya'i li kevnihima müşterikeyni fi hazihil mes'eleti. Bu mes'elede, bu konuda ortak olmaları sebebiyle lefif fiille nakısı ya'iyi birlikte zikrettik. Veya lefif olan fiili de nakısı ya ile birlikte zikrettik şeklinde bir dipnot görüyorsunuz. Aksam-ı seb'adan lefif sınıfına giren bir fiil, şeva fiili, lefifi makrun diye adlandırdığımız sınıf. Bena, yebni, gala, yakli fiilleri aksam-ı seb'anın nakısı ya'i sınıfını teşkil eden örnekler olarak sunulmuşken, takdim edilmişken, karşı sayfada, sayfa 55'te, şu an okuduğumuz sayfada şeva, yeşvi ve keva, yekvi fiilleri aksam-ı seb'anın lefifi makrun sınıfına girmeleriyle birlikte, buna rağmen aynı başlık altında ele alınmış, değerlendirilmiş, bu konuda müşterek olmaları sebebiyle kitabın müellifi burada böyle bir dipnot düşmeyi uygun görmüş. Evet efendim, şeva yeşvi fiilinin ismi mef'ulü meşviyun, keva yekvi fiilinin ismi mef'ulü nedir? Hadi siz söyleyin. Mazi meçhulü sağ tarafta kuviye şeklinde kaydedilmiş. Keva yekvi'nin ismi mef'ulü mekviyun. Keva yekvi mekviyun. 13. alıştırmayı tamamladık. 14. alıştırmanın talimatını okuyalım. Sug esma el mef'ulina min el ef'alil atiyeti. Vezkur nev'a kulli fi'lin minha.

نوعه الناقص اليائي اسم المفعول المصوغ منه kendisinden elde edilen sıgalanan ismi mef'ul vezni meşviyun. Evet, nev'uhu için bir önceki bölümde ennâkısul yâ'i dendi. Fiilimiz şeva, türü nâkısı yâ'i, muzarisi yeşvi şevanın. Evet, kendisinden elde edilen ismi mef'ul sıgası meşviyun. Asluhu meşvuyun. Asluhu meşvuyun. Aslı meşvuyun. Elde edilen ismi mef'ul sigası meşviyun. Peki bizden ismi mef'uller isteniyor. Kutibe, uhide, su'ile, kuri'e. Surra, vuzine, sine. Sane, yesunuden, sine. Ve nusiye fiillerinden ismi mef'ullerin elde edilmesi isteniyor. Hemen bunları elde edelim. Kutibe fiilinden ismi mef'ul mektubun, uhize me'huzun, su'ile mes'ulun, guri'e makru'un, surra mes'rurun, vuzine mevzunun, sane yesunuden ki mazi meçhulü sine mesunun, sanenin ismi mef'ulü mesunun ve son fiil nusiye, bu fiilin ismi mef'ulü ise mensiyun, mensiyun. Peki kütübe fiilinin salim olduğunu, sahih olduğunu biliyorsunuz. Uhize fiili için ne demeliyiz? Aksam-ı Seba'nın sahih ve mu'tel fiiller başlıklı konunun hangi bölümün hangi sınıfını oluşturur? Mehmuzul fa sınıfına girer. Su ile mehmuzul ayn, guri'e mehmuzul lam, surra mudaaf fiil, vuzine misali vavi bir fiil, sine sane yasunuden ecvef bir fiil, ecvef vavi bir fiil, nusiye mazi malumu nesiye, bu da nakıs bir fiil. Dikkatinizi çekmiş olabilir sevgili öğrencilerim. Sıgaların Türkçe anlamları, Türkçe karşılıklar üzerinde çok fazla durmuyorum. Hatta belki hiç durmuyorum. Radyo dershanesinde yüksek düzey derslerde bulunduğunuzu göz önünde bulundurarak kelimelerin, bazı ibarelerin anlamlarını sahip olduğunuz sözlükler yardımıyla bulabileceğiniz, kendi kendinize anlamlarını tespit edebileceğinizi, tayin edebileceğinizi düşünüyorum. Bu bakımdan çok fazla anlam bilgisi üzerinde zaman zaman durmuyorum. Bu hususta, bu konudaki yaklaşımımın nedenini de bu şekilde izah etmek istedim. Sözlükleriniz yardımıyla anlamını merak ettiğiniz fiillerin, sıgaların, ibarelerin anlamlarını sözlükleriniz yardımıyla edinebilir, öğrenebilirsiniz şeklinde düşünüyorum. 15. madde, 15. alıştırma. İstahric mined dersi esma el fa'ilin vel mef'ulin ve zkur asle kulli vahidin minha vel fe'lel lezi uştukka minhu ve nev'a hazel fe'li alen nahvit tali. Evet, burada üzerinde birlikte çalışmayacağımız, sizin çalışacağınız, dinleyici olarak, öğrenci olarak sizin üzerinde duracağınız bir alıştırma bu. İstahric mined dersi esma el fa'ilin vel mef'ulin. Dersten ismi failleri ve ismi mef'ulleri çıkar. Hangi dersten çıkarayım hocam? Sayfa 49'da yer alan Eddersul hamisu

0: 5. ders numaralı ve fi mektebi mudiri mahedil lugatil arabiyyeti Arapça kursu müdürünün bürosunda ofisinde başlıklı metinde yer alan, ki bu metin iki sayfadan oluşuyor, 49. ve 50. sayfalarında kitabınızın, bu metinde bu derste yer alan ismi fail ve ismi mef'ulleri tespit et. وَذْكُرْ أَصْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا Her birinin asıllarını söyle. وَالْفَعْلَ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ Ve ismi failin kendisinden türediği, kendisinden elde edildiği fiili de zikret. وَنَوْعَ هَذَا الْفَعْلِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي Ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi bu fiilin, yani ismi fail ve ismi mef'ulün kendisinden türediği fiilin çeşidini, nev'ini de söyle. Burada size yardımcı olacak bir sıralama verilmiş. İsmul fail, ismul mef'ul, el fi'lul lezi ştukka minhu ve nev'ul fi'l. Derste geçen ismi fail ve ismi mef'ul tespit edilecek. Sonra bu ismi failin ya da ismi mef'ulün kendisinden elde edildiği, kendisinden türetildiği fiil yazılacak. Ve son olarak da nev'ul fe'l, fiilin türü, fiilin çeşidi kaydedilecek. Evet, burayı size serbest çalışma olarak tevdi ediyorum. Bu alıştırma üzerinde kendiniz çalışın. İsmi fail ve ismi mef'ulleri, bunların elde edildiği fiilleri ve türlerini tespit edin. 16. alıştırma: Ayin esme'l fa'ilin vel mef'ulin fil cümelil atiyeti وَذْكُرْ أَصْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَالْفِعْلَ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ وَنَوْعَ هَذَا الْفَعْلِ Yukarıda 15 numarayla kaydedilen alıştırmaya benzer türden bir alıştırma var burada. عَيِّنْ اسْمَا الْفَاعِلِينَ وَالْمَفْعُولِينَ فِي الْجُمَلِ الْآتِيَةِ Aşağıdaki cümlelerde yer alan ismi failleri ve ismi mef'ulleri tayin et. وَذْكُرْ أَصْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا Ve bunlardan her birinin asıllarını söyle. وَالْفِعْلَ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ Ve ismi fail ve ismi mef'ulün kendisinden türetildiği fiili tespit et. وَنَوْعَ هَذَا الْفِعْلِ Ve bu fiilin türünü de yine tayin et denmiş. Bu sayfada, sayfa 55'te 16. alıştırmanın tek bir cümlesi kaydedilmiş. Arka sayfada, sayfa 56'da devam eden bölümde diğer cümleleri kaydedilmiş. Toplam 17 cümle görüyoruz. Bunların içerisinde bazı ayet-i kerimeler de yer alıyor. Toplam 17 cümlede yer alan ismi failleri, ismi mef'ulleri tespit edeceğiz. Bu ismi fail ve ismi mef'ullerin kendisinden türediği fiilleri ve fiilin türünü söyleyeceğiz. Bir numaralı cümle, sayfa 55, alıştırma 16, cümle 1. Ebi qadın. Evet, babam hakimdir anlamındaki bu cümlede qadın kelimesi ismi faildir. Qada yakdayı fiilinden türemiştir. Kadın kelimesi şayet marife olacak olursa el-kadî şeklinde kullanılır. Yani sonda yer alan ya ortaya çıkar. Bu isim yapı itibariyle hangi isimlerden diye sorsam, geçtiğimiz derslerde işlediğimiz konulardan, ne dersiniz? Mankus isimdir hocam diyebildiyseniz, mankus ismin şekli, tanımı aklınızda kalmış demektir. El-Kadî, Kadın. İrapları takdiri olarak yapılan isimler sınıfında, malumunuz, hatırlıyorsanız. Evet, Kadın kelimesi burada bu cümlede haber konumundadır ve takdiren merfudur. Haberde asıl olan merfu olmaktır. Kadın kelimesi mankus isimlerdendir. İrabı takdiren yapılır. Mukadder damme ile merfudur şeklinde irab edilir. Peki, kada yakdı fiilinden ismi fail kadın şeklinde elde edilmiş. Kada fiili aksamı seb'anın hangi sınıfına girer diye sorsam, artık bu soruya cevap vermek sizin için çok kolay diye düşünüyorum. Kada fiili aksamı seb'anın nakıs sınıfına girer dersiniz. Sayfa 56'da 2 numaralı cümleye geçelim efendim. Ma ecmele hazel beytel mebniyye bil haceri. Taştan yapılmış şu ev ne kadar güzel anlamındaki bu cümlede el mebni kelimesi ismi mef'uldür. Bena yebni fiilinden elde edilmiştir. Bena fiili aksamı seb'anın yine bir önceki sayfada kada fiilinde olduğu gibi nakıs fiiller sınıfına girer. Üçüncü cümle, evet, kaçıncı alıştırmanın? 16. alıştırmanın üçüncü cümlesindeyiz. Sayfa 56'da. Esaimun ente, sen oruçlu musun? Esaimun ente, sen oruçlu musun? Evet, bu cümlede saim kelimesi ismi faildir. Same yesumu fiilinden türemiş, elde edilmiştir. Same mazisi, yesumu muzarisi. Saim ismi faildir ve same fiili sahih ve mutel fiiller başlığı altındaki konuda, evet, hangi sınıfa dahildir diye sorsam ne dersiniz? Evet, ecvef fiil sınıfına girer demelisiniz. Same fiilinde ortada yer alan elifin aslı vav'dır. Aslının vav olduğu yesumu şeklinde ifade edilen muzarisinde ortaya çıkar. Yani ecvefi vavi bir fiildir. Saim için ne dedik? Tekrar edelim, toplayalım. Saim, same yesumu fiilinden ismi faildir ve aksamı seb'anın ecvef fiil sınıfına girer. 4 numaralı cümleye geçelim efendim. Uhibbul lahmel meşviyye vel baydal makliyye. El lahmel meşvi, kızarmış et, vel bayd el makli ise tavada yumurta anlamını taşır. El lahmel meşvi, kızarmış, kızartılmış et, vel baydal makli, bu da tavada yapılmış, hazırlanmış yumurta. Kızarmış eti ve tavada yumurtayı severim anlamındaki bu cümlede el meşvi kelimesi ve el makli kelimesi, her ikisi de ismi mef'uldür. Birinci kelime olan el meşvi şeva fiilinden türemiştir. Şeva yeşvi. İkinci ismi mef'ul olan makli ise, el makli ise kala yakli fiilinden elde edilmiştir. El meşvi ismi mef'ulünün elde edildiği şeva yeşvi fiili aksam-ı seb'anın lefifi makrun sınıfına girer. Son iki harfinin illetli olması hasebiyle. El makli ismi mef'ulünün elde edildiği gala yakli fiili ise aksam-ı seb'anın nakıs fiil sınıfını teşkil eder. Bu sınıfta, bu sınıf içerisinde yer alan bir fiildir. 5 numaralı cümlede eddalu alel hayri kefailihi ifadesi var. Hayra kılavuzluk yapan onu işlemiş gibidir. Hayra delalet eden onu yapan gibidir anlamında bir cümle. Bu cümle ve devamında kaydedilen cümleleri İnşallah gelecek programımızda ele alalım ve üzerinde durmaya çalışalım. Siz kalan cümlelerdeki çalışmayı kendi kendinize tamamlayın. Gelecek bölümde biz cevaplarını verdiğimiz zaman kendi cevaplarınızı kontrol fırsatı bulmuş olun. Bir sonraki bölümde görüşmek, buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah. Yeah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel efem. Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il muslimin fi biqa'il alam. İla allazina aradu en tekuna kelimetullahi el ulya. İla allazina tazdadu el ukhuwwatu bi liqa'ihim. İla allazina qalu la ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Nuhdihim tahiyyatuna.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek vakıf kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak. Ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de çok önemli bir konumuz var. Birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Baba-çocuk ilişkisini bugün konuşacağız. Ki bugün pek çoğumuz babayız, ebeveyniz ve çocuklarımızla ilişki kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Baba ile çocuk arasında iletişim nasıl sağlıklı olur? Bununla alakalı bir söyleşi, bir program yapacağız. Yanımda da çok kıymetli bir konuğum var. Psikolog Cihan Uluç bizlerle birlikte. Cihan, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Asıl bizi burada ağırladığın için şu anda da Nevhal Psikoloji Kliniği'nin içerisindeyiz. Ve burada yayınımızı yapmaktayız. Ev sahipliğin için ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi baba çocuk ilişkisi çok önemli. Tabii anne çocuk ilişkisi de çok önemli. Yani ebeveynlerin çocuklarla arasında kurduğu iletişim çok önemli. Çünkü hayatımızın önemli bir kısmını şekillendiren, hatta hayatımızı şekillendiren en önemli dönem çocuklukta anne babayla kurduğumuz ilişkiden geçiyor. Bu manada bugün babayla çocuk arasındaki ilişki sağlıklı kurulması nasıl olur? Babanın yeri ve rolü.

0: bir çocuğun hayatında nedir? Çocuğun gelişimini hangi açılardan etkiler? Önce bu soruyla bir başlayalım istersen.
1: Belki biraz böyle hani geriden olacak ama şu an 2026 yılındayız. Aslında buraya hani bir günde gelmedik. Buranın bir geçmişi var. Şimdi az çok hani işte bir 30-40 yıl geriye gittiğimizde aslında oradaki baba figürüyle aslında bugünkü baba figürü birbirinden çok farklı. Yani bir değişim süreci var. O zaman baba dediğimizde aslında işte sabah erkenden evden çıkan, akşamda işte 6-7 gibi eve dönen, işte yemeğini yiyen, tabiri caizse akşam işte ajansları seyreden ve akabinde gideceği bir yer varsa giden ya da uykuya çekilen bir figür vardı. Ve bu figür yeterli oluyordu belki günün koşulları itibariyle ama şu ana geldiğimizde hem köyden kente göçünde bunda muhtemel büyük etkileri var. Artık aileler küçülmeye başladı. Yani çekirdek aileler küçülmeye başladı ve geniş aile desteği artık eskisi gibi hissedilmiyor. Yani belki çok azımız artık işte annemize yakın bir yerde veya aile apartmanında oturuyoruz. Elbette ki oturanlar vardır ama hani genele vurduğumuzda artık çok az ve bir çocuk için aslında iki ebeveyn kalmış durumda. Yani anne ve baba kalmış durumda temel figür olarak. Son zamanlarda siz de sosyal medyayı takip ediyorsunuz. Ben takip ediyorum. Evet. Aslında psikolojik literatür de biraz bunu destekler nitelikte. Anne çocuk bağlanması veya anne çocuk ilişkisi üzerine birçok çalışmaya rastlıyoruz. Hatta işte psikolojik problemler vesaire incelenirken aslında işte anne figürünün oradaki etkisi, ilk bakım verenin etkisi gibi bunlar çok çalışılan alanlar. Son zamanlarda da belki sevindirici bir haber olarak yani sac ayağını arttıran bir şey olarak aslında babanın da etkisi burada çalışılmaya ve görülmeye başlandı. Çünkü babanın olmadığı senaryoda aslında birçok şeyi görebiliyoruz. İşte suçla olan ilişkiler, bir takım psikolojik patolojilerle olan ilişkilerin aslında baba yokluğuyla da ilişkilendirme durumu söz konusu olabiliyor. Bazen hani böyle formüle etmek çok şey olabilir ama hani bizi yanıltabilir ve bazen herkese uymayabilir ama baba dediğimizde aslında biraz dışarıya açılan kapı gibi görmekte fayda var. Erkek çocuk içinde, kız çocuk içinde. Hatta baba biraz böyle özgüven, yapabilmek, sürdürebilmek, bir işi nihayete erdirebilmek, kararlılık, dirayet gibi bir takım özellikleri de içinde barındırıyor aslında bu ilişki. Tabii ki biz doğup büyüdükten sonra dönüp şöyle bakmıyoruz hani işte bu özelliğimi nereden aldım veya ne o çünkü böyle bir matematik olmayabilir ama özellikle böyle dışa açılan kapı, özgüven, efendim şimdi gayret gösterebilmek, bir şeyin sonunu getirebilmek aslında biraz babayla ve bu ilişkiyle özdeşleştirilen şeyler.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Peki bir baba çocuğuyla doğru iletişim kurmak istiyor. Ve çocuğuna rol model olurken, ona örnek olurken doğru bir şekilde davranmak istiyor. Şimdi burada çocuğu dinlemek, onunla konuşmak, onu anlamak konusunda babaların özellikle yaptığı yanlışlar neler? Senin tecrübelerinden de yola çıkarak burada babaların özellikle yaptığı yanlışlar neler? Onunla ilgili ne söylersin?
1: Tabii. Hani böyle bir çırpıda belki aklıma gelen birkaç şey oldu. Onlardan bahsedebilirim. Birincisi çocukla vakit geçirmek ve çocukla ilgilenmeyi bazen çok gözümüzde büyütüyoruz şu manada. Yani illaki bir etkinlik üzere olma, illaki planlı bir zaman geçirme gibi özellikle günümüzün de belki biraz pompaladığı bir şey de var. İşte kaliteli vakit geçirmek, etkili vakit geçirmek diye bir tabir var. Mesela belki 20-30 yıl geriye gitsek böyle bir şey yoktu. Bir defa hani buna çok takılmamak gerekiyor. Çünkü işte işlerimiz var, güçlerimiz var, farklı meşgalerimiz var, hayatın diğer stres alanları var. Çocuğumuzun her an bizi izlediğini ve seyrettiğini fark etmek burada çok önemli. Ve bazen babalar olarak biz sadece şuna bakıyoruz. Söylediğimiz şeylerin çok önemli olduğunu varsayıyoruz. Yani ettiğimiz nasihatın ve söylediğimiz şeylerin çok çok önem arz ettiğini. Halbuki çocuk dünyasında biz şunu biliyoruz ki söylediklerimizden çok aslında yaptıklarımız çok çok daha önem arz eder. Mesela işte bir alışveriş esnasında aslında kasiyere bir ifademiz veya yanlış gelen bir yemeğe karşı işte bir garsona tavrımız, eşimize karşı bir öfkelendiğimiz durumdaki tavrımız yahut çocuğumuza karşı öfkelendiğimiz durumdaki tavrımız. Aslında çocuk daha çok buralardan öğreniyor. Yani hatta yaş biraz ilerleyince seni de biliyorum yani 7-8'e benim de benzer yaşlarda bir çocuğum var. Emin olun o tutarsızlığı çok güzel yüzünüze vurabilir. Yani eyvallah. Mesela siz dersiniz ki oğlum şunu şunu şöyle yap. Baba doğru. Ama sen de hani geçen sesini yükselttin yani şimdi evet, der. Evet, sakince evet. Kardeşini ifade et dersiniz örneğin. Baba geçen sen de bağırdın ya diyebilir ya sesini yükselttin mi diyebilir.
0: Peki burada kız çocuk erkek çocuk ayrımı yapabilir miyiz? Yani erkek çocuğun sanki daha fazla mı babayı örnek aldığını veya gözlemlediğini düşünebiliriz.
1: Tabii evet. Yani bir tabii ki oradaki cinsiyet özdeşim durumu da var. Yani aslında bizden erkekliği de erkek olmayı da içerisinde barındırıyor tabii ki. Nasıl olunur kısmı da burası. Kız çocuk için ise biraz da hani bunu tabii çok ileriye böyle atfetmek şey olmayabilir ama evleneceği kişiyi aslında biraz belirleyen de bir şey. Ki biz bunu hani çok birçok teori var. Benim de sıklıkla başvurduğum teorilerden bir tanesi bu. Aslında bugün eş olarak seçtiğimiz kişiler bizim anne ve babamızın toplamından ibaret diye bakarız. Yani oradaki o kişilik özellikleri veya babamızın bize nasıl davrandığı aslında bizim hem kendimize olan güvenimizi, öz değerimizi, öz saygımızı belirliyor. İlerleyen süreçte de aslında nasıl birini seçeceğimiz, yani kız çocuk açısından da nasıl birini seçeceğimizi de belirliyor olabilir.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Peki, bu dönemde eskiden şöyle bir şey vardı. Hani biz babadan böyle gördük derlerdi ya. İşte baba sevgisini pek gösteremez ama çok sever. Böyle bir dönem vardı. Baba otoriter, sert bir tavra sahip. İçinden sevmek gelse bile sevemez gibi bir tavır vardı. Şimdi de işte babanın çok böyle arkadaşça davrandığı, hatta bazen çok yumuşak tabiri caizse davrandığı bir baba figürü var. Burada doğru bir baba modeli nasıl olmalı? Yani baba çocuğa yaklaşırken hep otoriter mi, böyle sert mi, mesafeli mi durmalı? Yoksa baba bir arkadaş gibi mi davranmalı çocuğuyla? Arkadaş gibi mi gezmeli, tozmalı? Burada sen bir psikolog olarak ne dersin?
1: Yani arkadaş gibi tabiri her zaman beni böyle bir şey huylandırmıştır tabiri caizse. Çünkü çocuğumuzun muhtemel sayısız arkadaşı olacak. Ama onun bir tane babası olabilir. Yani o da benim, sensin veya hani şey. Ya da bir tanesi annesi olabilir. Elbette ki hani şunu arkadaşça bir şeyler yapmak, dostça bir şeyler paylaşmaktan dostça diyorum ama dost değil. Elbette ki bu mümkün olabilir. Fakat onun bir babaya ihtiyacı var yani arkadaştan önce. Bu babalığın içerisinde bir şeyleri paylaşmak, hani ortak zamanların olması veya özel vakitlerin olması veya ortak bir geçmişin oluşması, bu ayrı bir şey. O yüzden burada bir kafa karışıklığı var dediğiniz gibi. Yani önce hiç görülmeyen veya sadece bir olay olduğunda orada olan otoriter ve sert veya bazen katı ve bazen de anlayışsız bir baba figürünü daha çok deneyimliyoruz, görüyoruz, dinliyoruz vesaire. Şimdi de çok belki hani böyle sınır koymaktan beri duran, bundan korkan, ben hep şey diyorum buna, yani kötü polis olmaktan çekinen baba. Çünkü yeri geldiği zaman baba kötü polis de olabilmeli. Çünkü bir noktada sınırların koruyucusudur da baba. Hatta böyle bir program yapmıştık geçmiş vakitte. Evet. Yani baba sınırların koruyucusudur. Onun arkasında durandır. Yani sınırların arkasında durandır bir kural konulduğunda. Çünkü anne zaman zaman esneyebilir. Hem muhataplıktan dolayı hem yapısından dolayı değil mi? Zaman zaman şey yapabilir. Yani onu esnetebilir. Ama burada sınırı koruyacak kişi aslında babadır. Bu bir miktar kötü polis olmayı getirebilir. Yani muhtemel sen de duymuşsundur vakit zaman. Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda baba seni sevmeyeceğim, sevmiyorum gibi ifadeleri duymuşsundur. Ama bizim bunlara karşı biraz dirayetli olmamız gerekiyor. Evet. Biz çocuğumun benim alerjisi var. Yani çikolata yedirmedim diye eğer seni sevmiyorum gibi bir ifade duruyorsa buna çok takılmamam, bunun ardında durmam gerekiyor. Çünkü ben çocuğumu korumak istiyorum aslında burada.
0: Aslında o da o oyun yapıyor yani.
1: Tabii. Evet.
0: Kendince bir şey yolu
1: orada. Evet, bir kaçamak arıyor. Kaçamak bursa arıyor. Zaten şey yapacak yani, devam edecek oradan.
0: Kesinlikle.
1: Yani arayı bulmak belki de burada yani.
0: Hele kız çocukları bu çok konuda çok tehlikeli Can. Yani bilhassa kızlar bu babanın o yumuşak karnını çok iyi yakalayabiliyor. Evet. Kızım olduğu için söylüyorum.
1: Nasıl kırayım değil mi şimdi yani böyle gelmişim.
0: Evet,
1: böyle
0: yani şimdi kıramıyorsun da ama evet. Aslında bir sınır koyman da gerekiyor orada. Peki şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Baba kendi babalığını biz babadan böyle gördük diyerek oradan mı öğreniyor? Yoksa zaman içinde aslında babadan gördüklerinin üstüne burada babam yanlıştı veya ben şu şekilde davranmalıyım diyerek mi davranıyor? Ya da şöyle de sorabiliriz soruyu. Şimdiki babalar daha mı bilinçli yoksa daha mı sıkıntılı geçmişe göre? Burada senin geçmişle bugün arasında babalık figürü olarak ne farklar görüyorsun?
1: Bilgi düzeyi olarak yani bugünkü babalar elbette ki daha şanslı. Yani daha fazla veri, daha fazla repertuar var artık elimizde. Hani şöyle davranma, böyle davranma gibi. Eskiden belki tek tipti ve bu arada sadece onlar değil, yandaki ev de böyleydi. Yani toplum böyleydi esasında. Ama şu an farklı figürler ya da farklı repertuar geliştirecek şeyler elimizde var. İşte ne bileyim, çocuk terapisti var, duyu bütünlemesi var değil mi? Yani işte anne baba okulu var. Yani 20 yıl, 30 yıl önce bunları desek belki gülünürdü. Daha fazla repertuar var. Fakat ben şöyle görüyorum açıkçası. Yani genelde de böyledir. Bu ara geçiş dönemleri aslında biraz problemlidir. Yani ne öyle ne böyle dönemleri aslında. Hani şirketlerde falan yönetim değişiklikleri de çok sancılıdır. Hani o ara geçiş dönemi çok sancılıdır aslında yönetimlerde vesaire de. Şimdi biz biraz arada kalan bir nesil gibiyiz. Yani babadan aldığımız bir babalık var. Bir model var elimizde durumlara karşı. Fakat bu model bugün bize dar geliyor. Yani ve işlevsiz geliyor. Çünkü çalışmıyor. Çünkü o dönemde çalışıyordu bu model ve aslında sağındaki evde de bu model vardı, sondaki ve kimse bunun garip bir model olduğunu söylemiyordu. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum, küçük bir yerde, her yerden anlatıyorum ama biraz nispeten küçük bir yerde büyüdüm ve şöyle bir tablo çok netti bizde. Babalar eve gelirdi 6-7 gibi, genelde de bir şey fabrikalar vesaire çalışırdı, yemeğini yerdi, haber işte o 7.30'da Reha Muhtar mı neyse artık hani izler, akabinde kahveye giderlerdi.
0: Evet.
1: Ve ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kahve yerinin bir kapanış saati vardı. Herhalde o zaman o saat o. Ya 11.30-12 gibi. Hani böyle stadyumdan dağılan taraftarlar gibi babaların dağıldığını bilirdim. Ve bu garipsenmezdi. O zaman şu denmezdi. Ya niye baba evde durmuyor, çocukların başında durmuyor dense de bir şey karşılığı yoktu belki. Ama şu an bir baba değil mi? Yani akşam saatlerinde evden işten geldikten sonra aktif olmak durumunda. Çocuk uyuyana evet. kadar uyku sürecinde, yeme sürecinde, ödev sürecinde orada olmak. Bu bekleniyor. Ve biz artık hani böyle bir almadığımız bir şeyi ve görmediğimiz bir şeyi aslında yapmaya çalışıyoruz. Bunlar daha somut şeyler ama asıl bence trajik olan bizim açımızdan yani bu neslin babalar için aslında duygusal olarak almadığımız şeyleri vermekle ilgili bir yükümlülüğümüzün olması. Yani örneğin eşim, çocuğum öfkeleniyor. Şimdi normal koşullarda değil mi? O klasik babaya karşı biz öfkelenemezdik ama öfkelendiğimizde de olacak şeyleri az çok buçuk tahmin edebiliyoruz.
0: Tahmin edebiliriz.
1: Fakat şu an benden beklenen şey bugünün babası olarak aslında öfkeyi de absorbe etme, öfkeyi yatıştırma, bunu bir duygu olarak ele alma, tetiklenmeme, kendini kontrol etme, o çocuğu yatıştırma ve daha sonra buna güzel bir çerçeveyle ilişkiyi sürdürmek gibi bir yükümlülük var. Fakat bende geri dönüp baktığımda böyle bir repertuar yok. Yani
0: evet.
1: bana birisi bunu yapmamış aslında. Yapmadığı için hani belki bugünün babaların hani kötü baba iyi baba da demek haddime değil zaten. Hani daha iyiler daha kötüler demek çok şeyci olur. Şımarıkça bir ifade olur. Fakat bence daha zor tarafları var işin. Yani daha fazla beklenti var şu an babanın üzerinde.
0: Eyvallah. Dolayısıyla biraz bu noktada arada sıkışmış bir nesil
1: evet.
0: var baba
1: evet.
0: olarak.
1: Ama öte taraftan bir fırsat da var. Yani daha çok yönlü, daha gelişen, geliştiren kendini, daha böyle dinamik bir baba figürü de var aslında. Yani o da bence sevindirici bir şey. Yani daha yaşayan bir baba. Yani
0: evet.
1: daha hayatın içerisinde. Çünkü biz babalık yapmaya çalışırken yahut eşlik yapmaya çalışırken aslında farkında olmadan birçok yönümüzü geliştirmek ve esnetmek, törpülemek, büyütmek durumunda kalıyoruz. Bu da belki de Allah alem yani hani yıllar sonra dönüp baktığımızda ya iyi ki bu deneyimi yaşamışım ve beni çok büyütmüş diyebileceğimiz şeyler yazacak belki hani geçmişimizde.
0: Ya sosyal medyanın da bu anlamda olumlu katkıları var diye
1: evet.
0: düşünüyorum ama fazla bilgi kirliliği de oluşabiliyor. Bu noktada herhalde güvenilir kaynaklara başvurmak önemli burada.
1: Kesinlikle.
0: Uzman, gerçekten uzman olan
1: evet,
0: kişileri
1: evet, evet.
0: dinlemek.
1: Çünkü sosyal medyanın hani sen daha iyi biliyorsun işin içerisinde biri olarak. Yani şey klik alma ve tık alma üzerine bir mecra olduğunu unutmamak gerekiyor. İkincisi de her zaman filtreli bir mecra olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece uzmanlardan değil. Çünkü işte anne babalar vesaire de orada bir takım içerikler üretiyorlar. Ve size hani bir hayat şeyi gösteriyorlar aslında orada yani bir formu gösteriyorlar. Şey çok hani dediğim gibi biraz dikkatli ve temkinli yaklaşmakta fayda var.
0: Seçici
1: orada.
0: Olmak
1: Seçici
0: lazım.
1: Olmakta evet evet. Yani her şeye böyle çok hızlıca genel kabul olarak almamakta fayda var.
0: Peki Can. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldın. Nevhal Psikoloji Kliniği'nin ev sahipliğinde yaptık bugün programımızı. Çok kıymetli konuğum psikolog Cihan Uluç'tu. Kendisiyle baba çocuk ilişkisini konuştuk. Sana ayrıyeten teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık buraya kadar zahmet verdiniz.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Efendim yeni bir programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.
2: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la bir konu var sona erdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

mezarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler. Yine derler ki, "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bunca

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.